السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere hepinizin temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek istiyorum. Mutluluk. Şu dünya üzerinde acaba mutlu olmak istemeyen bir insan var mı diye düşünüyorum. Cevap hep negatif geliyor. Yok. Mutluluk bütün insanların müşterek hedefi. Herkes mutlu olmak istiyor. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutlu değilsiniz. Acaba arkasında ne var? Siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyorsa, ama siz mutlu değilseniz, acaba bunun arkasında sizi mutsuz kılan faktörler nelerdir? Bu faktörlerin en büyüğü şeytandır sevgili kardeşlerim. İblis, hepinizde şeytanlarıyla ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizi mutsuz kılmak onun temel amacıdır. Sadece mutsuzluğunuz için vardır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz kılmaya çalışır. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyince Allah-u Teala diyor ki İblis'e, ey İblis, seni Adem'e secde etmekten men eden şey nedir? O da diyor ki beni duvansız ateşten, enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Tıyından, salsalinden yarattın. Balçıktan yarattın. Ben oradan üstünüm diyor. Allah-u Teala diyor ki seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. Evlisi diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen ben bu Adem Aleyhisselam'ı ve onun bütün zürriyetini yoldan çıkarmaya çalışacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmalarını, yani ruhlarını sana ulaştırmalarını sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmek suretiyle engelleyeceğim. Ve kıyamet günü pek azı hariç kıyamet gününe kadar onların hepsini kendime bağlayacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir görünmeyen düşmanla savaşmak mecburiyetindesiniz. Bir tek gayesi vardır, sizi mutsuz etmek. Kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanları mutsuz etmek üzere kendisini vazifeli kılmıştır. Ve böyle bir düşmanınızın siz kim olursanız olun mutlaka düşmanınız olmakta devam edeceğini bilin. Siz onun dostu olsanız bile o size düşman olmaktan vazgeçmez. Ona dost olanları da beraberinde cehenneme sürükleyecektir. Ve dikkat edin ki mutsuzluk iki ayrı kategoride dizayn edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, bu dünyada mutsuzluk.
İki, kıyametten sonra cehennemde mutsuzluk. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı ne? Allah-u Teala'nın muradı hem bu dünyada hem de cennette sizi mutlu kılmak. Peki şeytanın muradı ne? Hem bu dünyada hem de cehennemde sizi mutsuz kılmak. Allah-u Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Öyleyse insanların ve cinlerin çoğunun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanların ve cinlerin çoğu cehenneme gidecek. Hangi sebeple gidecek? Allah'ın söylediklerini, kendileri için verdiği emirleri bilmemeleri sebebiyle. İnsanlar bilselerdi ki, inanamayacakları kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetine gitmeleri kolayca mümkün. Dünya saadetinin de yarısına ulaşmaları hiçbir zorlanmaya lüzum kalmadan hemen gerçekleşebilecek olan bir olgu. Ama insanlar bilmiyorlar. Kur'an'dan evvel indirilen kitaplarda İblis bu faktörü zaten devreden çıkarmış. Kur'an'da ise Allah Teala bunları yazmış, bütün insanların emrine sunmuş ve İblis'e Kur'an-ı Kerim'i değiştirme yetkisi vermemiş. Diğer kitaplarda değişiklik yapabilen İblis, Kur'an'da değişiklik yapamamış. Ama insanlar bu kainatın en basit hedefini unutmuşlar. Acaba Allah-u Teala ne demiş Kur'an-ı Kerim'de? Demiş ki cehennemden kurtulmak mı istiyorsun? Öyleyse demiş bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi demiş bu kadar. Bana ulaşmayı dilediğiniz anda bana tevekkül ettiniz demektir. Yani beni kendinize vekil tayin ettiniz demektir. Ben derhal devreye girerim diyor Allah Teala. Ne yaparım diyor? Evvela Rahim esmasıyla tecelli ederim diyor. Benim esmalarımdan 99 esmamdan biri diyor Rahim esmasıdır. Biri Rahman esmasıdır. Rahim esmasıyla herkese tecelli etmem diyor. Rahman esmam herkes içindir. Kim olursa olsun benim Rahman esmamdan istifade eder. Ama diyor Rahim esmam o sadece Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dileyenler içindir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mutlaka Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'a ulaşabilse de cenneti elde etmiştir. Ulaşamasa, o kadar hayatı olmasa, buna hayatı yetmese de gene Allah'ın cennetini elde etmiştir. Allah'ın cennetine insanları götüren şey Allah'a ulaşmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'a ulaşmayı dilemek hepimiz için görevdir. Dilediğiniz zaman, o zaman bu sizin kurtuluşa imza atmanızdır. Şu dünyada huzursuzum mu diyorsunuz? Mutsuzum mu diyorsunuz? Bu dünyada da mutlu olabilirsiniz. Unutmayın, Allah-u Teala bir dileğinizle üçüncü kat cennete sizi çıkaracağına, dünya saadetinin de yarısını size teslim edeceğine dair garanti veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde müesseseye dikkatle bakın. Aradığınız şey mutluluksa, sizi yaratan Allah, sizi mutluluğa ulaştırabilmenin de bütün standartlarını size tevdi ediyor. Hazır. O hazır, siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor. Babama hazırla. Ablası da ona cevap veriyor. Diyor ki baba hazır diyor. Sen kendini hazırla. İşte nasıl negatif cepheden bu olay bir sıkıntıyı ifade ediyorsa, bunun tam zıttı Allah ile sizin aranızda var. Mutluluğu ifade eden bir tarzda. O, Allah sizi mutlu etmeye hazır. Dünya mutluluğunu istiyorsanız dünya mutluluğunu size vermeye hazır. Cennet mutluluğunu istiyorsanız birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti değil, üçüncü kat cenneti size teslim etmeye hazır. Sadece bir tek dileğiniz üzerine, bir siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah Teala sizi mutlak olarak cennetine alacak. Dilediğiniz an derhal Allah Teala harekete geçer. İyi ama diyeceksiniz, ben namaz kılmam, oruç tutmam, zekat vermem. Dinle de pek öyle alakam yok. Ben mutlaka cehenneme giderim. Allah Teala beni ne yapsın ki? Allah Teala sizi istiyor. Cennetini istiyor. Siz namaz kılmayacaksınız, oruç tutmayacaksınız, zekat vermeyeceksiniz. Bunlar için kendinizi zorlamayacaksınız. Ya Allah size bunların hepsini sevgili kılacak. Hem Allah sevgiliniz olacak, hem de Allah'ın ibadetleri. Siz ibadetleri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Öyle bir tiryakisi olacaksınız ki Allah'ın ibadetlerinin, özellikle zikir ibadetinin vazgeçemeyeceksiniz. Onun size açtığı ufukları, kalp gözünüzün açılmasını, kalp kulağının açılmasını, Allah'ın gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görebilmeyi, Allah'ın söylediklerini kalbinizdeki kulakla işitebilmeyi Allah Teala size sağladığı zaman siz bu işin tiryakisi olacaksınız. Vazgeçilmez bir şey olacak sizin için Allah ve onun emirleri. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bir bilseniz sizi ne kadar çok sevdiğimizi, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri bizim sizi sevdiğimizin binlerce katı fazla sevdiğini, hiçbirinizden vazgeçmek istemediğini, hepinizi cennetine almayı mutlak olarak istediğini, ama bunu
sizin iradenize bıraktığını bir bilseydiniz ve sadece bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemenizle sizi cennetine alacağını bir bilseydiniz, dünyada da sizi mutlu kılacağını bir bilseydiniz ve buna inanabilseydiniz. Masal gibi değil mi sevgili kardeşlerim? Hani sihirli demek vardır ya, şeytanın büyücülerine verdiği, aslında masal tabii. Gerçekte böyle bir şey yok. Ama Allah Teala size orayı istiyor, cennetine. 7 kat cennetin üçüncüsüne. Bir hiç karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. O yapacak, size de o yaptıracak. Farkına bile varmadan ibadetleri sevmeye başladığınızı, sonra da sevdiğinizi hissedeceksiniz. Allah yolunda gayret sarf etmek sizin için vazgeçilmez bir zevk olacak. Sevgili kardeşlerim, hayır şaka etmiyorum, çok ciddiyim. Kur'an'ı bir bilseydiniz, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Düşünebiliyor musunuz? Bir hiç karşılığı, bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3 kelimede ifade ediliyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki, bunu evvelce duyanlar ama dileyemeyenler, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama mutlu değilim. Kim böyle söylüyorsa bilin ki o kardeşimiz kendisini aldatıyor. Hayır, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dileseydi ne olurdu? Dileseydi mutlaka ruhu Allah'a ulaşırdı. Bunun süresi 3-4 aydır. Bilemediniz. 5-6 ay. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir evliya namzedisiniz. Evliya olmak öylesine zor bir olay olarak gösterilmişti insanlara. Evliya mı diyorlar, onlar asırlarca evvel varmış. Allah'a ruhlarını ulaştırmış adamlar. Hiç olacak şey değil. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, evliya olmuşlar. Asırlarca evvel böyle şeyler oluyormuş. Ama şimdi öyle evliya mevliya falan olur mu hiç bu zamanda? Evliyalar aranızda dolaşıyor. Bir vaktinde yüzlerce evliya var. Sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. Ha, bir şey daha, siz evliya olmuyorsunuz zaten. Allah sizi evliya yapıyor. Yani siz bir dileğin sahibisiniz. Geri kalan her şeyi sizin vekiliniz olan Allah gerçekleştiriyor. Yani ne yapıyor? Bakın neler yapıyor. Bir defa Allah'ın bir kanunu var. Diyor ki, arkadaş diyor, benim cennetime girecek olan kişinin mutlaka sevapları günahlarından fazla olacak. Yani her olayda ya derece kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Kazandığınız derecelerin mutlaka kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Ki Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte bunun için Allah Teala inanılması güç, kolaylıklar vücuda getirmiş sizin için Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilerseniz ben size furkanlar veririm diyor. Enfal Suresi'nin 29. açıklamasında. Ve diyor, sizin günahlarınızı örterim diyor. Ne demek bu? Şimdi bu ayetle

sınırlarını aştığı birisi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, bunu Allah Teala garanti ediyor. Neyi? Ruhunuzu ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı. Yani 28 basamaklı İslam merdiveninin 22. basamağına sizi ulaştırmayı, sizi evliya kılmayı garanti ediyor Allah Teala. Mutluluk mu? Yarısını. Onun sizi götürdüğü yerden sonra da siz Allah'a tevekkül eder de Allah'a vekil kılmaya devam ederseniz, o zaman dünya mutluluğunda tamamını, cennetin ise 7. katını garanti ediyor. Hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Onun sizi ne kadar çok sevdiğini, sizden asla vazgeçemediğini, hepinizin sadece ve sadece şu dünyada sonsuz bir mutlulukla yaşamanızı, ölünce de muhteşem bir dizaynın sahibi olmanızı, kıyamette mutlaka Allah'ın en üst seviye cennetine girmenizi istiyor. Hepinize bu imkanı vermiş. Burada dik yokuş, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığı yerden sonra başlar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadar size hiçbir zorluk isabet etmez. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Dilemezseniz ne olur? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onları tatmin eden şey şu dünyada kazandıkları paradır, şandır, şöhrettir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim alemlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani onlar alim değillerdir diyor. Allah'ın ilminden, ayetlerinden gafil olanlardır. Ayetleri bilmeyenlerdir. Hangi ayetleri? İnsanın cennet ve dünya mutluluğuna ulaşmasını içeren ayetleri. Mesela Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini. Gidecekleri yer mi? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Yani kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani günahları sevaplarından fazla oldukları için cehenneme gideceklerdir. Cehenneme gidenlerin ve cennete gidenlerin gelen çerçevesine gelin beraberce bakalım. Müminin 102'de Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın cennetine girecek olanlar, kıyamet günü kurulan mizanlarda sevapları günahlarından fazla olanlardır. Onların girecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimeye geliyoruz. Müminin 103. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa, seyyiati hasenatından fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir.

ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Ölçü, günahların sevaplarından fazla olması. Aynı ifade. Burada açık bir şekilde günahlarla sevaplar karşılaştırılmış. Günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme gider diyor Allah-u Teala. Peki Yunus 8'de ne diyor? Diyor ki kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacağı için onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse böyle olmayın. Kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olmasın. Ne olmanız lazım? Kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla olması lazım. Nasıl olur? Çok basit. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve 5-6 dakika içinde kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden öteye geliyor. Günahınız ne olursa olsun. Allah Teala diyor ki en büyük günahları işleyenler bile bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler diyor. Acaba ne demek istiyor? Enfal suresinin 29. ayet kerimesinde açıklıyor Allah Teala. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz. Tam 7 tane Furkan veriyor kişiye. 7 Furkan. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Bunların adı Kur'an-ı Kerim'de amin olanlardır. Amin olma kelimesi, iman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten geliyor. Amin olan kişi mümin olan kişidir. Mümin olmak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için geçerlidir. Her ne kadar şeytan insanlara kim Allah'a inanırsa o mümindir, kim de inanmazsa o kafirdir tezini kabul ettirmiş durumdadır. Gerçekten lügat anlamı bu. Yani mümin inanan demek, kafir de inkar eden, inanmayan demek. Lügat manası bu ama Kur'ani manası bu değil. Bir insan Allah'a inanıyorsa mümin olmuş mudur? Hayır, olmaz. Allah Teala onu mümin olarak kabul etmez. Ama iblis insanları bununla kandırır. Kandırırsa ne olur? İnsanlar düşünürler. Ben müminim. Allah'a inanıyorum, müminim. Allah Teala ne diyor Mümin Suresinin 40. ayeti girmesinde? Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ben diyor Allah'a inanıyorum, müminim. Sonra birdenbire bir ateş düşüyor içine. Yahu diyor ben doğru dürüst namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zekat vermiyorum, Allah'ın vazifelerini yapmıyorum, kafayı da çekiyorum, başka Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işliyorum. Ama Allah'a inandığıma göre benim cennete girmem lazım. Ha diyor, anladım diyor. Allah Teala evvela beni cehenneme atacak kıyametten sonra. Leblebi gibi hafif tertip kavuracak beni. Orada cehennemde hafif tertip birazcık üzecek, ısıtacak. Ondan sonra diyor oradan beni cennete alacak. Garanti diyor cennete gideceğim. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Bu bir boş hayaldir sevgili kardeşlerim. Cehenneme girdikten sonra cennete girmek mümkün
değildir. Tam 30 ayet-i kerime, 10, 20, 30 ayet-i kerime bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Cehenneme girenler ebediyen girerler. Kim olursa olsun cehenneme girmişse ebediyen cehennemde kalırlar. İkincisi, hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inananlardan mümin olabilenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece onlar müminler, sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? İnsanların zannettikleriyle Allah'ın Kur'an'da söyledikleri ne kadar birbirinden farklı sonuçlara ulaşıyor. Nereye ulaştık? Din alimlerinin asırlar evvel unuttuğu Allah'ın Kur'an hakikatlerine ulaştık. Sadece iki nevi insan yaşar Allah'ın indinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların adı aminu olanlar. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların da adı kafirler. Sadece aminu olanların cennete girebileceğini söylüyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Dilemeyeni mümin standartları içinde kabul etmiyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? İnsanların mümin olması, bir hedefe yürümesi söz konusu ve bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cehenneme sürüklemek için insanların arasına dostları vasıtasıyla hurafeler sokmuş. Dikkat edin. Şeytanın dostları. Şeytan onlara dost değil. O zavallı insanlar, onun büyüsüne, hüddamına aldanan zavallı insanlar, şeytanla işbirliği yapmışlar, hüddam öğrenmişler, büyü öğrenmişler, zülmani ilimleri öğrenmişler ve de şeytanın dostu olmuşlar. Ama şeytan onlara dost değil, onları mutlaka cehenneme sürükleyecek. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sizlerin sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, kurtuluşunuza imza atmanız demektir. Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye diyor. Neymiş? Amin olanları müjdelesinler diye, geriye kalan herkesi uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Bir Resul göndermedikçe, Resul göndermediğimiz hiçbir toplumu cezalandırmayız diyor Allah-u Teala. Yani her kavme bütün devrelerde Resuller gönderir. Bu Resullerden bir tanesi Nebilerin olduğu devrelerde Nebidir, Peygamberdir. Huzur namazının imamlığını o yapar. Eğer nebi yoksa, peygamber yoksa, ki peygamberlerin arasında petrek devirleri vardır, peygamberlerin olmadığı devirlerde kavim resullerinden bir tanesi Allah-u Teala tarafından huzur namazının imamı olarak seçilir.
Bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul vardır. Ve size anlattığımız şeyleri herkese söylerler. Bütün devirlerde insanlara Allah'ın Resulleri tarafından bu söylenmiştir. Ama insanların pek azı Allah'ın Resullerinin sözünü yerine getirmiştir. %90'dan daha azı geri kalanlar hep isyan etmişlerdir. Ve de bunların bir kısmı bilerek isyan etmiştir. Şimdi bu anlattıklarımı dikkatle yer yerine oturtmaya çalışın. Aslında her söylediğimiz bir Kur'an ayetiyle kesin olarak ispat edilmiştir. Ama sevgili din adamı olan kardeşlerimiz böyle bir ilimle mücehhez olmadan yetiştiler. İlim öğrendiler ama Kur'an'dan öğrenmediler. Kitaplardan öğrendiler. Ve kitaplardan öğrenilen Kur'an-ı Kerim Kur'an'ın özünü, temelini, kurtuluş reçetesini ihata etmiyor. İhtiva da etmiyor. Öyleyse bu hakikatleri kapsamayan bir kültür insanları Allah'ın cennetine ne yazık ki ulaştıramıyor. Aslında bir problem yok. Bu kadar basit bir olay. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız, mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaşacaksınız veya dilemeyeceksiniz. O zaman da cehenneme gideceksiniz. Dünya saadetinden de hava alacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yapıyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahlarını örtüyor. Ona Furkan veriyor. Yani gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alıyor. Kulaklarındaki makrayı alıyor. İşitme hassasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihfat koyuyor. Kalbindeki küfrü çıkartıyor. Kalbinin içine iman giriyor kişinin. Bu muhtevaya dikkat edin. Ne zaman kalbe iman girerse küfür dışarı çıkmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah o kişiye 7 tane Furkan veriyor. Her Furkanla kişi doğruyu yanlıştan ayırma yetkisinin ayrı bir cepheden sahibi oluyor. Ve neticede her seferinde o kişinin günahlarının 7'de biri kadar derecat ilave ediyor Allah Teala. Kişinin kazandığı dereceler kesimine, yani hayat filminin sağ tarafındaki rakamlara. Bütün günahları kadar derece ilave ettiği için o kişinin sevapları, mutlaka sevabı vardır. Günahlarını tamamen örttüğü için Allah Teala o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine giriyor. Cennete o ehil olmuyor. Allah onu ehil kılıyor. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Peki orada mı bırakıyor? Hayır. Kalbine ulaşıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. O kişi huşu sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, mürşidini görüyor. Sonra Allah Teala ona o mürşidi sevdiriyor. Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona namazı sevdiriyor, bir orucu sevdiriyor, zekat vermeyi sevdiriyor, haccı sevdiriyor, kelime-i şehadeti sevdiriyor ve bu 5 ibadetin ötesinde
bunlardan en önemlisini, bunlardan hepsinin toplamından daha önemlisini sevdiriyor. Altıncısı, Allah'ı zikretmeyi sevdiriyor. Ne yapmış o kişi? Allah'a ulaşmayı bilemiş. Ve ibadetlerini severek yapıyor kişi. Peki Allah Teala nasıl yapıyor bunu? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Gerçekten dilemişse ölçüsü budur. O kişi bakacak davranışlarına, ibadetlerini yapıyor mu? Seviyor mu ibadet etmeyi? Oruç tuttuğu zaman, tabiyetten sonra oruç tuttuğu zaman her perşembe günü oruç tutması gerek. Tuttuğu zaman açlık hissetmiyor mu? Hissetmiyorsa bu işi gerçek anlamda başarmıştır. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiştir. Peki kimler dilemez? Kimler inanırsa ki ben müminim, Allah'a ulaşmayı diliyorum diye değil, ben Allah'a inanıyorum diye müminim. Öyleyse mutlaka Allah'ın cennetine zaten gideceğim. İbadet etsem ne olur? Etmesem ne olur? Başka insanlara kötülük etsem ne olur? Kötülük etmesem ne olur? Kendime Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek zulmetsem ne olur? Etmesem ne olur? Ben mutlaka cennete gireceğim diyor adam. Giremez sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi kendisini mümin zannetmektedir ama mümin değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yaşamak istemez misiniz? İstiyorsanız işte size kapıyı açıyoruz. Herkes zanneder ki bir insan bir mürşide tabi olmazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, öyle değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi için bu geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Hiç istisnası olmaz bunun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, ki dileyip dilemediğini, gerçekten dileyip dilemediğini kendisine bakarak anlayacak. İbadetleri seviyor mu? Seviyorsa o sevmemiştir. Allah ona sevdirmiştir. Öyleyse bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Zikir onun için vazgeçilmez bir zevk mi olmuş? İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama bunların hiçbirisi olmuyor mu diyorsunuz? Bir defa daha söyleyelim o fıkrayı size. Bir delikanlı tarihten ikmale kalmış. Babası kitabı teslim ediyor oğluna. Akşamüstü oğlum diyor, yarın imtihana gireceksin, al şu kitabı oku. Bitirirsen diyor bu gece bu kitabı, yarın sana şu kadar para vereceğim. Oğlan aşkla alıyor kitabı, hemen çıkıyor odasına. Ertesi sabah babasının kapısını çalıyor hemen. Baba diyor parayı ver bakalım. Kitabı diyor bitirdim hemen Allah. Babası diyor ki kitabı bitirdin tamamdır diyor. Benden para mı istiyorsun? Tabii diyor sen bana demedin mi? Şu kitabı bitir. Ben sana para vereceğim şu kadar. Tamam diyor babası dedim. Öyleyse diyor ver bakalım parayı kitabı okudum. Babası diyor ki oğlum diyor sen o kitabı okumamışsın. Nereden biliyorsun diyor okumadığımı okudum. Ver diyor bana kitabı. Açıyor kitabın son sayfasını ve gösteriyor. Eğer diyor bu kitabı okusaydın son sayfada diyor bu para burada duruyordu gördüğün gibi diyor. Okusaydın bu parayı alacaktın diyor. Ve bana gelip de para istemeyecektin diyor. İşte o paranın orada varlığı gibi sizin için de bir şey geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bunun işareti Allah'ın ibadetlerini, Allah'ın size mutlaka sevdirmesidir. İbadetlerden zevk almanızdır. İbadetleri angarya gibi görmemenizdir. Unutmayın Allah Teala sizi mutlaka evliyası yapar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala ne yaptı? Sizi irşat makamına ulaştırdı. Ulaştığınız anda Allah Teala'dan
7 tane nimet alırsınız. Bir, evin limonunun ruhu başınıza gelir, yerleşir. Bütün günahlarınız örtülmüştü ya, Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman Furkanlarla yetmez Allah Teala'yı bu. Bir de o günahları sevaba çevirir. Örttüğü günahları bir de sevaba çevirir Allah Teala. Yeter mi? Gene yetmez. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Nefs tezkiyesi için sizi hazır hale getirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar Allah Teala sizin her sevabınıza 10 katını veriyordu. O günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Nefs tezkiyesi yapar da ruhunuzu vücudunuzdan Allah'a doğru gönderirseniz, ki bundan sonra o olacaktır, birinci gök katına ulaşan ruhunuz için Allah-u Teala 1:100 vermeye başlar size. 1:10 veriyor diye bunu 1:100'e çıkarır. İkinci kata ulaştığı zaman ruhunuz 1:200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bu rakam bir sevabınıza onun tam 700 katını vermek şeklinde tecelli eder. Ve zaten burada Allah'ın evliyası olursunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kimin ruhu Allah'a ermişse, Allah'ın zatında isna olmuşsa, o kişi velayetin birinci makamı olan fena fillah makamının sahibi olur. Ne karşılığı olur? Sadece bir dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın size nasip kıldığı bir muhteşem dizayn görüyoruz. Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini kesin olarak ispat edecek olan bir husus, sadece bir tek dilekle Allah-u Teala sizi buraya kadar götürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Peki nasıl ulaşıyor ruhunuz Allah-u Teala'ya? Orada aldığınız 10 tane, affedersiniz 7 tane nimetten biri nefs tezkiyesine başlamanız. Yani yaptığınız zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazla rahmetle salavat yürüsünü de geliyor. Oradan kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin içine mührün üzerine baskı yaparak mührün zulmani kapıyı kapatıyor. Kalbinizin içine rahmet fazla salavat nurları doluyor. Birkaç dakika içinde kalbiniz tamamen nurlardan oluşuyor. Bütün karanlıklar, nefsin afetleri kapı dışarı edilmiştir. Bu aydınlık ortamda nefsinizin kalbindeki iman kelimesi Allah'ın kalbinize imanı yazması söz konusudur. İrşad makamına ulaştığınız zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bu olay cereyan eder. Mürşide ulaşmak sizi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Birinci kat cennetin sahibi olmak için mürşide ulaşmak gerekli değildir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cenneti kazanmıştır. Ömrü vefa etmedi, mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine birinci kat cenneti girer. Ömrü vefa ettiyse hiç kimse o kişiyi mürşide ulaşması için zorlamaz. Allah ona mürşidini göstermiştir. O mürşidin sevgisini de onun kalbine Allah koymuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye namaz sevgisini veren Allah-u Teala, oruç sevgisini veren Allah-u Teala, zikir sevgisini veren Allah-u Teala, o kişinin muhtevasında bunu gerçekleştirmiştir. İrşad makamını ona gösteren odur. Diyor ki, alallahu hastus sebili. Sebilin tespiti
Yani her sebilin başında bir mürşit vardır. O sebilin sahibi olan mürşidin tayini ve tespiti kast edilmesi yalnız Allah'a aittir diyor. Tayini Allah yapar. Onu mürşide ulaştıran, mürşidi ona sevdiren Allah'tır. Ama kişi o mürşide ulaşmadan evvel de cennetin birinci katını elde etmiştir. Mürşidine ulaşamadan öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ulaştı, ondan sonra öldü. İkinci kat cennetine girer. Peki, ruhu yedi kat yükseldi, Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldu, ermiş oldu kişi. Üçüncü kat cennete girer. Dikkat edin ki, buraya kadar ki 21. basamağa kadar ki 22. basamağa kadar ki bütün işlemler Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Bir tek dilek karşılığı. Sevgili kardeşlerim, işte bu ruhunuzun hidayetidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalaletten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şirkten kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda fısktan kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibi oldunuz. Daha ne olsun sevgili kardeşlerim? Şeytanın kulu olmaktan kurtuldunuz, Allah'ın kulu oldunuz. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Her şey, bütün kurtuluş kapıları Allah'a ulaşmayı dilemenize açılıyor. Bütün engellerden kurtuldunuz. Gözlerinizdeki engellerden, kulaklarınızdaki engellerden, kalbinizdeki engellerden kurtuldunuz. Allah Teala derhal onları alıyor, yok ediyor. Cehennemden kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi görüyor musunuz? Allah Teala size ne kadar kolay bir sebeple mutluluğun kapılarını açmış. En büyük günahı işleyenler bile Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka günahları örtülecektir. Mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacaklar. Peki o yedi tane nimetin bir tanesi nefs tezkiyesine başlamanız. Kalbinize iman yazıldığı için, kalbinizin mührü açıldığı için Allah'tan geliyor rahmet, fazla salavat nurları, nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Ama bu nefs tezkiyesi başka bir şeyi gerçekleştiriyor. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a ulaşmasını. Başınızın üzerine eğer 12 tane ihsanla Allah size mürşidinizi göstermişse, siz ulaşmışsanız, 12 tane ihsanla ulaşmışsanız, devrin imamının ruhu mutlaka başınızın üzerine gelip sizin ruhunuza emir verecektir. Mü'min suresinin 15. ayet kelimesi gereğince Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Bu vücuttan ayrılma zamanın, yevmü talakın, Allah'a milaki olma günün zamanın geldi. Vücudu terk et. Görevi biz devralıyoruz diyor devrin imamının ruhu. O kişiye artık şeytanın hüddam yapması, o kişiye artık şeytanın zarar verebilmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin arasında mürşide ulaşanlardan en çok mutluluğu yaşayanlar cinniler ve kendilerine büyü yapılmış olan insanlardır. Onların başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelmesiyle artık o noktadan itibaren hiç kimse o insanlara büyü yapamaz, hüddam yapamaz. Devrin imamının
onlardaki şeytani tesiri alma konusunda Allah Teala tarafından verilmiş mutlaka bir gücü vardır. Bir tek şart, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olmalıdır. Yoksa tesir söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın indinde nefs tezkiyesi başlamakla kalmaz. Nefs tezkiyesinin her %7 fazıl birikiminde vücudunuzdan ayrılmış olan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşar. 7 defa %7 nur birikiminde %49 fazilet birikimi olur. %2'de rahmet birikimi söz konusudur. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Ulaşmışsa ne olur? Ulaşmışsa o kişinin gideceği yer 3. kat cennet olur. Ve kişi Allah'ın evliyası olur. Buraya kadar olan kesimi Allah Teala herkese garanti ediyor. Peki bu noktada nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için kişinin davranış biçimlerindeki eksik ve yanlışlıklar %50 aşağı düşmüştür. Öyleyse kişi yaşadığı dünya hayatının en az yarısında doğru kararlar verip mutluluğu yaşayacaktır. Nefsin afetleri onu %100 şeytanın esiri yapamayacaktır. Ve bu kişi dünya saadetinin de yarısını garanti etmiştir. Neyle? Bir dilekle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bunu anlatmak bizim için unutmayın, hiç unutmayın, doyulmaz bir zevk. Allah'ın mutluluk dizaynını, hidayeti sizlere açıklamakla vazifeliyiz. Hidayet çağında bugün hepiniz hidayetle müşerref oldunuz. Önce ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci hidayet. Sonra fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacak. İkinci hidayet. Önce ruhunuz teslim oldu. Sonra fizik vücudunuz. Daimi zikre ulaşacak hikmet sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Yerini tamamen faziletler dolduracak. Hikmet sahibi olacaksınız. Nefsiniz de Allah'a teslim edilecek. Üçüncü teslim. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü ve son teslim. Bunu 7 safhada gerçekleştireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. İrşad makamına ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek 2. safha. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak 3. safha. 4. safhada fizik vücudunuzu teslim ediyorsunuz. 5. safhada nefsinizi, 6. safhada irşada ulaşıyorsunuz. 7. safhada iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. İşte mutluluk şarkısı bunların hepsini içeriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir mutlu bir saati bir mutluluk sohbetinde geçirdik. İçinize bütün bu ümit kıvılcımlarını Allah koyuyor. Salt bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde Allah bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Unutmayın, Allah Teala'dan bir talebiniz varsa ona hangi istikamette yapacaksanız yapın, ama şunu bilin: Allah Teala sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Başka hiçbir şey istemez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğa ilk adımı atacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman mutluluğunuz biraz artacak. Ama Allah'a ulaştığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşamaya başlayacaksınız. Üstelik üçüncü kat cennetinde sahip olacaksınız. Mutluluksa, cennet mutluluğu diyorsanız, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğu başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir dileğiniz cenneti kurtarmanız için yeterli. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı 3. basamakta dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda 3. basamaktasınız. 14. basamakta tabiyetiniz 2. kat cennet. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun nefsinizin kalbini tezkiye ettiğiniz noktada, %51 nurla doldurduğunuz noktada Allah'a ulaşması 3. kat. Dünya saadetinin yarısı, nefsinizin kalbi %51 nurla dolacak ve cennetlerden 3. kat. Garanti. Dünya saadetinin yarısıyla cennet saadetinin 3. katı garanti. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah'ın garantisi altındasınız. Sizden istediği şey mi? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a siz ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bütün kapılar açık. Allah Teala sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Ve dünya saadetinin yarısını ve 3. kat cenneti de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde garanti eder. Garanti altındasınız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bir saadet reçetesidir. Kılavuzudur. Bir saadet rehberidir. Mutlaka kişiyi saadete ulaştırır. Aynı zamanda garantisidir. Allah Teala kim kendisine ulaşmayı dilerse 3. kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor o kişiye. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek münip olmak demek. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. İşte Zümer Suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kulluktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için 14. basamakta mürşidinize ulaştınız. İkinci kulluktasınız, tabi olduğunuz anda nefs tezkiyesi o zaman başlar. 21. basamakta 7 gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ve Allah buraya kadarını garanti eder size. Üstelik de daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınıza öyle bir sınır koyar ki şeytan size hiçbir şekilde tesir edemez. Şeytan şu anda bütün insanlığı işletiyor. Neden mi? Herkesle
ayrı ayrı konuşur milyarlarca şeytan. Ve insanlar o sesin kendi sesleri olduğunu zannederler. Halbuki şeytan tarafından devamlı işletilirler. Şeytanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dileyene kadar şeytanın kuludurlar. Evvela Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." diyor Allah Teala. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunuyorlar. İnkar demek. Fuhuş da bir kişinin nefsinin afetlerine tabi olması hali. Her biri ayrı bir istikamette fuhuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin sözümü dinleyin. Eğer şimdiye kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hemen dileyin. Ne kaybedersiniz? He? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Allah Teala garanti vermiş mi? Vermiş. Söylüyor açık ve kesin bir şekilde Şura 13'te: "Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib." Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ya masanın böreği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı hala dilemeyecek misiniz? Bizim dışımızda olanlar, sizlere sesleniyorum, kendinize yazık ediyorsunuz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz sizi kurtarmak için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaştırılacaksınız. Garanti altındasınız. Öyleyse gördünüz ki Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Dünya saadetinin yarısını %51 nur birikimiyle, davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını garantili olarak Allah Teala düzelteceğine söz veriyor. Garanti ediyor bunu. Ve sizi üçüncü kat cennetine ulaştıracağını da. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı zaman nefs tezkiyesi yaptınız demektir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesine göre orada da diyor ki Allah Teala: "Femen tezekka fe inneme yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiş olur. Neden? Çünkü Allah ezelde yemin vermiştir nefs tezkiye olacağına dair, arkasından da tasfiye olacağına dair. Ve ilallahil masir diyor Allah Teala, ve Allah'a döner. Dönerek Allah'a ulaşır. Allah'a geri dönerek Allah'a ulaşır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse şu dünya yaşanmaya değer bir yer. Bize mi öyle geliyor yoksa? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, yaşadığınız mutluluk sebebiyle ne demek istediğimi hemen anlamış ve idrak etmiş olacaksınız. Yaşayarak. Şu dünya size çok mu sıkıntılı geliyor? Çekilmez bir dünya mı gibi mi geliyor? Gam dolu, keder dolu bir dünyada mı yaşıyorsunuz? Sevgili kardeşim, sen sadece kendine zulmediyorsun. Allah Teala reçeteyi vermiş, neden tatbik etmiyorsun? Diyorsun ki benden daha şu dünyada bahtsız insan var mı? Benden daha mutsuz, benden daha huzursuz kim olabilir ki? O senden daha mutsuz olmadığını düşünen sen, evet sen, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Dile bakalım da aynı şeyleri söyleyebilecek misin? Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak gelecek içinden. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'ın ne söylediğini bilmediğiniz için dalalet çukurlarında ömür tüketiyorsunuz. Mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Sıkıntıdasınız. Yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz çok kötü durumdasınız. Neden? Madde bir, gideceğiniz yer cehennem. Madde iki, dalalettesiniz. Madde üç, takva sahibi değilsiniz. Madde dört, şirktesiniz. Madde beş, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Madde altı, tağutun yani insan ve cin şeytanların dostusunuz. Madde yedi, tağutun kulusunuz. Allah'ın kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar tağutun kulusunuz. Madde sekiz, hüsrandasınız. Madde dokuz, hidayette değilsiniz. Madde on, amelleriniz boşa gitti. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe amelleriniz boşa gider. Ve bütün bunlar ilaveten 11. faktör, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bu kadar çok negatif faktörün sahibi oluyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Söylediklerimiz size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Mutsuzum diye bütün dünyaya haykırmak geliyordu içinizden. Benden daha mutsuz insan var mıdır bu şu dünyada diye düşünüyordunuz. Huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Herkesin size düşman olduğunu düşünüyordunuz. Siz de hiç kimseye dost değildiniz. Ve mutsuz ve huzursuz bir insanken mutlu bir insan olabilir misiniz? Kesin. Sevgili kardeşlerim, bu garantiyi biz vermiyoruz. Biz de sizin gibi bir insanız. Ama bu garantiyi veren bizim sahibimiz olan Allah. Biz onun azatsız kölesiyiz. Hazineler mi? Onlar burada bilgisayarın içinde. 7000 saatten fazla mutlaka faydalanmanız lazım gelen dersler var bu bilgisayarın içinde. 7000 saatten fazla. Hangi konuyu istiyorsanız sadece düğmeye tıklayacaksınız. Ve de dinleyeceksiniz o konunun bütün Kur'an-ı Kerim'deki sır dolu o muhteşem dizaynını. O zaman din adamıyım diye geçinenlerin hangi seviyede olduğunu görmenin hüznünü yaşayacağız sizinle beraber. Bu bizim tüylerimizi diken diken edecek. Bütün insanlara yol gösterdiğini zanneden insanların aslında hiçbir şey bilmediğini, kendileriyle beraber bütün insanları cehenneme sürüklediğini görmenin hüznünü yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ve bu sizi çok yaralayacak. Her zaman mı şeytan galip gelecek? Hayır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytan size artık dokunamaz, hiçbir şey yapamaz. Allah Teala şeytanla aranıza öyle bir zırh çeker ki şeytanın sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size hiçbir kötülük yapması artık asla mümkün değildir. Size yaklaşamaz bile. Hep uzakta kalmaya mahkumdur. Eli mahkum. Şu karanfilimi çiğneyim. Sesim tutulmadan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi ne kadar çok sevdiğimizi hala anlamıyor musunuz? Ya hadi biz sizden biriyiz. Ya Allah? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? Hiçbirinizin cehenneme gitmenizi istemiyor. İnsanları cehenneme atan Allah değil.
insanların bizatihi kendileri. Bakın size iki tane seçenek var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. İki, Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizin. Allah Teala size seçtiğiniz istikamette yardımcı olmaz. Eğer cehennem yolunu seçerseniz, kendiniz o yolu seçtiniz, kendi bilginizle cehenneme gidersiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyi seçerseniz Allah'tan mutlaka yardım alırsınız. Sizin bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma dileğiniz, Allah'ın sizin ruhunuzu kendisine ulaştırması için yeterli garantidir. Allah Teala sizin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada mutlaka yardımınıza gelir. Artık Allah'ın himayesi altındasınız. Allah'ın koruyucu şemsiyesi altındasınız. Mutlaka Allah size ard arda öyle şeyler verir ki cehenneme gitmenizi imkansız kılar. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık sizin cehenneme gitmeniz mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Çok değil, bir dakika sonra öldünüz. Hiç namaz kılmamışsınız, hiç oruç tutmamışsınız, hiç zekat vermemişsiniz. Allah'ın emirlerinin hepsi hak getirir. Hiçbir pozitif dereceniz yok. Hep derecat kaybetmişsiniz o güne kadar olan ömrünüz boyunca. Öyle bir noktadayken günlerden bir gün Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bütün dünyanız aydınlanır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bilin ki siz zaten seçilmişlerdensiniz. Çünkü insanların %90'ı Allah-u Teala tarafından seçilir. O seçilenlerin de ancak onda biri, belki de daha azı Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz de o bahtlı kullarından birisi olursunuz Allah-u Teala'nın. Allah derhal sizinle olur. Ve yardımı unutulmaz bir şekilde alırsınız. Hayatınızın en mutlu devresi başlar. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak geçer içinizden. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsiniz tezkiye oldukça ferahlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi derhal cennetine hazırlamak için hazırdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onunla bir beraberliğin içine girer. O kişinin üzerinde furkanlarını gerçekleştirir Allah Teala. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açar. Ve kalbin içine ihbat koyar. Allah'ın söylediklerini anlayabilecek olan bir mekanizma, bir ilahi kompütür. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir.

İnsanlar hala Kur'an'ı ikiye ayırmışlar. Tasavvuf veya tarikat diyorlar bir bölümüne, ikinci bölümüne de şeriat diyorlar. Baştan aşağı yanlış bir tecelli. Üstelik onların tarikat dedikleri şey, tarikatın dışında kalanların hepsinin üzerine farz. Sevgili kardeşlerim, bir bilinçsizlik bütün dünya insanının İslam aleminin üzerine çökmüş. Ama merak etmeyin. Ondan evvel Hristiyanların üzerine çökmüş. Ondan da daha evvel Yahudilerin üzerine çökmüş. Bir süre sonra insanlar dinlerini unutmuşlar. İşte bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşadılar. Yani adına tasavvuf denilen şeyi bütün boyutlarıyla yaşadılar. Tasavvuf sadece Kur'an'ı yaşamaktır. Başka bir şey mi zannediyordunuz yoksa? Sevgili kardeşlerim, saklamayın benden. Yalnız siz değil, herkes öyle olduğunu zannediyordu. Biz bu açıklamaları yapana kadar. Kur'an'ı ikiye ayırmışlar. Bu demişler, burası tasavvuf, burası şeriat. Benim zavallı kardeşlerim, her şey ne kadar kötü olmuş, ne kadar unutulmuş Kur'an, değer verdiğimiz her şey nasıl yok olmuş iblis tarafından. Ah sevgili kardeşlerim, derdim büyük. Bunları herkese öğretecek olan vasıtaların sadece bir tanesine sahibiz. Bir tek uydumuz var daha. Şeytanın taraftarları iki ayrı kutupta en az 7 tane uyduyla çalışıyorlar sevgili kardeşlerim. 7'şer tane uyduyla çalışıyorlar. Ve insanları sadece aldatmakla meşguller. Biz Allah'ın dostları ise şu anda bir tane uydunun hamdolsun ki sahibiyiz. Eğer fırsat bulsalar da bundan evvelki iktidarlar onu da mutlaka yok ederlerdi. Allah'tan ki her türlü resmi evrakın sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, ama kapattılar. Radyomuzu kapattılar. Televizyonumuzu kapattılar. Bir tane daha radyomuzu kapattılar. Yaparlar. Allah'ın dostlarına insanların çoğu düşmandır. Çünkü insanların çoğu şeytanla işbirliği halindedir. Ama bilmezler. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, düşünün. Ve silkinerek kendinize gelin. Ve bana söyleyin. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız size diyecek sözümüz yok. Ne yapalım? Kendi elinizle kendiniz cehennemi seçtiniz. O zaman buyurun. Ama eğer içinizde mesela siz mutlu olmayı istiyor musunuz? Hı? Eğer istiyorsanız o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bize gelin. Biz o yolları sizlere öğretmek için buradayız. Allah hepinizin mutlak olarak saadete ulaşmanızı ister. İstemeyen şeytandır, iblistir ve onun avanesidir. Ve hepsi onlar, şeytanlar ve cinler münkerle ve fuhuşla emrederler. Ama siz siz olun, aklınızı başınıza toplayın ve düşünün. Ben deyin, mutlu olmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Sonra da bize sorun. Ama sahiden mi? Ama gerçekten mi? Yani ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersem
Gerçekten Allah Teala beni

kendisini ulaştırır mı? Üçüncü kat cenneti bana gerçekten verir mi? Hiç beni sıkmadan verir mi? Evet. Size hiç sıkmadan verir. Her şeyi o temin edecek. Size namaz kılma zevkini Allah verecek. Allah size namazı sevdirecek. Bir. Allah size orucu sevdirecek. Namaz kılarken zevk alacaksınız namaz kılmaktan. Allah ile beraber olmak size zevk verecek. Oruç tutarken açlık hissinizi alacak Allah Teala. İftar sofrasına oturduğunuz zaman iştahınızı yeniden açacak. Sevgili kardeşlerim, Allah size zikri sevdirecek. Zikir sizin için bir zevk olacak. Size nefs tezkiyesi yaptıracak. Yani nefsinizin kalbine %51 oranında nur yerleştirecek. %49 fazıl, %2 rahmet. Ve mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an vücudunuzu terk eden devrin imamının ruhu başınızın üzerine geleceği için yerini ona terk eden ruhunuz, sizi terk eden ruhunuz ana dergaha ulaşacak. Oradan gök katlarına çıkanlarla beraber birinci kata kadar çıkmaya başlayacak. Sonra ikinci kata kadar çıkmaya başlayacak. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat ve yedinci katın soldan sağa 7 tane alemi ve indi ilahi 7. alem, indi ilahinin en yüksek noktası Sidretül Münteha. En son, kainatın en son en üst noktasındaki ağaç. Sevgili kardeşlerim, eğer resimden birazcık anlıyorsanız, eğer bir gün o ağacı görürseniz, o kadar güzel renklerin dünyada hiçbir ağaçta bulunmadığını göreceksiniz, hayran olacaksınız o sitreye, müntehadaki ağaca, sitretin müntehaya. Öyle bir yeşiller topluluğunu dünya üzerinde hiçbir zaman ne bir tabloda yakalayabilirsiniz ne de genel görüntüde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zor mu? Hayır, hiç zor değil. Eğer hedefiniz Allah'a ulaşmaksa, ermiş evliya olmaksa, herkes günahlarının hüviyeti ne olursa olsun, herkes ermiş evliya olabilir. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala derhal üzerinizde Rahim esması da tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor. Ve ma uberru nefsi. Ben nefsimi beraat ettiremem. İlla innen nefse le emmaretin bisui. Muhakkak ki nefs kötü olanla, kötülükle emreder. Emmare nefstir o. Kötülük nefistir. İlla ma rahime Rabbi. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Ne demek bu Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi? Allah'ın 2 tane esması var. Aslında 99 tane ama şu anda konumuz 2 tane. Rahim esması, Rahman esması. Rahman esması bütün insanlık için geçerlidir. Allah'ın rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Unutmayın, Allah Teala hep şuraya, kalbinize bakar. Acaba bir gün siz de Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz diye. Dilerseniz neden kalbinize bakıyor? Derhal kalbinize Rahim esmasıyla tecelli edeceği için. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Görmeyen gözleriniz görmeye başlar. İşitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar.
İdrak etmeyen kalpleriniz idrak etmeye başlar. Neyi? Allah'ın bu aleme ait olan güzelliklerini, Allah ile olan lüzumlu ilişki kurulduktan sonra nasıl bir mutluluğun yaşanacağını. Mutlu olmanız için aslında her şey hazır. Sizin bundan haberiniz yok sevgili kardeşlerim. Aramıza henüz katılmayanlara sesleniyoruz. Mutlu olmak mümkün mü? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi o kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın garantisi oraya kadar sevgili kardeşlerim. Ama size zikri sevdiren, namazı sevdiren, orucu sevdiren, ibadetlerin hepsini sevdiren, sizi mutsuz bir insanken, dünyanın en mutsuz insanı sanıyorken kendinizi mutlu bir insan yapacak olan O'dur, Allah'tır. Yapar mı? Evet yapar. Biz yaşadık, etrafımızdakiler yaşadı, hepimiz biliyoruz, %100 eminiz. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü mutlaka yerine getirir diyor Allah Teala. Onun sözünü yerine getireceğinden emin olanlarız biz. Bizim üzerimizde yerini getirdi. Sevgili kardeşlerim, mutluluktan ölmek, mutluluktan uçmak, mutluluktan çıldırmak, bunlar deyimler. Ama bunları yaşayabilirsiniz. Gerçekten unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah sizinle beraber. Allah sizi mutlu kılmak üzere var. Hepiniz onun dostusunuz. Veya daha başka bir ifade kullanmak daha doğru olur. Dostu namzedisiniz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın dostu olamazsınız. Ama potansiyel olarak siz Allah'ın dostu sayılırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan sizin üzerinizde hüküm fermadır. Üzerinizde hep sizi kandırarak sizi mutsuz etmek için her türlü yolu dener. İnsanların üzerine cinleri saldırtır büyücüler. Aslında hepsi şeytanın emrindedirler. İnsanların üzerine huzursuzlukları büyüyle gerçekleştirirler. İnsanlara zulüm yapmaktan zevk duyarlar. İblis ne yaparsa yapsın cehenneme gideceğini biliyor. Bir de bunun için daha alt kat cehennem yok zaten. En alt cehenneme gidecek. Yani ne yaparsa yapsın, hangi kötülüğü yaparsa yapsın zaten gideceği yer orası. En kötüsü cehennemin. Onun için çok rahat bir şekilde bütün insanlara zulüm yapmak için hayatını kullanıyor. Kıyamete kadar devam edecek olan o sonsuz uzunluktaki hayatını. Sevgili kardeşlerim, kıyamete kadar devam edecek olan diyorum ama kıyametten sonra da yaşayacak iblis. Cehennemde sonsuza kadar yaşayacak. Kıyamet gününde öldükten sonra tekrar dirilecek. Cehennemde sonsuza kadar yanmak üzere. Sevgili kardeşlerim, sorabilir miyim? Neden mutsuzsunuz? Neden reçeteyi alıp tatbik etmiyorsunuz? Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et.
sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Şimdi bir kısmınız bana soracak. Biliyorum. İyi ama ruhum vücudumu terk ettiği zaman ben ölmez miyim? Hayır, ölmezsiniz. Siz öldüğünüz için ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allah'a ulaşmayı dilememişseniz ruhunuz vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman manyetik alanlar sona ereceği için bir kutup nefsinizi çekemez, ikinci kutupta ruhunuzu çekemez. Ve bu sebeple nefsinizde, ruhunuzda, vücudunuzu öldüğünüz zaman terk eder. Ama ya daha evvel ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman öldüğünüz zaman ruhunuz geri gelir. Tekrar Allah'a geri dönmek üzere. Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri tarafından geri gönderilmek üzere. Sevgili kardeşlerim, her şey Allah-u Teala tarafından sizin mutluluğunuza göre tanzim edilmiş. Allah-u Teala sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı diler. Dünyada dünya saadetini yaşamanızı, ahirette ahiret saadetini yaşamanızı. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk kesintisiz bir uyum halidir. Sulh ve sükun halidir. Mutluluk üç dünyanızda, üç aleminizde birden olması lazım gelen bir uyum halidir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek, savaşı bitirerek mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavgayı bitirerek mutlu olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getireceksiniz. Yasak ettiklerini işlemeyerek de, Allah'ın emirlerini yerine getirerek de mutluluğu yaşayacaksınız. Sadece mutluluğu. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Buradan baktığımız zaman sadece mutluluk görünüyor. Gözlüklerimiz öyle. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki tebliğ hepinize yapıldı. Hiç kimse tebliğin dışında değil. Size en az 3 defa söylendi ki ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka dilemelisiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. İşte tebliğ bu kadar. Bu tebliği dikkate almayan, yerine getirmeyen kişi bu dünyada mutsuz bir hayatı yaşamak üzere kendini hazırlasın. Zaten insanlar hep şikayet eder sadece. Ama bilmedikleri için, kendine düşenin ne olduğunu bilmediği için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Oysa ki bilmemeleri de aslında sadece unutmalarından kaynaklanıyor. Yoksa herkese tebliğ yapılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyin ha, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir mutlaka denmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İç dünyanızda kavga olduğu için iç dünyanızda, iç aleminizde mutsuzsunuz. Kimle kim arasında? Nefsinizle ruhunuz arasında. Nefsiniz mi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, kıskançlık, isyan, iptilalar, düşmanlık, nefret vesaire vesaire. 19 grup afet. Ruhunuzsa onların zıttı olan bütün güzelliklerle kaplanmıştır. Nefret mi? Nefsinizde, ruhunuzda sevgi var. Nefsinizde isyan mı var? Ruhunuzda itaat. Nefsinizde cehalet, ruhunuzda ilim.
nefsinizde cimrilik, ruhunuzda cömertlik. Bütün güzellikler ruhunuzda, bütün çirkinlikler nefsinizde. Başlangıçta gece ile gündüz bir arada devreye giriyorsunuz. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Karanlıkla temsil ediliyor afetler. Kapkaranlık bir nefs kalbiniz var. Yıldızsız bir gece ne kadar karanlıksa o kadar karanlık. Ve ruhunuz da %100 nurlarla dolu, %100 aydınlık. %100 aydınlıkla %100 karanlık, karayla beyaz birlikte size tecelli ediyor. Eşit şartlar altındasınız. Denge kurulmuştur. %100. Kötülük ve iyilik, karanlık ve aydınlık. Güneş ve gölge, sıcak ve soğuk. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi kapkaranlıktır doğuşunuzdan itibaren. Baştan aşağı kötülüğe dönüktür. Peki ruhunuz, o da baştan aşağı iyiliğe dönüktür. Öyleyse özellikleri ne? Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri mutlaka işlemek ister. Allah'ın emrettiklerini ise asla işlemek istemez. Afetler bunlar. %100 afetlerle dolu bir nefsle hayata gelirsiniz. Ya ruhunuz? Oysa onun tamamen aksi, nefsinizin tamamen aksi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye programlıdır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlememeye. Öyleyse birinin talebi ötekinin mutlaka reddedeceği bir husustur. İkisi için de geçerli. İşte böylece aklınız fizik vücuda neyi yapmasını emrederse o emrettiği şey birine mutlaka ters gelecektir. Nefsiniz ve ruhunuz arasında devamlı bir diyalektik kavga iç dünyanızda devamlı sizi huzursuz edecektir. Birinin talebi diğer tarafından mutlaka reddedilecektir. İçinizde hep kavga olacaktır. Neden mutsuzsunuz o zaman? Şundan mutsuzsunuz. Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle dolu olduğu için nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecek. Ruhunuz da mani olmaya çalışacaktır buna. Ruhunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yapmak isteyecek. Nefsiniz de ona mani olmaya çalışacaktır. Böylece iç dünyanızda kesintisiz bir çatışma hali vardır. Sürfe sökün yoktur, devamlı kavga vardır. Her an kavgada olduğunuz için mutsuzsunuz, huzursuzsunuz sevgili kardeşlerim. Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa insanlar orada mutsuzluğu yaşarlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizleri Allah Teala en güzele davet ediyor. Eğer Allah'ın emrine itaat eder de Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bir tek dilek. Tekrar soruyorum, neden dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz ki? Ama bakınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neler oluyor? Daha dilediğiniz anda küfürden kurtuluyorsunuz. Dalaletten kurtuluyorsunuz. Takva sahibi oluyorsunuz. Mümin oluyorsunuz. Allah'ın cennetine girmek için ehil oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda 7 saniye sonra sizin için cehennem kapıları kapanmıştır. Allah'a ulaşmayı gerçekten şuradan kalbinizden dilediyseniz. Sakın kendinizi ben Allah'a ulaşmayı diledim diye aldatmayın.
Dilemişseniz derhal veli olur. Siz namazı ansızın sevmeye başlarsınız. Zikri sevmeye başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz sizin için bütün ibadetler angarya olmaktan çıkar, zevk haline gelir. Kim namazı zevkle kılıyorsa o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş birisidir. Ona dikkatle bakın, o mutludur. Ama diğerleri mutlu değillerdir. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. O zevk yaşanır, yaşandıktan sonra biter. Kişi gene eski mutsuz hayatına geri döner. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün negatif faktörler sizi terk eder. Dilemeyen adamın durumuna bakalım. O kişi takva sahibi değil. Bir, o kişi şirkte. İki, o kişi küfürde. Üç, o Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kulu. Dört, tağutun dostu. Beş, gideceği yer cehennem. Altı, hüsranda. Yedi, amellerin hepsi boşa gitmiş. 8, hidayette değil. 9, gideceği yer cehennem. 10, bu kişinin amelleri boşa gitmiş durumda. Öyleyse hem tağutun dostu hem tağutun kulu. İki ayrı ayet-i kerime birinde tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ötekinde tağutun dostu olduğunu söylüyor. Tağutun dostu ve tağutun kulu. Tağut, insan ve cin şeytanlar demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd edin, şükredin ki Allah-u Teala sizleri seviyor. Her an kurtulmanızı bekliyor. Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Dilediğiniz anda Allah Teala üzerinize derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarınızı işitir hale getirir. Ve kalbinizi idrak eden bir hale getirir. Ve şu inançların sahibi olursunuz. Bir, Allah'a inanıyorsunuz. Bir, İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz kılındığına inanıyorsunuz. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de verdiği söz üzere sizi mutlaka kendisine ruhen ulaştıracağına kesin şekilde inanıyorsunuz. İşte bunlara inanan kişi mutlak olarak kurtuluşa ermiştir. Allah Teala mutlaka onun üzerinde rahim esmasını tecelli edecektir. Ona furkanlar verecektir. Ne olur furkanlar verirse? O kişinin kapalı gözleri açılır. O kişinin görme hastasının üzerindeki gıçavet açılır. O kişinin
gözlerindeki hicab-ı mestüre açılır, kulaklarındaki vakra açılır, işitme hassasındaki mühür açılır, kalbindeki mühür açılır, kalbindeki ekinet alınır, kalbine ihbat konulur bu kişinin. Bu 7 tane işlem yapılırken her biri için o kişinin amel defterinde kazançhanesine rakamlar konur sevgili kardeşlerim. Ve böylece kişinin sevapları günahlarını mutlak olarak aşar. Çünkü günahların hepsi örtülür. Mutlaka sevabı vardır. Hiç sevabı olmayan bir insan hiç yaşamamıştır. Öyleyse kişinin günahları mutlaka o noktada örtüleceği için o kişi mutlak olarak sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Bu kişi mutlaka cennete girer. Girer mi? İşte bakınız müminin 102 ve 103 cennete ve cehenneme girecek olan insanları ifade ediyor. Müminin 102, o kişi kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz Ali İmran 15'te. Yine Ali İmran suresinin 195. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin bir defa daha cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi neden sevapları günahlarından fazla olan kişidir? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Öyleyse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dilemiyorsa mutlaka onun günahları sevaplarından fazladır. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemediği için bütün amelleri boşa gider. O kişi hüsranda kalır. Hüsranda olanların bütün amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Şuranızdan, kalbinizden sımsıkı bir dilek, sıcacık bir dilek Allah'a ulaşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esma Hazreti Tecelli'ye başlar. Başladığı anda siz gören, işiten, bilen bir insan olursunuz ve verdiği furkanlarda da bütün günahlarınız örtülür. Dilediğiniz andan 7 saniye sonra sizin sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşmıştır. Bu noktadan sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı sevgili kardeşlerim? Hiçbirinizden vazgeçmiyor. Hep bekliyor Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye. Dilediğiniz an olay bitmiştir. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Dünya mutluluğunun da yarısını mutlaka garanti ediyor. Çünkü sizi mürşidinize ulaştıracak, nefs tezkiyesine başlatacak, zikir yapmayı sevdirecek, bu sebeple severek zikir yapacaksınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %50'yi aşacak. Aştığı zaman nefsiniz tezkiye olmuştur. Her %7 fazla birikiminde Allah'a doğru yaptığı yolculukta gök katlarını birer birer aşan ruhunuz 7. defa %7 nur birikimiyle, fazla birikimiyle 7. gök katına çıkacak. 7 tane alem geçip Sitetül Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. İşte burası ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu yer. İşte burası dünya saadetinin %51'ine sahip olduğunuz yer. İşte burası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yer.
Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı. Sadece bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi bu kadar çok seviyor. Öyleyse hadi ne duruyorsunuz? Arzları yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. Hadi koşuşun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın, Allah Teala'nın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Başka bir talebi yok. Her şey Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dizayn ettiği, bütün kutsal kitaplarda dizayn ettiği her şey onunla alakalı. Sizin mutluluğunuzla. O sizin mutlu olmanızın dışında sizden hiçbir şey istemiyor. Sadece mutlu olmanızı, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, ondan sonra da mutlaka kıyamet gününde cennete girmenizi istiyor. Siz insan olarak yaratıldınız. Mutluluğa layıksınız. Eğer mutlu değilseniz, Allah'ın sizin için verdiği hedefleri gerçekleştirmek istikametinde bir gayretiniz olmadığı içindir. Ve aslında bir gayretten bahsetmek de çok geçerli değil, gerekli de değil. Sadece bir dilek diyelim sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin, işte cennet sizin demektir. Dünya saadeti mi? Onun da yarısı. O dileğinizle birlikte sizi Allah Teala mutlaka o mutluluğa ulaştırır. Hadi gelin şimdi sizinle beraber bir şeyler yapalım. Şu dünyayı, şu her tarafta huzursuzluk yaratan insanları, dedikoducuları, kötü şeyler söyleyenleri, şeytanla işbirliği yapanları, hepsini bir kenara bırakalım. Hadi gelin beraber her zaman geçtiğimiz sokaklardan birinden geçelim. Bu sefer biz de yanınızdayız. Diyoruz ki size, bu sefer etrafınıza dikkatle bakın. Evvela göğün mavisine bakın. Orada havalar nasıl? Gök açık mı? Beyaz bulutlar var mı gökyüzünde? Beyazlı mavinin o güzel kombinasyonunu görebiliyor musunuz? Denizin mavi ile yeşil arası rengini, o sokaktan geçerken kuşların öttüğünü hiç fark etmemiş miydiniz? Ya her ağacın başka bir yeşili aksettirdiğini, ya çiçekler, her biri ayrı bir renk sergileyen o çiçekler, her tarafta bir hareket, bir canlılık, suyun içindeki balıklar, havadaki kuşlar, çığlık çığlığa uçuyorlar. Hepsi kendi hayatlarını yaşıyor. Hepsinin Allah'ı zikrettiğini biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Hepsi, bütün o hayvanlar, kuşlar Allah'a karşı vazifelerini biliyorlar diyor Allah Teala. Ve onu gerçekleştiriyorlar diyor. Her hayvan grubunun mutlaka bir başkanı vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, sadece insan olarak yaratıldığımız için ne kadar çok Allah'a şükretmemiz lazım. Öyle değil mi? Bizi insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta yarattığı bütün mahlukatın en üstünü.
dizayn içerisinde meleklerden de, cinlerden de, hayvanlardan da, kuşlardan da, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstün bir mahluk olarak yaratıldık. Şeytanlardan da. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde Allah Teala sadece bizi insan için, insan olarak yarattığı için bile çok şükretmemiz gerekmez mi? Üstünsünüz. Siz insansınız. İnsan olmanın mutluluğunu yaşamalısınız. Allah'a hepimiz çok hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Bizleri insan olarak yarattığı için. Aslında her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Birbirinize baktığınız zaman seven gözlerle bakın. Ki onlar da sizi sevsinler. Seven gözler, seven gözlerden karşılık alır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizden istediği başka bir şey yok. Sadece sizi mutlu kılmak istiyor. Bütün ibadetler sizi mutlu edecek olan birer vasıtadır sadece. Allah'ı tanıdıkça onu daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Onunla bütünleşeceksiniz. Onun sizi sevmesi var ya, şuracığınızda, kalbinizde bir sıcaklığı oluşturacak. Allah tarafından sevilmenin ve onu sevmenin o müstesna sıcaklığı, sıcacık bir duygu her tarafınızı kaplayacak. Allah sevgisi, Allah aşkı, Allah hayranlığı. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey o kadar güzel ki. Öyle güzel yaratılmış ki. Alın sevgili kardeşlerim, yoldan geçerken bakın, her ağacı ayrı ayrı inceleyin. O müstesna sanat harikasını görün. Muhteşem bir denge göreceksiniz her şeyden evvel. Ve yaratılışın o müstesna tablosu. Resimde biliyorsunuz iki denge söz konusudur. Bir kontrast dengesi, bir de armoni dengesi. İkisini de net olarak görürsünüz. Bunu renklendirdiğiniz zaman bir de renk dengesi ilave edilecektir. Kontrasta da, armoniye de. Öyleyse biliyor musunuz, bir gün orada indi ilahide Sesetin Müntaha'yı göreceksiniz. En son noktadaki ağaç. İşte o zaman Allah'ın renkler konusundaki o ilahi ustalığına hayran olacaksınız. Hiçbir ağaç o kadar güzel renklerde olamaz sevgili kardeşlerim. Hiçbir ağaç öyle bir renk armonisiyle bezenemez. O zaman hayran olacaksınız ona. Her bir olay, bir tek çiçeğin yakından bakılışı, yaprakların birbiriyle uyuşması, renk. Her renkten çiçek oluşturmuş. Ağaçlarda yeşilin her rengini görürsünüz. Ama çiçekler sonsuz bir
renk tezgahıdır. Yüce Yaratıcının, Rabbimizin, hepimizi yaratan Allah'ın o muhteşem dizaynı. Sadece hayranlık duyabilirsiniz. O Allah ve bizi yaratmış. Biz yoktuk sevgili kardeşlerim. Yoktuk. Ama şimdi varız. Düşünüyoruz, konuşuyoruz, görüyoruz. Yaşıyoruz. İşte yaşamak dediğimiz zaman orada durun. Ya mutluluğu yaşarsınız ya da mutsuzluğu. Öyleyse sormaz mıyım ben şimdi size? Mutluluğu yaşamak varken neden mutsuzluğu yaşıyorsunuz? Neden her şeyi kendinize dert ediniyorsunuz? Neden her olayın yalnız negatif taraflarını görüp işleniyorsunuz? Neden kendinize dünyayı zindan ediyorsunuz? Aa, benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden? Bu güzel dizayn içerisinde, bu muhteşem oluşmada siz de var olmuşsunuz. Sizin de sahnede bir yeriniz var. Öyleyse isteseniz de istemeseniz de Allah'ın sizin için tayin ettiği hayatı yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyle değil mi? O zaman neden o hayatınızı mutluluklarla bezenmek yerine hep mutsuzluklarla mahvediyorsunuz? Ama bana herkes çok kötü davranıyor. Onun için ben de çok üzülüyorum, mutsuzum. Peki ya sen herkese nasıl davranıyorsun? Eğer sen onlara, onları mutlu edecek şekilde davranmış olsaydın, onlardan da seni mutlu edecek davranışlar geriye dönecekti. Kim neden şikayet ediyorsa o sahneyi tersine çevirsin, arkasında sadece kendini görür. Size yapılan bütün davranışlar aslında sizi simgeler. Eğer insanlar tarafından seviliyorsanız, siz onları sevdiğiniz içindir. Eğer insanlar size güzel davranıyorlarsa, siz onlara güzel davrandığınız içindir. Ve eğer insanlar size kötü davranıyorlarsa, siz onlara kötü davrandığınız içindir. Şeytan hayatınızı her saniye mutsuzluğu yaşamak üzere programlamak ister. Ve ne zaman birazcık mutsuzluk tattırabilirse size, bunun başkalarından gelen bir sebeple oluştuğunu ima eder, ispat etmeye çalışır. Bütün gayretiyle mutsuzluğun mihverinde, merkezinde sizin olmadığınızı anlatmaya çalışır ki sizi devamlı mutsuz etsin. Oysa ki dikkat edin sevgili kardeşlerim, kendi sahanızda top oynayın. Şu yarım sahanın bu tarafı başkalarının, bu tarafı sizinse siz kendi sahanızda top oynayın. Başkalarının yaptığı yanlışlarla değil, kendi yanlışlarınızla meşgul olun. Mutluluğun birinci adımı. Siz hatalarınızı düzelttiğiniz zaman başka insanların da size karşı hatalarının düzeldiğini göreceksiniz. Yani sadece siz kendinizin mutlu veya mutsuz oluşunuzun
yegane sebebisiniz. Sadece sizsiniz sebep. En karamsar açıdan olayları irdelemek de mümkündür. En mutluluk veren bir dizaynda irdelemek de mümkündür. Marifet o güzellikler denizinde yaşayabilmektir. Olaylar herkese göre ayrı bir renk taşır. En derin mutsuzluktan en büyük mutluluğa kadar. Sevgili kardeşlerim, siz bu dünyaya Allah-u Teala tarafından mutlu olmak için getirildiniz. Farkında değil misiniz? Bizimle beraber olmanız, bizim etrafımızda olmanızsa bu mutluluğun mutlak perçinlenmesini hedef alır. En sağlam standartlarda siz mutlu olmaya layık bir insansınız. Hele bizim aramızdaysanız. Size Allah'ın Kur'an'a koyduğu mutluluğu öğretmekle vazifeliyiz. O bize öğretir ve yaşatır. Biz de size öğretiriz. Ama biz yaşatamayız. Sadece sizi o güzeli yaşamanız için sistematize ederiz. Nasıl olur da daha çok mutluluğu yaşayabilirsiniz? Ne yapmanız lazım? Nasıl yapmanız lazım? Bunları öğretiriz. Allah onları bize kendimiz için öğretmedi. Biz o mutlulukta payı olmayanız. Yani bizi mutlu kılan biz değiliz. Bizi mutlu kılan Allah'tır. Ama siz Allah'ın da yardımıyla kendinizi mutlu kılacak olansınız. Öyleyse mutluluğun kanunları var. Birinci kanun, mutlu olmak istiyorsanız herkesi mutlu edeceksiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Öyle yapsanız, etrafınızdaki herkesin gönlünü alsanız, hepsiyle tek tek meşgul olsanız, en azından onlarla ilgilendiğinizi gösterseniz onlara, onlara sıcak bir şeyler söyleseniz, ne kaybedersiniz ki? Onların üzerinde vücuda getireceğiniz her mutluluk halesi sizde de aksülemel vücuda getirecektir. Onlara vereceğiniz her zerre mutluluğunun karşılığını Allah size daha üst seviyede mutlaka yaşatacaktır. Her şey onlara değil, size bağlı. Siz sözlerimizi dikkatle dinlerseniz, o dikkatle dinlediğiniz sözlerimizi ait olduğu yerlere oturtabilirseniz ve asıl önemlisi uygulayabilirseniz, o zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Kaideleri tatbik edip de mutluluğu yaşamaya başladığınız zaman sahiden bu ben miyim diyeceksiniz. Ben ki her şeyi kendime dert eden, her konuda kendime huzursuzluk çıkaran, mutsuzluğun bütün verilerini iciğine kadar araştıran ben
şimdi nasıl mutlu oldum diye şaşacaksınız bu işe. Ama aslında kural açık. Başkalarına mutluluk vermek. Bu kadar basit, bu kadar sade. Ya isterseniz bunu tatbik edersiniz, arkadan da mutluluğu yaşarsınız. Ya da şimdiye kadar olduğu gibi nefsinizin esiri olur. Başka insanlardan üstün olmak istersiniz. Onlara afur tafur yaparsınız. Üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışırsınız. Gururunuz, kibiriniz sizi yerden yere vurur. Hep mutsuz bir insanla olursunuz. Hep suratı asık bir insan olursunuz. Herkesle beraber olduğunuz zaman sadece onlara sıkıntı veren bir zavallı olursunuz. Neden öyle? Bunun kolayı var. Kendinizi başka insanlara adayın. Allah Teala sizi onların mutluluğuna memur etmiş diye düşünün. Siz hiç mutlu olmayacaksınız. Onları mutlu edeceksiniz diye düşünün. Hangi şartlar içinde olursa olursanız olun, ben onları, etrafımdaki herkesi mutlu etmek için yaşayacağım. Ben mutlu olsam da bunu yapacağım. Mutsuz olsam da gene bunu yapacağım. Böyle düşünerek devreye girdiğiniz zaman gözleriniz daha ilk 2-3 misalden sonra böyle fal taşı gibi açılacak. Çünkü beklemediğiniz çok güzel bir olayla karşılaşacaksınız. Siz o etrafınızdaki insanlara mutluluk vermeye başladığınız zaman onlardan size kat kat mutluluk geri dönecek. Mutluluğu başkalarına mutluluk verdikçe yaşarsınız. Ya anlamıyorsunuz ya da anlıyorsunuz ama uygulamıyorsunuz ve mutsuzsunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Arkasında ne var? Biliyor musunuz ne var? O var. İblis. Bir mahluk düşünün. Korkunç zeki bir mahluk. Hayret edilecek kadar üst seviye bir zekası var.

o huzursuz olacaktır. Öyleyse hayatını sizi mutsuz etmeye adamış bir mahluka en güzel dersi vermek istemez misiniz? Ona öyle bir gün gelmeli ki şunu söyleyebilmelisiniz. Be hey gafil demelisiniz ona. Ben artık senin bildiğin kişi değilim. Bak bu öğrendiğim Allah'ın öğretisiyle seni nasıl yerden yere vuruyorum. Hadi bakalım şimdi bana bir şey yapamayacaksan şimdi yap da görelim de marifetlerini. Mutluluğunuzu başka insanlarla paylaşın. Sevgili kardeşlerim, bir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanırsınız. Kibiriniz size, neden ben başkalarına şirin görünecekmişim? Neden başkalarını mutlu etmek için yaşayacakmışım? Onlar beni mutlu etsinler. Ben kimseyi mutlu etmem. Üstelik de bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ben başka insanları mutlu edersem, onlar da beni mutlu ederlermiş. Böyle saçmalık olmaz diyen bir düşünce geliyorsa içinizden, o siz değilsiniz. O iblis, şeytan. İnsan veya cin veya şeytan şeytanlardan birisi sizi tefe almış, işletip duruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün kainatı kanunlarla yarattı. Yer çekimi kanunu, hünnes ve künnes kanunu, yani merkezi bir çekirdek, bir de onun etrafında seyir halinde olan yörüngede dönen nesneler. İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Öyleyse o kanunlar var oldukça kainatta var olacaktır. Ve sizin mutluluğunuzun kanunlarını da ortaya koyan Allah'tır. Mutluluğunuz mutlaka başkalarına yönelik bir mutlu etme gayretinin mükafatıdır. Ekmeden biçemezsiniz. Toprağa buğdayın tohumunu ekeceksiniz ve buğday vücuda gelecek ve bir buğday ekip de bir başak buğday alacaksınız. Cömerttir. Sizi çok sever. Ve sizden, hepinizden sadece sizin mutluluğunuzu ister. Sonsuz bir yardım gücünün sahibidir. O Allah. Ve hedefi sadece sizi mutlu etmek. Onun yarattıklarından bir tanesi iblis. O da büyük bir gayretin içinde. Hedefi sizleri mutsuz etmek. Mutsuzsanız sadece Allah'ın değil de şeytanın dediklerini yaptığınız için mutsuzsunuz. Değiştirin plağı. Başka bir plak koyun. Orada mutluluk şarkıları söylensin. Etrafınızdaki

İnsanlara iyi muamele edin. Her biri onları sevdiğinizin farkında olsun. Size baktıkları zaman şu gözlerinizdeki sevgiyi okusunlar. Şimdi gözlerime dikkatle bakın. Orada sevgiyi görüyor musunuz? İşte orada sizlere karşı sevgi var, sevgili kardeşlerim. Sadece sevgi var. Sizin mutluluğunuz için yaşıyorum. Onu öğretmek için mutluluğun kanunlarını sizlere öğretmek için yaşıyorum. Siz varsınız. Bir. Etrafınızdaki bütün insanlar var. İki. Bir de Allah var. Üç. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasında bir mutluluk veya mutsuzluk alışverişidir. Sürer gider. Birisine mutsuzluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman bunun arkasından sadece huzursuzluk yaşarsınız. Sıkıntı duyarsınız. Bir vicdan azabı gelip içinizi burar. Ama ya başkalarına bir nebze mutluluk verdiğiniz zaman, onların mutluluğuna sebebiyet verdiğiniz zaman, o içinizdeki ferahlığın arkasında ne var ki? Neden ferahlıyorsunuz? Başkalarına bir güzellik ulaştırdığınızda, sizin bir davranışınızla, yaptığınız bir güzel şeyle, birine bir hediye vermekle o insanların nasıl mutlu olduğunu görmüyor musunuz? Diyelim ki siz hiçbir şeyi yaşamayacaksınız. Ama verirseniz onları mutlu edeceksiniz. Böyle olsa bile, olsaydı bile, o zaman da vermeniz gerekmez miydi? Sadece onları mutlu etmek için. Ama öyle olmuyor zaten. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek için harekete geçtiğiniz zaman ne ekerseniz onu kat kat biçiyorsunuz. Onları mutlu ediyorsunuz ama onlardan size mutluluk geri dönüyor. Etrafındaki mutlu insanlarla beraber yaşayan bir muhteşem hayatı Allah-u Teala'nın nasip kıldığı bahtlı insanlardan biri oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hayat sizin hayatınız. İsteseniz de istemeseniz de Allah'ın size verdiği süreci tamamlayacaksınız. Ömrü bu dünyada sonuna kadar yaşayacaksınız. Bir gün gelecek, yılların nasıl geçtiğini hiç anlayamadan ihtiyarlamış olacaksınız. İşte o zaman geriye doğru dönüp bakın, mutsuz geçen yıllarınıza, Allah'ı tanımadan geçen yıllarınıza çok acıyacaksınız. Ve düşüneceksiniz ki ondan evvel Allah'ı tanısaydım, Allah bana bunları ondan evvel öğretseydi de ondan evvel mutlu olsaydım olmaz mıydı? Sevgili kardeşlerim, biz bunları size anlatıyoruz ama gene biliyoruz ki insanların çok büyük bir kısmı şu dünyada mutsuz bir hayat yaşar. Ot gibi bir hayat yaşar. Başkalarına hep sıkıntı vererek, huzursuzluk vererek, sonra da bir gün ölüp gider.
bir karanlık geceye dalar. Mutsuz, huzursuz bir dünya hayatı ve cehennem. Ne uğruna yaşıyorsunuz bir düşünün sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunlarını bilmeden, mutluluğu yaşamadan siz bu dünyadan göçüp giderseniz Allah'ın sizi bu dünyaya getirme sebebini çiğnemiş olursunuz. Onun size verdiği imkanı boşa harcamış olursunuz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hepiniz birbirinizin mutluluk kapısısınız, farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Her biriniz bir başka güzelliği başkalarına yaşatmaya çalışın. Onlarla ilgilenin. Her halinizden onları sevdiğiniz anlaşılmalı. Her halinizden sevgi buram buram tütmeli. Gözleriniz sevgiyi yaymalı. Kulaklarınız sevgiyi duymalı. Siz başkalarına sevgiyle davrandığınız zaman onlardan da size geri dönecek olan şey aynıdır. Sevgi. Başkalarına karşı nefretle davrandığınızda onlardan size geri dönecek olan da nefrettir. Başkalarına şiddet mi kullandınız? Onlardan da size şiddet geri dönecektir. Toprağa buğday eken sadece buğday biçer. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Ama ekmiyorsanız biçemezsiniz. Sevgi tohumlarını ekmedikçe, etrafınıza sevgiyle davranmadıkça onların size geri dönen şey sevgi olamaz. Bu Allah'ın kanunlarına aykırıdır. Deneyin. Sevgi tohumları ekin. Sevgi mahsulünü alın. Mutsuzluk tohumları ektiğiniz sürece çevrenizden size geri dönecek olan şey de mutlaka mutsuzluktur. Yaşantınızı renklendirin. Başka insanlar için yapacağınız her güzel davranışla. Onların size bakışlarından bunu çıkartmalısınız. Mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu dünyaya Allah-u Teala'nın sizi gönderme sebebi, o yaşanabilecek olan mutluluğu sizin de yaşamanız içindir. Öyleyse el birliğiyle en güzel standartlarda bir mutluluk muhtevasında beraber olalım. Şimdi bizi dinliyorsunuz. Sizin mutlu olmanızın mutlaka bir hedef tayiniyle mümkün olduğunu söylüyorum. Kendinizi başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman anlayacaksınız ne söylediğimi. Şimdi sadece size bir teoriden bahsediyor gibiyim. Öyle telakki ediyorsunuz beni. Ama söylediklerimizi
tatbik etmeye başlar da sizden çevrenize ulaşan güzel davranışların size kat kat fazlasıyla geri döndüğünü gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? O zaman siz de mutluluğun sırrını yakalamış olacaksınız. Mutluluk eken, mutluluk biçer. Ama biçebilmek için ekmek mecburiyetindesiniz. Karşılıksız vermeyi öğreneceksiniz. Her verdiğiniz şey katlanarak geriye dönecektir. Her verdiğiniz şey mutluluk olsun, mutsuzluk olsun katlanarak size geriye döneceğine göre etrafınıza mutluluk saçmak çözümlerin en güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Neden insanlar mutsuz iç dünyalarında? Nefslerindeki afetlerle ruhlarındaki hasletler devamlı kavga halinde olduğu için mutsuzlar, bu devamlı kavga, devamlı mutsuzluk manasına gelir. Sonra mı? Sonra sizden çevrenize akan şey hep başkalarını mutlu etme gayretinin meyvesi olan davranışlar olmalı. Hep o hedefe yönelik olarak var olmalısınız. İç dünyanızdaki mutsuzluğun arkasında nefsinizle ruhunuzun devamlı kavgası var. Nefsinizdeki bütün afetleri yok eder de nefsiniz de ruhunuz haline getirebilirseniz, o zaman kavga bitecektir. Sulh ve sükun oluşacaktır iç dünyanızda. Ve mutlak olarak saadet içinde bir insan olacaksınız. Çünkü iç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Kavganın var olduğu, kaosun var olduğu her noktada belirsizlik ve huzursuzluk söz konusudur. Mutluluksa bir uyum halidir, bir sulh ve sükun halidir, kavgaların bittiği yerde başlar. Kavga varsa, çatışma varsa, herkes benim dediğim olacak diyorsa ve bu hayatınızın hedefi haline gelmişse, o zaman mutsuzluğa imzayı bastınız demektir sevgili kardeşlerim. Siz mutlu olmaya layıksınız diye düşünüyorum. Eğer layık olmasaydınız yaratılmazdınız. Madem ki varsınız, öyleyse bilin ki Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Madem ki varsınız, öyleyse O sizi bu dünyada verilen gezegene mutlu olmanız için gönderdi. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz zaman mutluluğu yaşarsınız. Çünkü o noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o noktada sizin her şeyinizle
başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız noktada zamanınız, enerjiniz, paranız, her şeyinizle başka insanları mutlu etmek için çalıştığınız o noktada. Dış dünyanızda da mutluluğun yaşandığını kesin olarak tespit edeceksiniz. Dış dünyanızdaki mutluluk müessesesine dikkatle bakın. Neden insanlar dış dünyalarında mutsuzdur? Nefslerin afetleri onlara hakimdir. Ne olur? Eğer nefslerin afetleri onlara hakimse, bunun arkasından sadece bir tek şey çıkar, mutsuzluk. Çünkü nefsin afetleri sebebiyle insanlar dış dünyalarında başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmek gayretine girerler. Onları aşağılarlar. Onlara hakaret ederler. Onların kendisi tarafından küçük görüldüğünü, aşağılık görüldüğünü onlara ispat etmeye çalışırlar. Ve bu, o karşınızdaki kişiyi üzmeniz manasına gelir. Ama asıl üzülen siz olursunuz. Mutsuz olursunuz. Huzursuz olursunuz. Oysa ki aksi olabilirdi. Ne var ki dış dünyadaki mutluluk sadece başkalarını mutsuz etmenizde kalmaz. Başkalarına kötü davrandığınız zaman onları mutsuz olursunuz ettiniz. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Onları huzursuz ettiğiniz zaman bir defa sıkıntıyı, huzursuzluğu yaşayacaksınız. Allah Teala mutlaka size azap edecek. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha ötede o kendisine kötü davrandığınız kişi sizden mutlaka intikam almak gayretini sürdürecektir. Fırsatı bulup da intikamını gerçekleştirebilirse bundan huzursuzluk duyacaksınız. Bu ikinci defa huzursuz olmanızdır. İkinci defa üzülmenizdir. Yeter mi? Gene yetmez. Çünkü bu noktada başka birine kötülük ettiğiniz için huzursuzsunuz. O başkası sizden intikam aldığı zaman da bunun haksız bir davranış olduğunu düşünüyorsunuz. Gene üzülüyorsunuz. Size haksız bir davranışta bulunulmuş oluyor. Ve sonuç üzüntü. O kendisine kötü davrandığınız kişi ne yapıyor? Sizden intikam almak için fırsat gözlüyor. İntikam almak fırsatı doğduğu anda intikamını alacaktır. Üçüncü defa üzüleceksiniz. Sizden intikam alındığı zaman üçüncü defa üzüleceksiniz. Her şey sizin başka birine haddini bildirmesiyle, başka birine kötü davranmasıyla başladı. O kötü davranışı yaptığınız için Allah Teala size mutlaka azap eder. Bu ilk huzursuzluğunuzdur. İlk huzurun dışına mutsuzluğa ulaştığınız yerdir. Sonra o kötü davrandığınız kişi sizden intikam almaya yeltenecek.
ve alabilirse intikamın olacaktır. İkinci defa huzursuz olacaksınız. Başka birisi size bir haksız davranışta bulundu diye. Ve siz de ondan intikam almaya kalkacaksınız. İntikamınızı alabilirseniz başkalarına huzursuzluk verdiniz diye bir sıkıntının sahibi olacaksınız. İntikamınızı alamazsanız şuuraltı birikimi gelip üzerinize karabasan gibi yerleşecek ve stres sebebiyle huzursuz olacaksınız. Öyleyse dış dünyanızda hep huzursuzsunuz, hep sıkıntılısınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde hep bu huzursuzluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde de sıkıntılısınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsunuz, huzursuzsunuz. Allah'ın yasaklarına riayet etmiyorsunuz, gene huzursuzsunuz. Öyleyse iç dünyanızda da huzursuzluk var, sıkıntı var. Dış dünyanızda da huzursuzluk var, sıkıntı var. Allah ile olan ilişkilerinizde de huzursuzluk var, sıkıntı var. Siz mutsuz bir insansınız. Ama ya bunların tersini yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman başka insanlara mutluluk vermeye çalışmaktan üzülecek vakit bulamazsınız. Siz başkalarına mutluluk ulaştırdıkça, kendisine mutluluk ulaştırdığınız kişilerin sayısı her geçen gün arttıkça, onların hepsinden birden adım adım size güzel davranışlar ulaşacaktır. Ve her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmanız kolay. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman mutluluğu hissedersiniz. Getirmediğiniz zaman huzursuz olacaksınız. Yasak-ı tevhidleri işlediğiniz zaman huzursuz olacaksınız. İşlemediğiniz zaman mutlu olacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki ya mutluluk vereceksiniz ya mutsuzluk vereceksiniz. Her ikisinde de siz varsınız. Ve şunu hiç unutmayın, siz başkalarına mutluluk ulaştırabilecek olan bir insansınız. Öyleyse o tarzda davranın. Başka insanlara mutsuzluk verin, affedersiniz. Mutluluk verin. Başka insanlara ulaştırdığınız şey asla mutsuzluk olmasın. O zaman hem etrafınızdaki insanlar sizinle beraber olmaktan mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Hem de siz onlarla beraber en güzeli yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki mutluluk konusundaki bir sohbeti Allah-u Teala bize nasip kıldı. Sözlerimi sadece anlamaya çalışmayın.
tatbik etmedikçe anladığınız şey sizi mutluluğa ulaştırmaz. Ama tatbik ederseniz mutlu olduğunuzu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizim de hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Hepinizi mutluluğa davet etmek için, mutluluğu yaşamaya sizin de hakkınız var. Sevgili kardeşim, kim ben mutsuzum diyorsa sözümüz onlarıdır. Mutsuzsunuz çünkü doğru tercihi yapmadınız. Yani ne demek istiyorsun diyecek birileri bize. Şunu demek istiyoruz. Mutluluğunuzun iki tane yolu yok. Üç tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Tek bir yol. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyeceksiniz. Tek bir yol. Başkası yok. Dilemediniz. Dilemezseniz şimdiki gibi mutsuz olmaya mahkumsunuz. Hepsi bu kadar. Neden mahkumsunuz? Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Hepimiz, sizler ve biz sadece ve sadece birer yaratıkız, mahluk. Bizi yaratan Allah. Onu tanımayan, onun hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanlara hep acıyoruz. O Allah ki hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi ve ölümden sonra da cennette mutlak olarak sonsuza kadar bir mutluluğu yaşamanızı ister Allah Teala. İşte sizlerden istediği şey bu kadar. İndirdiği bütün mukaddes kitaplar, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, Hazreti İsa'ya indirilen İncil ve nihayet kainatın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize indirilen Kur'an-ı Kerim bütün insanları sadece mutluluğa davet etmektedir. Öyleyse bir sualimiz var. Acaba biz insanları yaratarak hepimizi mutluluğa davet eden Allah mı bizim nasıl mutlu olacağımızı bilir? Yoksa bizim sevgili psikiyatrist ve de transandantal meditasyoncu öğütçüler mi? Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle hepimiz sadece birer yaratıkız, mahlukuz. O yaratmış. Ve yarattığı bu mahlukunun, insan adı verilen bu mahlukunun sadece ve sadece mutlu olmasını istiyor. Başka hiçbir gayesi yok sevgili kardeşlerim. Hiçbir emri yok. Bütün dizayn sizin mutlu olabilmenizi temin etmeye dayalı. Sadece onu isteyen bir Rabbiniz var. İnananlar, inanmayanlar, Allah'a tabii inananlar ve inanmayanlar, hepinize sözümüz. Ateist de olsanız mutlu olmayı istersiniz. Yani Allah'a inanmasanız da mutlu olmayı istersiniz, öyle değil mi? Ey sevgili ateistler, Allah'a inanmayan sizlere bir çift sözümüz var. Aynaya bakın. Ne göreceksiniz? Aynada kendinizi göreceksiniz. Bir kişi, bir ünite, bir tek varlık. Siz
tepeden tırnağa kadar bir insan olarak yaratıldınız. Tamam, yaratıldığınıza inanmıyorsunuz. Ama varsınız. Öyle değil mi? Peki 70 trilyon hücrenin sahibi olduğunuzu biliyor muydunuz? Her hücrenizde 23 çift kromozom olduğunu, bu 23 çift kromozomun yani 46 kromozomun her birinde 20 binden fazla parçacık olduğunu biliyor muydunuz? Bunları çarpın birbirine, ne buldunuz? 1.2 katrilyon. Yuvarlak hesap 1 katrilyon diyelim. Aynaya baktığınız zaman 1 katrilyon kendinize bakıyorsunuz. Eğer bir zerre kadar küçülebilseydiniz, kendinizin bir kainat olduğunu görecektiniz. 1.2 katrilyondan oluşan siz. O 1 katrilyondan fazla parçacıklarının her birinin en zeki insan kadar duyarlı olduğunu, aktif hareket ettiğini ve en az onlar kadar zeki olduğunu, hayatta kalabilmek için insanın zihninin ulaşamadığı çok özel işlemleri tahakkuk ettirebildiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız tıbbi gelişmeleri dikkatle izleyin. Aranızda doktor olanlar varsa hep bana o ateist kardeşimizi hatırlatıyor Ankara'daki. Birkaç saatlik bir konuşmadan sonra bizim ateist kardeşimiz kalktı yerinden, ben dedi gidiyorum. Neden dedik? Daha sözümüzü bitirmedik. Ama dedi bitirirsen inanacağımı zannetmeye başladım. Ben dedi ateist kalmak istiyorum ve gidiyorum. O giden kardeşimize de selam olsun. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yoktan var olmaz. Siz de var olmadınız. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yazdıklarına dikkatle bakın. Varoluşunuz bir anne babadan. Ve Allah-u Teala anne karnında hangi işlevlerden geçtiğinizi bütün boyutlarıyla anlatıyor. Aynı işlevlerden hepiniz geçtiniz ve doğdunuz. İnsan olarak, insanın yaratılışı, doğumu başlı başına bir mucizedir. Sevgili kardeşlerim, benim zavallı ateist kardeşlerim, kendinize ne kadar yazık ettiğinizi öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Çünkü o zaman Allah'ı göreceksiniz. Göreceksiniz ve ona diyeceksiniz ki, Ya Rabbi beni yeniden gönder yeryüzüne de hangi Resulü orada Resul kıldıysan ona tabi olayım. Allah Teala diyor ki bizimle karşılaştıkları zaman bize bir Resul gönderseydin de ona tabi olsaydık ve yeryüzünde rezil olmasaydık diyenler, bütün insanların Allah'a söylediği, ölümden sonra söylediği söz bu. Beni tekrar dünyaya gönder, Resulüne tabi olayım ve sana nasıl hizmet ettiğimi o zaman göreceksin. Aynı sözü Firavun da söylüyor. Ve Firavun'a Allah Teala diyor ki seni diyor bu şimdi bulunduğun secde vaziyetinde bırakacağım. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere ibret olman için. 3000 yıldır o vaziyette. Hiçbir işlev görmemiş cesedi ama aynen duruyor secde vaziyetinde British Museum'da. Benim sevgili kardeşlerim,
İlme bu kadar az mı değer veriyorsunuz? İnsan yaratılışı bir harika değil mi? 1,2 katrilyon parçadan oluşan, hem de her parçasında sizin kadar zeki davranan, o kadar parçayı bir arada tutan siz, bunun kendi kendine oluşabileceğine ihtimal veriyor musunuz? 1,2 katrilyon parçanın her biri en zeki insanın davranış biçimlerini uyguluyor. Takip edin tıp ilminin yeni getirilerini, yeni verilerini. Ediyorsunuz ve susuyorsunuz. Neden susuyorsunuz? Söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu birer birer görüyorsunuz. Peki ne yüzle çıkacaksınız Allah-u Teala'nın karşısına? Bakın bir defa daha tekrar ediyorum. Her ölen kişi mutlaka Allah'ı görür. Allah ona mutlaka zatını gösterir. Ve o kişi o zaman birdenbire aklı başına gelen bir standartta, büyük bir pişmanlık içerisinde Allah-u Teala'dan yardım ister, tekrar dünyaya gönderilmek üzere. Ama geri döndürülmez. Öyle bir takım üçkağıtçıların iddia ettiği gibi dünyaya defaatle gelinmez sevgili kardeşlerim. Bir defa gelinir. Hepiniz bir defa geleceksiniz ve gideceksiniz. Hiç kimse buraya kazık çakamaz. Bu dünyada kimse kalmamıştır. Herkes gitmiştir. Ha, ölmeyen iki kişiden mi bahsedeceksiniz? Hazreti İdris ile Hazreti İsa'dan mı? Onları Allah-u Teala katına kaldırmış. Onların haricinde herkes yaşamış ve ölmüş. Kaldı ki Hazreti İsa da yeniden inecek, bu dünyada da ölecek. Ölümden bahsetmek güzel bir şey değil ama öldüğünüz zaman ne olacağını Allah Teala orada açık açık anlatıyor. Onu göreceksiniz. Gördüğünüz zaman hayatınızın en büyük pişmanlığını yaşayacaksınız. Belki de aranızda şu anda iyi de bizimle bu kadar uğraşmaya değer mi diyenleriniz çıkacaktır. Evet, değer. Siz o yarım aklınızla birazcık ilim sahibi oldunuz diye Allah'ın koyduğu kanunlara karşı çıkanlar değil misiniz? İşte bir Darwin. Ne diyor Darwin Efendi? İnsan maymundan türemiştir. İnsanın atası maymundur. Hayır, değildir. İnsanın atası topraktır. Topraktan Allah Teala Hazreti Adem'i yarattığını söylüyor. Dikkat edin, Allah'ın Kur'an'da söylediği hiçbir şey bugüne kadar çürütülememiştir. İnsanlar sadece palavra atar. Birazcık ilme sahip olan, gene Allah'ın verdiği akılla birazcık ilim sahibi olan insanlar mutlaka Allah'a karşı çıkmak gereğini sanki şeytanın söylediğinin farkında değillermiş gibi onun emrine uyarlar. Gerçekten bir kısmı farkında değiller, kendi düşünceleri zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı o bütün kainatta değil, kainatları yaratan Allah'ı düşünün. 6 tane alem. Şu fizik vücudumuzun alemi, zahiri alem. Bu alem. İşte kalemi elime aldığım zaman bir şeyi tutabiliyorum. Bu bana göre fizik alem. Ama ben burada nefsimle olsaydım bu kalemi elime alamazdım. Elim bu kalemin burasından girerdi, bu tarafından çıkardı. Kalemi görürdüm ama ona dokunamazdım.
Hiç yaşamadınız böyle bir şey, değil mi? Tabii yaşamazsınız. Ama bir gün aklınız başınıza gelir de Allah size tay mekan nasip ederse, o zaman bu zahiri alemde nefsinizle uçacaksınız, dolaşacaksınız. Evlerin içinden bir duvarından gireceksiniz, öteki duvarından çıkacaksınız. Hiçbir şeye dokunamayacaksınız. Bütün insanların konuşmasını duyacaksınız. Hatta öfkelenip de cevap verdikleriniz olacak onlara. Ya da konuşmalarında güldüğünüz olacak. Kulak misafiri olacaksınız. Ama dikkat edin. Hiçbir şeye dokunamazsınız. Zahiri alem sizin nefsinize göre fizik değildir de ondan. Ama o nefsinizle onun fizik alemine gidebilirsiniz. Bu berzah alemidir. Bütün sizden evvel ölenlerin orada yaşamakta olduğunu göreceksiniz. Ölümün bir son olduğunu, bir yok olma olduğunu zannediyordunuz, öyle değil mi? Ama son değil. Ölümle fizik cesediniz geçici bir uykuya girer. Hani kafatasları da kalırmış ortada, toz duman içinde olurmuş, toprak olurmuş hepsi. Ondan sonra nasıl dirilirmişmiş? Bunu mu anlatıyorsunuz bize? Bu masalları bize mi anlatıyorsunuz? Zamanın geriye döneceğini bilmiyor musunuz? Geçmişten geleceğe doğru ilerleyen zaman, Allah'ın bütün gezegenleri birbirinden ayıran kinetik enerjisi sona erdiği zaman, zaman duracak. O bir tek noktayı patlatarak gezegenleri vücuda getirmek üzere gönderdiği enerji partiküllerini Allah-u Teala orada elektronlara ve karşıt elektronlara çeviriyor. Enerji partikülleri nötrinolar ve karşıt nötrinolar. Bir çift nötrinodan bir çift elektron, bir çift karşıt nötrinodan bir çift de karşıt elektron oluşturan Allah-u Teala onları madde haline getiriyor. Ve zaman şu anda da devam ediyor. Gezegenler çok büyük bir süratle kendilerine verilen kinetik enerjiyle büyümeye devam ediyorlar. İnsan vücudu şeklindeki kainat da devamlı büyüyor. Bunlardan haberdar mıydınız? Sonra ne olacak? Sonra Allah'ın kinetik enerjisi bitecek. Ve kainat büyümeyecek. Büyüme durduğu anda zaman da duracak. Ama zamanın durması bir sona ulaşacak, kıyamet. Ve zaman o noktadan sonra gravitasyon hüküm ferma olacağı için büyük kitleler küçük kütleleri kendisine çekeceği için, Kur'an'daki ifadeyle önce ay dünyaya çekilecek. Sonra ay ile dünya beraberce güneşe çekilecek. Bütün bizim güneş sistemimizin etrafındaki gezegenler güneşle birleşecek. Sonra da bu güneş diğer güneşlerle birleşecek. Ve her galakside bir merkezi noktada bütün güneş sistemleri bir araya gelecek. Sonra da galaksilerin birleşmesi, bütün bunlar o tek noktaya doğru hareket halinde gerçekleşecek. Sonra da o tek noktaya ulaşıldığı zaman bütün uzayları kalkmış olan sistem o tek bir noktayı yeniden oluşturacak. İşte böyle bir gidiş sırasında geriye dönen zaman evvela kıyamet günü
ölenlerin hayatta olduğu noktaya geri dönecek. Evvela onlar hayata geri dönecekler. Geriye doğru giden zaman parçası içerisinde zaman hangi zaman noktasına ulaşmışsa o insanlar ölmeden evvel zaten yaşıyorlardı. Hepsi yeniden canlanacaklar. Onlara sorarsınız ne kadar yaşadınız? Yarım saat ya da biraz daha fazla diyecekler. Sevgili kardeşlerim, yoksa masal mı anlatıyoruz zannediyorsunuz? Ölmeyeceğinizi zannediyorsunuz? Bunları yaşamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Kıyamet günü isteseniz de istemeseniz de hesaba çekileceksiniz. Muhteşem bir hesaba çekiliş. Önünüzde hologram sistemine çekilmiş bir görüntüler dizisi sergilenecek. Doğumunuzu da gösteren, doğumunuzdan başlayan, ölümünüze kadar devam eden hayatınız, çocukluğunuz, gençliğiniz, orta yaşlılığınız, yaşlılığınız, ne kadar yaşamışsanız o hayatınızın her saniyesinde kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri yaşadığınız olaylarla göreceksiniz. Yetmez. Elinize verilen mizan sebebiyle hiçbir noktada size kıl kadar zulmedilmediğini göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra'dasınız. Avukatı mı var? Hayır. Hakimi mi var? Hayır. Savcısı mı var? Hayır. Davalısı mı var? Davacısı mı var? Hayır, hayır, hayır. Bu mahkemede ne yapıyorsanız o noktada hangi miktarda negatif veya pozitif derecat kazandığınız yazıyor hayat filminizde. Siz devamlı yaşıyorsunuz. Her hatanızda derecat kaybediyorsunuz. Her güzel davranışınızda derecat kazanıyorsunuz. Hepsini inkar edilemez bir biçimde göreceksiniz. Çünkü şu anda etrafınızda iki tane kiramen katibin meleği var. Ne yaparsanız yapın kapalı kapılar ardında her yaptığınız otomatik olarak filme alınıyor. İsteseniz de alınıyor, istemeseniz de alınıyor. Ve her an ya derecat kaybediyorsunuz her saniye ya da derecat kazanıyorsunuz. Şu dünyayı boşuna yaratılmış bir alem mi zannediyorsunuz? Ah benim sevgili kardeşlerim. Ah benim ilimlerine güvenip de Allah'ı boş veren kardeşlerimiz. Biliyor musunuz, eğer Darwin bu devirde yaşasaydı hayatta insanın maymundan türediğini iddia edemezdi. Biz maymunların gelişme sürecini inceledik. O gelişme sürecinde maymun türlerinde devamlı olarak ikişer kromozom artıyor. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift, 33 çift kromozom. Ve eğer insan maymun türünün bu gelişme süreci içindeki bir sonu olsaydı, o zaman 37 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Neden mi? Maymun türlerini incelediğimiz zaman uzun kuyruklu, bir maymun türünün giderek kuyruğunun kısaldığını, neticede sıfır kuyruğa ulaştığını görüyoruz. Ve gelişme süreci, yani genetik kodlamadaki yükselme bu seyri takip ediyor. Kuyruğun giderek kısalması ve yok olması, kuyruğun kısalmasına karşılık genetik kodların yükselmesi.
birbirini takip eden, takip ettiği kesin şekilde tespit edilen bir husus. Öyleyse bir ukala çıkmış diyor ki 33 çift kromozomda sirke sineği var. Öyleyse genetik kodlar bir şey ifade etmez. Sahi mi? Demek bir şey ifade etmez. Peki maymun türlerinde nasıl oluyor da giderek insana benzerlik oluşuyor ve bu insana benzerlik oluşurken kesintisiz ve hiçbir şekilde aksi iddia edilemeyecek standartta maymun türlerinin kromozom sayısı artıyor? Var mı bunun başka türlü bir izah tarzı? Hani bir eski bir başbakan, bir cumhurbaşkanı geldi aklımıza. Var mı bunun başka bir izah tarzı? Öyle söylüyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayal kurmayalım. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri de o daracık aklımızla, insan aklımızla yalanlamaya kalkmayalım. Yalanlamaya kalkarsak aksi her zaman ispat edilir. Öyleyse bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Darwin bugün genetik kodlarının şifresinin çözüldüğü bugün yaşasaydı kesinlikle böyle bir iddianın sahibi olamazdı. Maymunların çene kemiklerinin dizaynını gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir kurdun, bir tilkinin, bir köpeğin çene kemiğinin yapısıyla maymunun çene kemiği yapısı birbirinin çok benzeri standartlarda. Ama insan çenesi hiçbir maymunun çenesine benzemiyor. Daha çene kemiğinde büyük farklılık var. Hayvanla insanı birbirinden ayıran çok büyük bir farklılık. Maymun diyorsunuz adına ve bu maymunun bütün vücudu kıllarla kaplı. Bir hayvan nasıl baştan aşağı kıllarla kaplıysa maymun da o şekilde kıllarla kaplı. Ve bugün yaşayan maymunlar da aynı şekilde kıllarla kaplı. Maymun kadar kıllı bir insan olabilir mi?

vücuduna oranı bir insanın beyninin vücuduna oranının 1/5 kadardır. Yani oran maymunun beyninin insan beyninden 5 kat küçük olması değildir. Oran maymunun beyninin kendi vücuduna oranı A kadarsa bir insanın beyninin kendi vücuduna oranı 5A kadar. Öyleyse arada insanı insan yapan bir faktör var. Beyin. Nedir beyin? Siz beyninizi sizi kullanan, sizi idare eden bir varlık zannedersiniz. Öyle değil mi? Beynimiz dersiniz, bizi yaşatan, konuşturan, düşündüren, her türlü ilmi alan, hafızası olan, bizi yaşatan, aklımızı üretiyor, düşüncemizi üretiyor. Öyle dersiniz, öyle değil mi? Ama bilmiyorsunuz ki akıl beyninizi kullanıyor ve sizi akıl beyniniz vasıtasıyla yönetiyor. Hayır, siz akıl etmiyorsunuz. Akıl size kumanda ediyor. Akıl size beyninizi kullanarak kumanda ediyor. Hepimizin kullandığı şey aynı akıldır. Aynı aklı hepimiz kullanıyoruz. Hem de hepimize eşit hüviyette geliyor. Ama herkesin beyni birbirinden farklı özelliklerle donatılmış olduğu için genetik kodları itibariyle herkes farklı bir zeka seviyesinde, farklı bir akıl seviyesinde, farklı bir muhakeme etme kabiliyeti seviyesinde, farklı bir hafıza seviyesinde, aklın kullanabildiği bütün sistemler sadece sizin beyninizin verilerine dayalıdır. Beyninizin ne kadarını kullanabilirse o kadar akıllısınız. Her şeyi ne kadar doğru bildiğinizi zannediyordunuz, öyle değil mi? Söyleyin samimiyetle, öyle değil mi? Ve o aklınıza güvenerek Allah'ın Kur'an'da yazdırdıklarına karşı çıkıyorsunuz. Ve insan maymundan türemiştir diyorsunuz. Tarih ilmi yazıyorsunuz. Yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri. İnsanlık böyle başlamışmış. Siz bundan 20 bin yıl evvel gökyüzünde uçakların uçtuğunu biliyor muydunuz? Hem de bugünün uçaklarından daha mükemmelleri. Allah Teala ilk insan olan Hazreti Adem 1200 yıl yaşamış. Yani 25 yılı bir normal periyot olarak kabul ederseniz 100 yılda 4 nesil ortaya çıkmış. 1200 yılda 1000 yılda 40 nesil, 1200 yılda 40 ne 48 nesil yuvarlak hesap 50 nesli görmüş Adem Aleyhisselam. İlk peygamber ve ilk insan. Hepsi ona tabi olmuşlar. Tabi olanlar tabi. Ama topraktan kerpiç yapmasını biliyorlardı. Evler yapıyorlardı. Çuval gibi de olsa elbiseler giyiniyorlardı. Hayvan gidiyorlardı. Buğday üretiyorlardı. Un yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı, ateşi biliyorlardı ve hiç de mağara hayatı yaşamadılar. Peki nasıl oluştu şu mağara devirleri dediğimiz devirler? Kayaların
üzerinde yapılan

incelemeler şu dünyada defaatle atom savaşları olduğunu ve iki tarafında birbirlerini yok etmek için bütün güçlerini kullandığını ifade ediyor. Ve de iki taraf da birbirini tamamen yok ettiğini zannediyor. Atom bombaları hiç insan dışarıda bırakmaksızın her tarafta patlıyor. Ve bu bombaların tesir ettiği insanlardan sağ kalanlar var. İşte o sağ kalanlar, o mağaralardaki hayatı yaşayanlar. Konuşamıyorlar. Çünkü atom bombasının bütün o hücrelere tesir eden yapısı onların beyin hücrelerinde dumura uğratmış. Konuşamıyorlar ve de orada her şeylerini kaybetmişler. Çılçıplak mağarada kalmışlar. Yavaş yavaş mağaralarda bir yaşantının sahibi oluyorlar. Anlaşmaları ne kadar beyinleri zedelenmişse o kadar konuşmaktan mahrum olarak başlıyor her şey. O başlangıç insanların hayat başlangıcı değil. O başlangıç dünyadaki atom savaşlarından sonraki başlangıç. Atomların, atom bombalarının yapılacağı bütün tesislerin yok edildikleri, iki tarafın da birbirini yok ettiği bir devreden sonra insanlık yontma taş, cilalı taş, bilmem ne taş devirlerini yaşamış. Siz taş devrini yaşayarak hayata başlamadınız. Sevgili kardeşlerim, bir karış ilminizle Allah'a karşı çıkmayın. Bugün ilim adına neyiniz varsa onların hepsinin ötesi Allah'tadır. Bir damlacık ilmiyle şu dünyada neleri oluşturmuş Allah Teala insanlara lütfettiği bir damlacık ilimle. Ve insanoğlu ilme sahip olur olmaz hemen Allah'ın yazdıklarına karşı çıkmış. Adem Aleyhisselam topraktan yaratmamıştır. Adem Aleyhisselam maymundan türemiştir. Hayır, topraktan yaratılmıştır. Ve de aksini iddia ettiğiniz zaman genetik kodlar size hayır der. Sen yanlış söylüyorsun. Hatta yalan söylüyorsun der. İşte 33 çift kromozomda sirke sineği varmış diye kromozomlarla maymunları insanları birbirinden ayırmayın safsatası. Ne haber? Maymun türlerinin kuyruklarının giderek kısalması, çenelerinin yavaş yavaş değişmesi. Nereye kadar yürüyebilmiş? Bu değişmesi boyunca hep ikişer bin, ikişer bin, ikişer bin kromozom yükselmesi olmamış mı? Kim aksini iddia edebilir? O zaman nasıl kromozomlardan hareket etmezmişiz? Gelişme kuyruğun kısalmasını bütün boyutlarıyla ifade ediyor. Öyleyse giderek insana benzeyen bir yüz, bir şekillenme var diye maymunları insanın atası zannetmek, o ilmin zavallı alim geçinen cahillerinin bir iddiası. Sevgili kardeşlerim, Allahsızlık öyle korkunç bir cinayet ki sadece bir intiharı ifade eder. İnsan kim inanmıyorsa o intihar etmiştir.
Bütün intihar edenlerin gideceği yer cehennemdir. O insanın da gideceği yer cehennemdir. Aklını başına toplayamadığı takdirde. İşte size bir mutluluk mesajı veriyoruz. Bir yaratıksınız. Kabul etseniz de etmeseniz de bir yaratıksınız. Ve sizi yaratan o var ya yukarıdaki, o Allah, o sizi sadece bir sebebe dayalı olarak yaratmıştır. Mutluluğunuz için. Hangi şartların içinde olursanız olun, o sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. Negatif şartların içindesiniz. Mutsuzsunuz. Ama onun istediği şeyi yapmadığınız için. Sizi öyle yaratmış ki, orada Kur'an'da verilen emirlere ne kadar uygun davranırsanız, o kadar başarılı olursunuz. Zavallı insanlar ülkeler idare ediyorlar ve Allahsız bir ülke kurmaya çalışıyorlar. O devir geçti artık. Materyalizm tarihe karıştı. Artık komünizm yok. Artık sosyalizm yok. Onlar hayal ürünleriydi. Allah karşısında birer birer değerlerini yitirdiler. Hala o materyalizm felsefesiyle ülkeleri idare etmeye çalışan zavallı, eksik kafalılar. Hepiniz kendinize acımıyorsanız ülkelerinize acıyın. İşte Nazi Almanya'sı, bilmem kaç milyon ölü. İşte Rusya, aynı savaşta bilmem kaç milyon ölü. Ve komünizmin çöküşü. Kızılçin'dekine yavaş yavaş pek komünizm denmez gibi görünüyor artık. Akıllarını başlarına topladılar. Komünist olmayan bir ülke nasıl yönetiliyorsa, onlar da öyle yönetiliyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı karşınızda değil, kalbinizde düşünün. O sizin düşmanınız değildir. O sizin dostunuzdur. Kendisine en çok düşman olanları bile cennetini almak için son güne kadar bekler. O kişinin, Allah'ın düşmanı olan o kişinin bir tek cümleyi söylemesini bekler. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkileriniz bu kadar basit bir sözle sizi mutlu veya mutsuz kılabilir. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz an mutluluğu yakaladınız. Hem de bir daha kaybetmemek üzere kalbinizden söylediyseniz bu söz Allah'a yeter. Sizin o sözünüzü çiğnemek imkanını vermeden sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 5-6 aylık bir süre. Ama o 5-6 aylık süre içinde pencereleri açıp etrafınıza mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Düşünemiyor musunuz hiç? 30 yıldır Allah ile birlikteyiz. 30 yıldır enine boyuna bize mutluluğu yaşattı. Her yerde. Hapishanede kaldık 90 gün. Hayatımızın en mutlu devresiydi. O kadar çok insanın derdine derman kıldı ki Allah Teala bizi. Ne yaptık? Onlar dertlerini bize anlattılar. Biz de ona anlattık. Oradan cevap geldi. Onlara ilettik. Tatbik ettiler. Ve de problemleri çözüldü. Sonra mı? Sonra etrafımızdan ayrılmaz oldular. Acaba niçin o kadar sevilmişiz o Ankara hapishanesinde? O devirlerde bizimle beraber olanlara bir sorun bakalım. Neden o kadar sevilmişiz?
O insanlar problemlerinin Allah'ın yardımıyla çözüldüğünü görüyorlar. Elbette Allah'a bağlılıkları artacak. Elbette bizi dışarıda gördükleri zaman çıktıktan sonra onlardan da tabii çok çıkanlar oldu. Dışarıda gördükleri zaman elimizi öperken, eğer biz sizi oraya girmeden evvel tanısaydık, hiç orada olur muyduk? Hocam demeleri size ne ifade ederdi acaba? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, ve mutlu olmak için o kadar kolay bir kapınız var ki, işte size, hepinize sesleniyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. En çok suları yukarı doğru akıtmaya çalışanlara acıyorum, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allahsız bir düzen kurmaya çalışanlara acıyorum. Kendi mutsuzluklarını bütün insanlara aşılamak için bir zavallı gayretin içindeki devlet kademelerinde bayağı ileri gitmiş insanlara acıyorum. Bir ölüyü hayata getirmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, materyalizm ölmüştür. Yeni bir devir başlamıştır. İnanç devri. Hayır, inananlar sizin adımlarınıza ayak uydurmayacaklar. Materyalist felsefenin zavallı esirleri. Kaç kişi kaldı dünyada sizin gibi? Neden bütün ülkeler demokrasilerle idare ediliyor? Neden bütün ülkelerde din alabildiğine insanlara mutluluk verirken bizim ülkemizde siz buna engel olmak cesaretini gösterebiliyorsunuz? 1920'li yılların o materyalist felsefesi hala ölmeyecek mi zannediyorsunuz? Kendi milletinize karşı değil misiniz şu anda? Verdiğiniz beyanatlara bakıyorum da sizlere acımamak elimden gelmiyor. Kendi mutsuzluğunuzu ülkenin mutsuzluğuna dönüştürmek istiyorsunuz. Bunu yapamazsınız artık. Geçti artık. Siz en büyük kötülüğü Osmanlı'yı ortadan kaldırmakla yaptınız. Daha fazla kötülük yapacak olan imkanınız yok artık. Anlamıyor musunuz? Devriniz bitti. Eğer birazcık sizi tutanlar olsaydı, o zaman siz de Büyük Millet Meclisi'nde bir yerlere sahip olurdunuz. Ne kadar zavallı olduğunuzu hala hissetmiyor musunuz? ...1900'lü yılların başlangıcındaki bir felsefeyle hala yaşayabileceğinizi ve bir devleti yönetebileceğini mi zannediyorsunuz? Artık yok. İnanç devrine girildi. Birazcık inceleyin. Allah'a inanın ve ona ulaşmayı dileyin, mutluluğu yaşayın. Benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar büyük kötülük yaptığınızı ancak öldüğünüz zaman anlayacaksınız. Bunca mutlu insanın arasında ben nasıl bu kadar mutsuzluğu yaşadım ve de nasıl bütün insanları
mutsuz kılmak için o kadar gayret sarf ettim. Sadece onların mutluluğuna engel olmaya çalıştım diyeceksiniz. Kuvvetin sahipleri hakkın sahipleri değildir. Hakkın sahipleri hakkın sahipleridir. Öyleyse siz öyle istiyorsunuz diye böyle devam etmez. Artık her şeyinizi kaybettiniz, anlamıyor musunuz? O dünya artık değişti. Dünyada o felsefe artık yürümüyor. Artık inanç var. Mutluluğu yaşayan ülkelere bir bakın, hepsi inancın standartları içinde mutlular. Bir deneseniz, bir Allah'a ulaşmayı dileseniz, yaşayacağınız mutluluğu gördüğünüz zaman, yaşadığınız zaman ne kadar büyük bir hatanın içinde olduğunuzu o zaman fark edeceksiniz. Ve bütün insanların hayatını zindan etmeye çalıştığınızı fark edeceksiniz. Ne kadar daha devam edebilirsiniz ki buna? Komünist ülkeler birer birer yok oluyor. Dünyada inanç devri başlamıştır ve sizler uyuyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara bakın. Onların ibadetine engel olmaya çalışıyorsunuz. Onların Allah'la birlikte olmasına engel olmaya çalışıyorsunuz. Ne zamana kadar sürdürebileceğinizi zannediyorsunuz bunu? Eğer gücünüz olsaydı siz hakim olurdunuz duruma. Artık o şansınız bütün boyutlarıyla kaybolmuş durumda. Sizlerin ülkeye neleri kaybettirdiğinizi artık herkes biliyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. İlkokullarda bize Allah'ın olmadığını anlatmak için bütün ilkokulun kütüphanesi o tarz kitaplarla doldurulmuştu. Osmanlı tarihini karalayan sizlersiniz. Başka şeyleri bize şirin göstermek için. Osmanlı'yı yok eden de sizlersiniz. Öyleyse bir dünya hakimiyetini sizden insanlar kurdular. Adaletleriyle bütün dünyanın hayranlığını kazandılar ve sizler onların kökünü kazıdınız. Ama Osmanlılar hala yaşıyor. Biz de Osmanlıyız. Hala yaşıyoruz. Ve Osmanlı sizin bütün gayretlerinize rağmen tekrar dirilecektir. Dirilmiştir. Bütün milleti karşınıza alıp ahkam kesmenin size hiçbir faydasının olmadığı bir devreye girdik. Aklınızı başınıza toplayın. İnanç bu ülkeye dünyadaki en büyük nimeti kazandırmıştır. Hükümranlık. Dünyadaki en büyük toprak fethini Osmanlı gerçekleştirmiştir. Bütün ülkelerde adaleti enine boyuna sağlayarak. Siz okullarda başörtülü insanların derslere
kabul edilmemesine adalet mi sayıyorsunuz? Ve de insanları bu hakları olan nimetten mahrum etmekle mutlu mu oluyorsunuz? Bu adaletsizliktir. Dileyen insan başörtüsü giyer, dileyen kadın da giymez. İslam'da insanlara zulmedilmez. Eğer bir hanım başörtüsü takmayacaksa kimse onu zorlamak hakkının sahibi değildir. Allah Teala açık ve kesin olarak hükmünü koymuştur. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Ama siz şu anda Allah'a karşı bir savaş veriyorsunuz. Siz mutlu olamadığınız gibi başka insanları da mutsuz ediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar sadece kendilerine kötülük ederler. Nelerin nasıl değişeceğini göreceksiniz gelecek yıllarda. Bunlar da tarihe yaptıklarıyla ün kazanarak geçecekler. Nasıl bir ün olduğunu en iyi sizler bilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk şarkısını beraber söylemek istedik sizinle. Kırık bir şarkı ama bir gün gerçek mutluluğun şarkısını söyleyeceğiz. Bütün insanlar hürriyet içinde olacaklar. Herkes kanunların nizamı içerisinde dilediğini serbestçe yapabilecek. Dinini yaşamak isteyen yaşayabilecek. Yaşamak istemeyene de kimse karışmak yetkisinin sahibi olamayacak. Osmanlı'da öyle değil miydi? Bütün dinlerin mensupları Osmanlı için saygıdeğerdi. Hiçbirine diğerinden farklı bir muamele asla yapılmamıştır. Osmanlı'da zorla başını örtürme, zorla insanları ibadete sevk etme diye bir olay hiç gerçekleşmediği gibi dinini yaşamayan insanlar için de bir cezalandırma sistemi hiçbir zaman uygulanmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neden hep mutluluk diyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün insanları ulaştırmak istediği menzil orasıdır. Mutluluk. Şeytanın da bütün insanları ulaştırmak istediği yer mutsuzluktur. Şeytan devamlı sizi yanlış şeyler yapmaya yöneltir. Nefsinize kurban olmanızı ister. Nefsinizin bütün arzularını yerine getirmesini ister. Nefs şerri emreder. Allah ise ruhunuza tabi olmanızı ister. Ruh sadece hayra emreder. Sevgili kardeşlerim, iki düşman kardeş. Birisi nefs, isimli vücudunuz. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gece rüya gördüğünüz vücudunuz odur. Her gece nefsiniz, devir sayısı eşit olunca fizik vücudunuzda nefsinizin devir sayısı vücudunuzdan derhal ayrılır. Ayrılır ve her yere gidebilir. Bir anda en uzak yerlere ulaşabilir. Başka gezegenlerde bile olabilir. Böyle bir imkanın sahibi nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz en büyük düşmanınız. Sizi cehenneme sürükleyebilecek olan tek vasıta. Allah'ın emirleri var. Emrettikleri şeyler. Onları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim mutluluğumuz için elzemdir. Allah-u Teala neyi üzerimize farz kılmışsa, o farz kıldığı her husus mutlaka bizi daha mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Namazı farz kılmış Allah-u Teala. Namaz bir mutluluktur. Allah'ı seven kişi için. İşte Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu sevginizi ölçmek için namaz kılın ve namazdaki mutluluk derecenize bakın. Ne kadar mutlusunuz? Öf be! Gene namazın vakti geldi. Aman şu namazı kılayım da hemen yakamdan düşsün. Kurtarayım paçayı. Ah keşke sadece farzları kılsam da bitirsem namazımı. Bu sünnetlerde ne oluyormuş? Bu kadar arttırmanın alemi var mı yani bu namazı? Gibi düşünceleriniz varsa kendinize en büyük zulmü yapıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, namaz her şeyden evvel doyulmaz bir mutluluktur. Kimler için? Namaz boyunca iradesini Allah'a bağlayanlar için. Sevgili kardeşlerim, namaz boyunca hep Allah'ı düşünenler için. Ne kadar Allah'ı düşünmeye ara verdiniz, o kadar az zevk alırsınız namazdan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i imtihan ediyor. Sadece diyor iki rekat kılacaksınız. Bu iki rekat boyunca namazın başından sonuna kadar Allah'ı düşüneceksiniz. Bu aranızda bir yarıştır diyor. Hadi bakalım diyor şimdi namaza.
Sevgili kardeşlerim, konunun başlangıç noktasındayız. Daha Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir yeni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sırayla tabi olmuşlar. O noktada bir yerdeyiz. Onlar daimi zikre henüz ulaşmamışlar yani. Ve namazdan sonra hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O kadar gayret ettik, tam yaklaşmıştık ama kaçırdık. Sevgili kardeşlerim, bu namaz 4 rekatlık bir namaz olsun, 2 rekatlık bir namaz olsun, önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Acaba ne kadar Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsunuz? Yoksa eğer Allah'ı düşünmeden sadece aman şamdan düşsün diye namaz kılıyorsanız, o zaman namazın zevkine varamazsınız sevgili kardeşlerim. Namaz sizin için bir zevk olmaz. Namaz kılarken kendinizi yukarılarda, 7. gök katında hissetmeye çalışın. 7. gök katında değil, Allah-u Teala'nın huzurunda hissetmeye çalışın. Huzur namazının kılındığı namazın muhtevası içinde hissetmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Her şey sizi mutluluğa çağırıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hangi farzı koymuşsa, biliniz ki o farz bütün insanlara mutluluk katmanın bir fakültesidir. Neyi emretmişse o mutluluğun simgesidir. Neyi yasaklamışsa o da mutluluğun simgesidir. Allah Teala hepinizi sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Herkesi çok seviyor. İnsanlar Allah'a ne kadar layıklarsa, liyakatleriyle Allah'ın onlara karşı olan sevgisi aynı paraleli takip eder. Ne kadar layıksa o kadar Allah Teala tarafından sevilir. Allah'a layık olabilme seviyesi de Allah'ı sevmekle paralel yürür. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? İşte Allah'a layık olma seviyeniz o kadardır. Sadece 2 tane alternatif var. Allah'ı sevmek veya kendinizi sevmek. Bunun manası nefsinizi sevmek. Allah'ı sevdiğiniz zaman nefsinizden fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Başlangıçta namaz nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Zikir nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Ve nefsiniz başlangıçta şeytanın tesirinde olduğu için zikir yapmanızı hiç mi hiç istemez. Namaz kılmanızı da. Ve siz her seferinde nefsinizi yenerek namaz kılmak mecburiyetinde kalırsınız. Ama zikrinizi arttırdıkça adım adım namaza karşı sevgi, namazı sevmenin payından kendisine alarak devamlı büyür. Namaz kılmayan bir insan o noktanın başındadır. Namaz kılmaya başladığı zaman bundan sıkıntı duyuyorsa o sıkıntı adım adım azalarak devam edecektir. Ve de namazlarını
kıldığı zaman başlangıçta zoraki olan kişi için bile namaz kısmen bir zevk olacaktır. Burada bir ayrıcalık var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi artık Allah'ı sevmiştir. Allah'ı kendisinden öne geçirmiştir. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyip de ulaştıran bir insan için Allah-u Teala her şeyin en güzelini nasip eder. O kişi için dünya yarı yarıya huzuru ve mutluluğu yaşadığı bir dünyadır. O kişi zikrini yapar ve bu zikir onu en güzele doğru devamlı olarak çeker, götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyi en güzel standartlarda göreceksiniz. Allah-u Teala ne yaparsa tam yapar. Eksiği yapan, hedeflere ulaşamayan, biz insanlarız, bir de cinler, yani bütün yaratıklar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en mükemmel şekilde tesis eder. O mükemmeli bozan, berbat eden biz mahluklarız. Allah-u Teala bize akıl vermiş. Aklı şeytan da kontrol etmeye çalışır. Allah da kontrol etmek ister. Ama Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Biz insanlara serbest irade vermiş. O verdiği serbest iradeyi mutlaka kullanmamızı istiyor Allah-u Teala. Onu kullanabilmek içinse mutluluğu yaşayabilmek için o iradeyi Allah'ın emrettiği istikamette kullanmak mecburiyetindeyiz. Fizik vücut namaz kılmayı sevmeyecektir ama biz onu sevdirmeye çalışacağız. Bir süre sonra fizik vücut namazın bir zevk olduğunu idrak eder. Namaz bir zevktir sevgili kardeşlerim. Eğer Allah ile şuradan kalpten bir ilişkiyi kurabildiyseniz namazlarınızı doyulmaz bir zevk olarak yaşarsınız. Zikriniz doyulmaz bir zevk olur. Daimi zikre ulaşanlar o doyulmaz zevki adım adım içenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mu tamamen mutluluklardan oluşur. Şeytanın yolu mu o da mutsuzluklardan. Birisi Allah ruhumuzu da teslim almak ister. Fizik vücudumuzu da teslim almak ister. Nefsimizi de teslim almak ister. İrademizi de teslim almak ister. Neden? Çünkü ister ki biz mutlu olalım,
Daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, en çok mutlu olalım. Mutluluğumuz kesintisiz bir mutluluk olsun. İşte günlük zikir seviyemizle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Yaka küfte, oka ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Zikrinizin seviyesi mutluluğunuzun göstergesidir. Hani terazinin bir tarafına gramlar konur, öbür tarafına tartılacak olan malzeme konur ya, işte o gramları zikir olarak kabul edin. O zikir seviyesi kadar mutlusunuz. Terazi dengede. Terazinin gramları arttıkça karşılığındaki zikir seviyesi de artacaktır. Gramlarının zikir gayreti olarak değerlendirilmesi halinde gayretiniz arttıkça zikir giderek artacaktır. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artacaktır. Zikriniz boyutlarını daimi zikirde, ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim etmekte yükselteceksiniz. En doruk nokta, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman külli irade sizi kontrolü altına aldığı zaman gerçekleşir. Artık zikirde değilsiniz. Külli irade size Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin tekrarını yaptırdığı için artık siz tesbihtesiniz. Zikir orada tesbihe dönüşür. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizin seviyesiyle paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Allah'ı sevmenin ölçüsü zikirdir. Bir günde ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 2.4 saat, yani 24 saatin 10'da 1'i kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz 10'da 1'dir. Günün 4'te 1'i kadar, yani %25'i kadar seyrediyorsanız, zikrediyorsanız, mutluluğunuz %25'tir, 4'te 1'dir. Günün yarısı kadar zikrediyorsanız mutluluğunuz %50'dir. Daimi zikre ulaşmadan evvel ki son aşamanız %80 zikre ulaşmaktır. Ondan sonra daimi zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından salavat nurları önce %2 rahmet taşır kalbinize.
Sonra 198'e kadar ulaşan fazılları taşır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Fazıllar ve baştan giren %2 rahmet mutluluğu temsil eder. Fazlın girdiği yerde kişinin nefsindeki kavga o seviyede biter. %2 rahmet nuru, %2 kavga bitimini. Ondan sonra gelecek olan her %7 fazıl birikimi, %7 mutluluk artışını ifade eder. O seviyede yani %2 artı %7, %9 seviyesinde nefsin kalbinde kavga bitmiştir. Sonra adım adım gelişer gelişer bunlar yükselecektir. İlgisi %7'lik sistem olmasının arkasında o kişinin ruhunun, yola çıkan ruhunun her %7'de yalnız bir gök katı aşabilmesi olayı vardır. İki olay birbirine kesin kes bağlıdır. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimi sizi yine zemin katta bırakır. İlk, ondan sonraki ilk %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Ötekiler yukarı çıkar, sizinki çıkamaz. Çünkü henüz %7 zikrediyorsunuz. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. İkinci bir %7 nefsinizin kalbi fazılla doldu. Ruhunuz ikinci gök katına çıkmak yetkisinin sahibidir. Orada su arılma havuzlarında su arılacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimine ilave bunlar. Üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi %49 eder. Yedinci gök katında ruhunuz 7 tane alemden geçecek. Bu sebeple burası biraz uzun bir devreyi ifade eder. Ta ki zikir hücrelerinde Allah'a doğru yola çıkan ruhunun zikrini tamamlasın da Sitetin Müntaha'ya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında yok olsun. Allah'ın zatına bir ruhun ulaşabilmesi iki yatay, iki dikey, dört yolculukla mümkündür. Hangi mürşidin yanında tövbe alırsanız alın. Eğer o mürşit gerçek bir mürşitse tövbeniz anında ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk eder. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. Bu otomatik bir işlevdir. Bütün ruhlar gidecekleri yeri bilirler. Ruh çünkü Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Ruh hepiniz için bir emanettir. Vücudunuzdaki tek emanet ruhunuzdur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşmadan evvel artık nefsiniz emanettir fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Neden? Çünkü artık daimi zikirdesiniz. Her an Allah'ın katından fazıllar
nefsinizin kalbine salavat nurları tarafından taşınıyor. Başlangıçta salavat nurları sadece %2 rahmet getirirler. Önce kuvvet. Ondan sonra 7 defa %7 fazla birikimi %49 eder. Ve ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Ondan sonra nurların gelişi devam eder. Bir %49 nur daha birikecektir. Daimi zikre ulaşmanız için önce dik yokuşu aşmak mecburiyetindesiniz. %51 nispetinde olan nurları %80'e çıkarmak mecburiyetindesiniz. %81'e. İşte nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaştığı zaman orada sevgili kardeşlerim siz fizik vücudunuzu dik yokuşu aşmış olarak Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Neden? Bir hiç karşılığı bir insan Allah-u Teala'dan bir şeyler alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları hidayete ermeye ehil yaratmıştır. İnsanın ruhu vardır, insanın nefsi vardır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mürşide ulaşıp da önünde diz söküp tövbe ettiğiniz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacaktır. Ve devrin imamına ait olan altın kapıdan girilen ana dergaha ulaşacaktır. Orada kendisine ait olan yeri alacaktır. O yer önceden bellidir. Ve de bu noktadan sonra o kişi seyri sülüka iştirak edecektir. O kişinin ruhu seyri sülüka iştirak edecektir. Seyri sülük, sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yapılan bir yolculuktur. 7 tane kat dikey olarak çıkılır. Her katta bir seremoni mutlaka vardır. Birinci katta çimenlerin üstündeki seccadelerde secde edilir. İkinci katta suvarılma havuzlarında bütün ruhlar suvarılırlar. Sonra içeri alınırlar. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin üst veya alt katında secde ederler. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde ederler.

Altıncı katta bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil, fosfor yeşili bir renge dönüşür. O nurdan vücutları ve çatlar. Bu çatlamayı tamamlayabilen herkes için hilat giymek söz konusudur. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde Cebrail Aleyhisselam onlara hilat giydirir. Kafkas kıyafetlerine benzer bir kıyafet giydirilir.

O tarafta sol kanat B'si. Eken başlangıçtaki nokta. Şimdi sağ tarafta devrin yanı vardır. Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı. Ve kafile yola çıktığı zaman evvela Ümmü Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'nin dibine dalınır. Sırlar öğrenilir. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada birlikte olur, orada kalır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabileyle gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu bir sonraki kademe geçer. Divane Salihine ulaşır. Daha sonraki kademe geçecek olan nurlar, ruhlar buradan zikircilerinin bulunduğu kesime uçarlar. Orada zikircilerin içinde zikretmek temel görevleridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için her şey size en güzeli sevk etmek üzere dizayn edilmiştir. En güzel ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ama bunlardan her biri bir ayrı kademeyi, mutluluğun bir bölümünü ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunuz %51'i bulur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'i aşar, %81 olur. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne kadar zikrediyorsanız, bir günlük zaman dilimi içinde kaç saat zikrediyorsanız, 24'te o saat kadar mutlusunuz. 12 saat zikrettiğiniz zaman 12 yüzde 12 24'ün yarısıdır, %50'sidir. Siz %50 mutlu bir insan olursunuz. 12 saat mutlu olursunuz 24 saatte. Bu saat 18'de çıktığı zaman çıkabilmesi için mutlaka zikrinizin %80'i aşması gerekir. Fizik vücudunun teslimi gerçekleşecektir. O zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Ve neticede bu dik kuşu aşabilen herkes için daimi zikre ulaşmak artık bir problem teşkil etmez. Kişi daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Ullel-vap olur. Daimi zikre ulaşanlar ya külli irade tarafından ulaştırılırlar, bütün mürşitler bu kategoriye girer, ya da ilahi irade tarafından ulaştırılırlar, sadece Resuller bu kademeye girer. Resullerin bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Ama Nebi Resuller de Resuldür, Veli Resuller de Resuldür. Üstün olan

Resullerdir, peygamber resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi resuldür. Allah Teala ne diyordu? Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkileriniz işte bu minval üzere devam eder. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dileyip kademeleri birer birer aşmanızdır. Yani önce ruhunuzu Allah Teala teslim alır. Bunun için günde 3 saatlik zikir yapmanız yeterli. 3 saatlik bir zikirle bu hedefe mutlaka ulaşırsınız. Her gün şaşmadan en az 3 saat zikri gerçekleştiren herkes ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Bu noktaya Allah Teala zaten insanları ulaştırır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'yı çok sevmelisiniz. Çok ama çok. Allah Teala sizi çok seviyor. Buna layık olmalısınız. Bu büyük sevgiye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyoruz. Hepinizin gözlerini öpüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bilin bakalım Allah insanı neden yarattı? En çok sevdiği mahluk insansa Allah-u Teala'nın kainatta yarattığı bütün mahlukatın arasında en çok sevdiği mahluk insansa Allah Teala ben bütün insanları sadece bana kul olsunlar diye yarattım diyorsa, kul olmaksa mutluluğu ifade ediyorsa, o zaman Allah insanı neden yaratmış olabilir? İnsanın mutluluğu için. Gerçekten bakıyoruz Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma halaktel insi vel cinni İlla leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Yaratış sebebi sadece bu. Allah'a kul olmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kul olmak ne demek? Nerede başlar? Mutlulukla alakası ne? Kul olmanın başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki vellezine işlene bu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Onlar sahabeden bahsediyor. Onlar taguta yani şeytana, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır diyor. Ondan sonra ne diyor? Ondan sonra diyor ki kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse ne olur Allah'a kul olurlarsa? Mutlu olurlar sevgili kardeşlerim. Mutlu olurlar. Evet, mutlu olurlar. Mutsuzlukla mutluluğun kapısını ayıran yer, cehennemle cennetin kapısını ayıran yer, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilediğiniz zaman cennetin anahtarını aldınız, cehennemin kapısını ise kilitlediniz. Dilediğiniz an dünya mutluluğuna kesin şekilde adım attınız. Siz artık mutlu bir insansınız. En az 5-6 aylık bir süre ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar dünya mutluluğunuz devam edecektir. Ruhunuz da Allah'a ulaşacaktır. Bunun manası ruhunuzun Allah'a ulaştığı zaman siz üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ondan evvel mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bir tek dilekle. O dileğin sahibi olan kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Sadece bir tek dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Gerisi mi? Gerisi sizin işiniz değil. Gerisini o yapacak. Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, neden dünyadaki mutsuzluk, huzursuzluk sona eriyor da
mutluluk başlıyor. Allah'a kul oluyor diye. Allah Teala ne diyor? Sahabe için onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor. Hem dünya saadeti onlar için, hem cennet saadeti onlar için. Allah Teala böyle bir saadetin neleri ihtiva edeceğini Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde bir defa daha vurguluyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsunun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayate dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, kimdir Allah'ın evliyası? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilediği anda Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ın kulu olmuştur aynı zamanda. Ondan evvel Allah'ın kulu değildir. Allah'ın kulu olduğu nokta burasıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın kulu olmak. Sevgili kardeşlerim, bir insan herkes zanneder ki doğduğu anda Allah'ın kuludur. Hayır, değildir. Hiç kimse doğduğu zaman Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dinemedikçe herkes şeytanın kuludur. Belki birçok kişiye çok ağır gelecek bu sözümüz. Ama sevgili kardeşlerim, biz bize ait olan bir şeyi söylemiyoruz ki. Allah'ın söylediğini söylüyoruz. Allah Teala açık bir şekilde sahabenin Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman tağutun kulu olmaktan, şeytanın kulu olmaktan kurtulduğunu söylüyor. Ondan evvel tağutun kulu olduğunu kesinleştiriyor ayet-i kerime. Öyleyse bu bapta bizi Allah Teala'nın dizaynında mutluluk açısından alakadar eden konu budur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şu dünya adı verilen gezegende mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Yaşayabilmesi kesin şekilde buna bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeye. Allah'a ulaşmayı dilemedi, o zaman mutlu olamaz. Şimdi şu Yunus 62, 63, 64'te ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Bir defa korkudan azade oluyor insanlar, mahzun da olmaktan kurtuluyorlar. Ne yapmışlar? Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Öyleyse bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden de amin olurlar. İnanan herkes amin olur, iman sahibidir. İnanandır. Ama amin olanlar iki gruba ayrılıyor. Bir, sadece Allah'a inananlar. İki, Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amini olan bu kişi ikinci defa amini olmuştur. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki, ey amin olanlar, inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani bu inananlar inanıyorlar ama takva sahibi olmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı bu furkanlarla örtsün.
Sonra da size mağfiret etsin. Yani örttüğü günahlarınızı bir de sevaba çevirsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müessesenin dizaynındaki ilk adım Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnananlar, dilemeyerek Allah'a inananlar var. Onların da Kur'an-ı Kerim'de geçen adı aminu. Allah'a ulaşmayı dileyerek aminu olanlar var. İman sahibi olanlar var. Onların da adları aminu. Ama bu iki inanan gruptan sadece bir tanesi cehenneme gidecek. İkincisi cennete gidecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın neyi işaret etmek istediğine bakın. Mümin olmak aslında Allah'a inanmak demektir. Gerçekten iman, inanç demektir. Mümin de inancın sahibi demektir. Ve bu inanç Allah'a karşı duyulan inanç. Ama bir insan Allah'a inanır da Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeden ölürse, o kişinin Allah'ın cennetine girmesi, dünya mutluluğunu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Hem cennet mutluluğu açısından mümkün değildir cennete girmesi, hem de dünya mutluluğu açısından mümkün değildir dünyada mutlu olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen iş Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bir dilek. Bu dileği kim gerçekleştirirse bu dileğin sahibi Allah'ın sevgilisi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah-u Teala o kişinin dünya mutluluğu için ilk adımı attığı gibi cennet mutluluğunun da birinci katını ona derhal tahsis etmiştir. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi, bu dileği gerçekse, kalpten bir dilekse, yani o kişinin kalbinden gelen bir dilekse, kalbinde olan bir dileği Allah'a söylüyorsa, o kişi mutlaka cehennemden o an kurtulmuştur. Ne yani, adam işlesin, işlesin, işlesin günahları, ondan sonra da bir Allah'a ulaşmayı dilesin, hop, cennetlik olsun. Olur mu böyle, olur mu diyecek birçok insan vardır sizin aranızda. Özellikle bizi ilk defa dinleyenler arasında. Ama olur böyle, olur sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle söylüyor. Hani insanlar var, günah işlemişler. Allah-u Teala'ya günlerce yalvarırlar. Ya Rabbi, benim bu büyük günahımı affet, beni bağışla, beni affet. Ben seni çok seviyorum falan falan. Allah-u Teala'nın bu konuda affedip etmeyeceği belli değil. Bir taraftan Allah-u Teala diyor ki, en büyük günahları işlemiş olanlar bile affımdan ümitlerini kesmesinler. Birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, sakın şeytan sizleri benim affıma güvendirmesin. Öyleyse ikisi de mümkün. Allah-u Teala affeder ya da affetmez. Bir kişi günahları işleyip işleyip işleyip Allah-u Teala'dan af diler, diler, diler. Ya Allah-u Teala affeder onu ya da affetmez. Ama Allah'ın mutlaka affetmesini, hatta daha sonra günahlarını sevaba çevirmesini mümkün kılan bir olay var sevgili kardeşlerim. Kişinin günahının mahiyeti ne olursa olsun hepsini örteceği bir olay. Kişinin bütün günahlarının örtüleceği bir olay. Öyleyse bize ilk defa dinleyenler, hadi canım sen de diyeceklerdir, olur mu böyle şey? Bunun olur olduğunu yüzlerce defa şimdiye kadar ispat ettik Kur'an ayetleriyle sevgili kardeşlerim. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse
ne olur? Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah onun günahlarını örter. Diyor ki ey amen olanlar, Allah'a inananlar, takva sahibi olun. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilediniz diye takva sahibi olursunuz. Böyle bir şey imkansızdır diyen bir sürü insan çıkıyor.

çıkacaktır karşınıza. Onlara diyeceksiniz ki, dur arkadaşım. Sen böyle söyleyebilirsin, başkaları da böyle söyleyebilirler. Ama ben Kur'an'a bakarım diyeceksiniz. Allah ne diyor? Ne senin dediğin, ne bir başkasının dediği. Allah ne diyor? İşte sevgili kardeşlerim, bunu kendinize şiar edinin. Bu sizin hedefiniz olsun. Allah ne demiş? Konu ne olursa olsun, A bir türlü söyler, B bir türlü söyler, C bir türlü söyler, D farklı bir şey söyler. Her kafadan bir ses çıkar. Nereden, hangi ses çıkarsa çıksın, önemli olan hangi konuda Allah ne söylemiş. Söz konusu olan şey cennete gitmekse, insanlar derler ki biz müminiz, Allah'a inanıyoruz. Öyleyse Allah Teala bizi cehenneminde bir süre kavuracak. Neden? Çünkü biz ibadetlerimizi yapmıyoruz. Günahlarımız çok. Mutlaka cehenneme gideceğiz. Ama oradan mutlaka biz, madem ki Allah'a inanıyoruz, cehennemden çıkıp bir süre sonra mutlaka cennette sonsuza kadar kalacağız. Hayır sevgili kardeşlerim. Bu mümkün değil. Bu yanlış şeylerle asırlardan beri insanlar kafalarınızı doldurmuşlar. Onların söylediklerini bırakın, Kur'an'a bakın. O kadar çok uydurma şeyler dinimize girmiş ki sevgili kardeşlerim. 30 seneden beri bunları söylemekten dinimiz eskidi. Yani şu din. Dile kolay, 30 yıl. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bilgileri biz başka insanlardan öğrenmedik. Bir, insanların yazdığı kitaplardan öğrenmedik. İki, bu sebeple hurafeler bizim dışımızda kalır. Bize hiç mi hiç tesir etmez. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Öyleyse bunu alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere herkese inan ederiz ki biz bu ilmi Allah'tan aldık. Öyleyse hurafeler bizi asla bağlamaz, asla bizi alakadar etmez. Öyleyse Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Herkesin dinini öğrenmek için bakması lazım gelen yer Kur'an'dır. İşte o Kur'an, Allah Teala tarafından bize öğretilen Kur'an diyor ki, bana ulaşmayı dilemedikçe haliniz duman diyor. Ne kadar duman? Diyor ki Allah Teala, bana ulaşmayı dilemiyorsanız şirktesiniz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız takva sahibi değilsiniz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız benim kulum değilsiniz. Şeytanın kulusunuz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız benim ayetlerimden gafilsiniz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hüsrandasınız. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız amelleriniz boşa gider. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız şeytanın kulusunuz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız şeytanın dostusunuz. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz. Sevgili kardeşlerim, masal gibi değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemek yazın, açın parantezi, arka, her şeyi koyun içine. Bütün negatif faktörler Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin durumunu ifade ediyor. Öyleyse neden bahsediyoruz? Sadece bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Neden dilemiyorsunuz?
Başkaları size

onları öğretmedi diye mi? Böyle olduğuna çok şükredin, çok hamd edin. Biz bir ilahiyat fakültesinden mezun olmadığımız için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Yoksa bir sürü ukalalık ederdik şimdi size, dininizi öğretmeye kalkardık, bilmediğimiz dininizi. Bunca din öğreten insan, bunca ulema, hep asırlardan beri insanların yazdığı kitaplardan din öğrenmişler. Kur'an'ı bir tarafa bırakmışlar ve bu sebeple İslam'dan kopmuşlar. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle onun sahabesinin yaşadığı İslam'la 14 asır sonra bugün din adamlarımızın yaşadığı İslam arasında korkunç bir farklılık var sevgili kardeşlerim. Kur'an'daki İslam 7 safa ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Ya dilersiniz ya da dilemezsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, kim bunu dilerse o dileyenler cehennemden kurtarabilir kendilerini. Allah'a ulaşmayı 14 asır evvel bütün sahabe dilemişler. Yeter mi? Hayır, yetmez. İkinci sual, bu farz mı? Evet sevgili kardeşlerim, farz. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz. Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ilehi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumü salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturmuştur. Ve bütün gruplar ellerindekiyle ferahlanırlar. Yani hepsi şirktiler, bir tanesi hariç. Kim o hariç olanlar? Ayet-i kerimenin başı söylüyor. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Geri kalan fırkaların hepsi şirkte. Ve Allah Teala bu bapta Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini, insanları ulaştırmak istediği o korkunç hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73. Peki kurtulan sadece bir tek fırka mı olacak? Evet, bir fırka. Adı Fırka-i Naciye. Ey Allah'ın Resulü, onların özellikleri ne, hususiyetleri ne? Sizler ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek sırat-ı müstakimin üzerinde olmak.

Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler onun üzerindedirler. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de neler söylediğine bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun anahtarı, başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Nisa 175, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesi yaparlar. Rahmet ve fazl nurları kalplerine ulaşır. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse. Öyleyse görülüyor ki Allah insanları sırat-ı müstakime ulaştırıyor, ama Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde sırat-ı müstakim nereye ulaştırıyor? İnsanın ruhu sırat-ı müstakime ulaşıyor ve sırat-ı müstakim o ruhu Allah'ın zatına ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş olan yoldur. Hicr suresi 23. ayet-i kerime. Sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş sıratı müstakim diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz hem cennet mutluluğu hem dünya mutluluğunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerindesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi dilediği noktadan itibaren birinci kat cennetin sahibidir. İşlevler ard arda gelir. Allah Teala onları furkanlar verir. Kör, sağır ve dilsiz olan insanları, irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan insanları gören, işiten ve idrak eden hüviyete getirir. Ve bu mutluluğun başlangıç noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti deyince ne anlarsınız? Dünya saadeti iç dünyanızda kesintisiz hayat boyu sürecek bir barış hali, sulh ve sükun hali, kavganın bittiği durum. Bu hedefe ulaşabilmek için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın kesilmesi lazım. Nefsiniz ruhunuzla devamlı çekişmededir. Neden? Ruhunuz hasletlerle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi ister, yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. Nefsiniz de afetlerle dolatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini asla yapmamak ister, yasaklarını da işlemek ister. İşte zıt kardeşler iç dünyanızda iç dünyanızı paylaşıyorlar. Ama Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan nefsinizle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen ruhunuzun anlaşmaya varması mümkün değil. İkisi de kendi taleplerinde olmasını isterler. Ve bu sebeple aralarında kesintisiz bir kavga vardır. Bu kavga varsa mutluluk yoktur. İç dünyanızda mutlu değilsiniz. Her an iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz devamlı bir çekişme halinde. Öyleyse iç dünyanızda mutlu olamazsınız. Kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa
orada mutluluk yoktur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun olması için sadece tek bir alternatif vardır. Nefsinizdeki bütün afetleri tasfiye etmeniz, yok etmeniz. Ruhunuzda bir değişiklik yapamazsınız sevgili kardeşlerim. Ruhunuz tekamülün son aşamasına göre dizayn edilmiştir. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşır. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye istekli olan, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan, işlemek istemeyen bir insanın ruhu nefsiyle devamlı kavga halinden nasıl kurtulur? Ruh tekâvünün son standartlarına göre yaratılmış olduğu için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Nefsle kavga etmesinin sebebi de budur. Nefs Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemez, yasak ettikleri işler. Öyleyse olay buysa, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga hep var olacak, hep huzursuz edecek sizi. Asla mutlu olamayacaksınız. Bu iç dünyanızdaki kavga, mutsuzluğunuzun iç cephesi. Dışarıya gözlerimizi çevirelim, dışarıda insanlar var sevgili kardeşlerim. Onlar da hayattalar, yaşamak sizler kadar onların da hakkı. Ama bu insanlar eğer sizinle çatışma halindelerse, sizin ikinci bir mutsuzluk sebebiniz o insanların sizlerle çatışma hali. Dış dünyanızda anlaşmazlık var, kavga var, çatışma var. Bu sebeple mutsuzsunuz. Neden var? Çünkü sizin de nefsiniz var, onların da nefsi var. Ve iki nefs de Rabbena hep bana der. Yani sadece kendisinin güzellikleri yaşamasını, başkasının yaşamamasını ister. Güzellik faktörünü seçmekse nefs için hiç de Allah'ın emrettiği standartları da değildir. Allah neyi emretmişse nefs onlardan hoşlanmaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle zikir yapmak nefsinin hiç hoşuna gitmeyen bir olaydır. Olaylar dizisidir. Ama ruh bunların hepsini çok sever. Ve fizik vücudunda hep bunları yapmasını ister. Ruh, fizik vücudu bunları yapmaya zorlar. Bunun için taleplerde bulunur akıldan. Nefs de bunların hiçbirisini yapmamaya çalışır. Çünkü iç dünyasında böyle bir talep asla oluşmaz. Allah'ın emirlerini yapmamak ister nefsiniz. Yasak ettiği fiilleri de işlemek. İşte başkalarıyla olan ilişkilerinizde onlara üstünlük taslamak ister nefsiniz. Ama karşınızdakinin nefsi de aynı şekildedir. O da size karşı üstünlük taslar. O da sizin kendisine saygı gösterilen hüviyeti almanızı ve onu korumanızı ister. Siz de aynı şeyi istersiniz. Size saygı gösterilmesini istersiniz. Etrafınızdaki insanlardan üstün olmak istersiniz. Öyle değil mi? Nefsiniz varsa bu mutlaka hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde böyledir. Oysa ki insanlar size saygı göstereceklerdir. Ne zaman? Siz iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerde kavgayı bitirdiğiniz zaman. O zaman siz insanların size saygı göstermesini talep etmeyeceksiniz onlardan. Bu saygı kendiliğinden oluşacak. Sevgili kardeşlerim,
Çünkü siz öyle bir hale geleceksiniz ki herkes sizin için kıymetli olacak. Herkesin mutlu olması için hayatınızı harcamaya başlayacaksınız. Onların mutluluğu sizin mutluluğunuzun bir parçası olacak. Yani hayatınızı başka insanların mutluluğuna adayacaksınız. İşte mutluluk o zaman bütün boyutlarıyla sizin için ufukta bir güneş gibi doğar. Sevgili kardeşlerim, eğer siz hayatını başkalarına adamış bir insan olursanız, o zaman iç dünyanızda kavga biter. Neden? Çünkü bu noktaya gelebilmek için insanın nefsindeki bütün afetleri yok etmesi gerekir. Zikir adı verilen bir müesseseyle Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye andıkça Allah'tan göğsünüze gelen, göğsünüzden kalbinize ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbinize ulaşırlar. Nefsinin kalbine, bütününüze ulaştığınız gün Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında %2 rahmet nurunun arkasından fazıllar birikmeye başlar. Bu fazıllar ki sizi fazilet sahibi kılacaktır. Faziletli insan olacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde insan olabilmeniz için nefsinizin kalbi fazıllarla dolu olmalıdır. Ancak o zaman yeni tabirle erdemli insan olabilirsiniz. Yani faziletli insan. Bu faziletlerinin en üst noktasında olan kişi nefsinin kalbi daimi zikir sebebiyle %98 fazılla dolmuş olan, %2 de rahmet nuruyla dolmuş olan, fazıl nuru ve rahmet nuru iki ayrı nurdur. Nefsinizin kalbine rahmet nuru %2'den fazla giremez. Önemli olan fazılların sizi fazilet sahibi yapacak olan, erdemli kılacak olan, size Allah'ın bütün emirlerini sevdirecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemenize asla müsaade etmeyecek olan bir iç dünya kazandırmak. Allah'ın temel hedefi budur. Zikrettikçe Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar. Bu birikim nefsiniz kalbini her gün biraz daha aydınlatacaktır. Zifiri karanlık olan nefsinizin kalbi ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %51 nura kavuşmuş olacaktır. Her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek 7 gök katını açtıktan sonra Allah'ın zatına ulaşır. Burada nurlar yarıdan daha fazla birikir. Nefsinizin kalbinde bu alacakaranlıktır. Yani dünya saadetini yaşadığınız noktadır. Bu noktaya herkes son derece kolay bir biçimde ulaşır. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah-u Teala bu noktaya ulaştırmayı garanti etmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın insanları kendisine ulaştırması, insanların ruhlarını kendisine ulaştırması söz konusu. Ama bunun temelinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, yani Allah'a yönelmesi lazım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah ile olan ilişkilerinizde olaylara dikkatle bakın. Her şeyi yerli yerine oturtmaya çalışın. Hepiniz için bütün acılardan Allah'ın hedef gösterdiği o hedeflere ulaşmak söz konusu olmalıdır. Ve birinci hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci hedefiniz mürşide ulaşıp tabiiyettir. Tabiiyet yoksa ruhunuzun vücuttan ayrılması mümkün değildir. Her şeyi Allah-u Teala öylesine güzel bir plan ve programa oturtmuş ki sadece hayran olabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetini hak etmiştir. Bu kişi de Allah-u Teala mürşit sevgisini mutlaka yaratır. Ve kişi Allah'tan hacet namazını kılıp o hedefe ulaşmak için sorar irşat makamının kim olduğunu. Onun mürşidi kimse Allah-u Teala tarafından ona mutlaka hacet namazını kıldığında gösterilir. Ve sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu bapta Allah'tan yardım alırlar. Yoksa hiç kimse Allah Teala kendine ulaşmak imkanını vermez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, yani Allah'a yönelmedikçe Allah kimseyi kendisine ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dilemekse bizim irade yapımızın bir mahsulüdür. Biz istemek mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah'tan dileyeceğiz. Hem de kalbimizdeki bir talebin sahibi olarak. Neden öyle? Çünkü Allah-u Teala o sözün doğru olup olmadığını kalbimize bakarak tahkik eder. Allah sinelerde olanı bilir diyor Allah-u Teala. Kalbinizde ne varsa Allah-u Teala ondan mutlaka haberdardır. Allah'ı Semî'ül Alîm diyor. Allah işitir ve bilir diyor kalbinizde olanı. Kalbinizdeki talebi siz sessiz de söyleseniz, içinizdeki sesle de söyleseniz o Allah'a ses olarak ulaşır. İşitir ve bilir. Allah-ı Basîr-ül Bilibat, Allah kullarını görendir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'ın kulu değilsiniz, şeytanın kulusunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın kulu oldunuz. Ve Allah sizin kalbinizdeki talebi derhal işitir, bilir ve görür. Öyleyse böyle bir talebin varlığıdır ki sizi Allah katında kıymetli kılar sevgili kardeşlerim. Böyle bir talep hepiniz için geçerlidir. Ve bu talep Allah'ın indinde hepinizi mutlu etmeye yönelik olan en büyük faktördür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onun ruhu Allah'a ulaştırılır Allah tarafından. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu mutlak olarak Allah'a ulaştırılır. Mürşidin rolü ne? Mürşid Allah-u Teala'nın izniyle o kişiye Allah'ın cereyanını ulaştırandır. İlk cereyan, İslam alemindeki ilk cereyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlar. Ona cereyanı veren Cebrail aleyhisselam. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene bazı yıllar 30 gün, bazı yıllar 40 gün Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na çıkardı. Ve orada itikafa çekilirdi. Yalnız başına olurdu
ve itikafta kalırdı. Yanında kuru ekmekle su götürürdü sadece. 40 yaşına bastığı yıl Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiseleriyle bir insan şeklinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e göründü. Ve de bir adım attı ona doğru ve ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap verdi, ben okumak bilmiyorum dedi. Cebrail aleyhisselam duymamış gibi ikinci adımı attı, gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa daha tekrar etti, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı, ikra bi ismi Rabbike dedi. İkra bi ismi Rabbike. İkra oku bi ile ismi, ismi ile Rabbike, Rabbinin. Rabbinin ismi ile oku dedi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kollarıyla sımsıkı kavradı. İnsan şeklinde görünmüştü. Ve Allah'ın cereyanı geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Allah'ın cezbesiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bütün sahabeye bu cezbe geçti. Hepsi cezbeli oldular. Çok büyük bir kısmı cezbeli oldu. Hepsi olmadı. Aralarında cezbeli olmayanlar vardı sevgili kardeşlerim. İşte Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mürşidiydi. Onun da ruhu vücudundan ayrıldı, Allah'ın zatına ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. İşte kim Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah'ın gösterdiği mürşide Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ulaşırsa, o zaman Allah ona büyük yardımlar yapar.

Allah'a ulaşmayı dileyen, ondan sonra da mürşidine ulaşan kişi tövbe merasimini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna der ki senin yevmit talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Yola çık Allah'a geri dön. Ve ruh önce tabi olduğu mürşidin dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Seyri sülük buradan başlar. Allah'a doğru bir yolculuk. Ve sonunda o ruh Allah'a mutlaka ulaşır. O kişi hayattayken. Mutlaka ulaşır diyoruz. Neden mutlaka ulaşır diyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Demin söyledik. Kim diyor Allah-u Teala bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Allah-u Teala'nın sözü olduğu için herkes garantidedir. Herkesin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve de mürşide ulaşmak cennetin ikinci katını oluşturur. Ruhun Allah'a ulaşması ise cennetin üçüncü katını kişiye sağlar. Öyleyse mürşide ulaşıldığı takdirde ne olur? Birinci olay devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. İkinci olay o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu iman kelimesi Allah-u Teala'nın katından zikirle gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekecek olan bir çekim kuvveti.

fazıların kalbi işgalidir. Neden nur demiyoruz da nurlar diyoruz? Çünkü başlangıçta fazıllar kalbe ulaşmadan evvel %2 rahmet nuru kalbe girmiştir. İman kelimesinin çekim gücüne tabi olmamıştır ama kalbe %2 rahmet ulaşmıştır. Bundan sonra 7 defa %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacak. Ve neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir olayda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması demek, kişinin üçüncü kat cennete sahip olması demektir. Buraya kadar olan kesimi Allah garanti ediyor sevgili kardeşlerim. O zaman şunu açıklıkla kesin surette söyleyebiliriz ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmak istiyorum. Buradan kalbinizden bir dilekle. Ne demek kalbinizden bir dilekle? Münafıklar savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğü zaman da ona diyorlar ki biz malımızı bırakamadık, eşlerimizden, çocuklarımızdan ayrılamadık. Seninle beraber cihada gelemedik. Ama bundan sonra bizi çağırdığında mutlaka biz seninle beraber olacağız. Seninle beraber sefere biz de çıkacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki o münafıklar var ediyor. Onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Onun için bir insan Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye diliyle söyleyip de buradan kalbinden bir talebi ihtiva etmiyorsa diliyle söylediği şeyler o kişi ruhunu asla Allah'a ulaştıramaz. O kişinin talebini Allah'ın kabul etmesi mümkün değildir. Oysa ki böyle bir talep tek başına o kişiyi cehennemden cennete mutlaka çıkarır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hadi ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin, ne kadar büyük mutluluklar yaşayacağınızı kendiniz görün. Siz yaşayacaksınız. Çünkü Allah'ın bana ulaşın ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın emrini yerine getirmiş olacaksınız. Bu gerçek anlamda bir mutluluktur sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yarısını teşkil eder. Dünya saadetinin. Çünkü nefsinizin %51'i nurlarda dolmuştur. Ve bu nurlar sevgili kardeşlerim mutluluğu temsil eder. Her gün günün yarısı kadar mutlu olursunuz. Öteki yarısı kadar da mutsuz. Yani nefsiniz bir hakim olur. Bir de nefsinizin afetleri mutlu olur. Nefsinizin afetleri duruma hakim olur. Mutsuz olursunuz. Nefsinizdeki fazıllar duruma hakim olur. Mutlu olursunuz. Dengede oldukları için 51'e 49 yarı yarıya mutlu veya mutsuz olursunuz. Ama bunun manası üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktayken daha birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamağa ulaştığı zaman mürşidine ulaşır. Tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılır. Mürşide de o kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. İkinci kat cennet de garanti edilmiştir. Allah kendi zatına da o kişinin ruhunu mutlaka ulaştırır. Üçüncü kat cennette de garanti edilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yani dünya saadetinin yarısını mutlaka ona veririm ve cennetlerimden de üçüncü kat cennetin sahibi kılarım onu diyor. Garanti ediyor Allah Teala. Öyleyse hala Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi yoksa? Sevgili

Arkadaşlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay, bu kadar basit ve Allah-u Teala sizi bu kadar çok seviyor. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. Allah-u Teala'nın sözünü tekrar ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Hadi diyor, ne duruyorsunuz diyor. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşuşun diyor. Hadi koşun. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetini tamamlamayı Allah-u Teala nasip kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah bitiriyoruz. Sakın unutmayın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlerden, sizin mutlu oluşunuzdan başka hiçbir talebi yok. Ne yani, Allah Teala kendisine ibadet etmemizi istemiyor mu diyorsunuz? İstiyor. Ama bu sizin mutluluğunuzun bir parçası. Zikir yapmayan insan mutluluğa hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde iki ayrı cepheden olaya bakmak mecburiyetindesiniz. Bir, hedefler, iki, vasıtalar. Yani ne demek istiyoruz? Sizin mutluluğunuzun gün be gün artması, ufacık bir mutluluk esintisinden her an meltem rüzgarlarının estiği, kalbinizi ferahlattığı, pencereleri açıp da mutluyum diye haykırmak istediğiniz bir noktaya Allah Teala'nın sizi ulaştırması hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Yani bu sıkıntıları, bu huzursuzlukları boşuna yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın reçetesi hazır sizi iyi etmek için, sizi mutlu kılmak için. O Kur'an'ı indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Affedersiniz, İncil'i. Ondan daha evvel Tevrat'ı indirmiş. Ondan evvel de bütün peygamberlerine şeriat kitapları vermiş. Ve her biri aynı şeyi söylüyor. Hiçbir kitap, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardan bahsediyoruz. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bugün elimizde kalan üç temel kitap. Üç peygamberine indirmiş. Hepsi şer'i hükümler ihtiva ediyor. Yani mutlaka uyulması gereken hükümler. Sakın Allah-u Teala'nın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı sohbet kitaplarıyla Allah'ın peygamberlerine indirdiği, nebilerine indirdiği şeriat kitaplarını birbirine karıştırmayın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi peygamberlerin sonuncusuydu. Hatemin nebiyyin diyor Allah-u Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyyindir. Nebilerin mührüdür. Nebilik onunla hitam bulur diyor Allah Teala. Hatem kelimesi, hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam mühürlenerek son bulmak demek. Hatem de mühür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki buradayız. Yanı başınızdayız. Sizin bulunduğunuz salondayız, odanızdayız. Sizinle birlikteyiz. Hepinizle aynı anda. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim?
yan yana, can cana, gönül gönüle, Allah ile birlikte daha ne olsun ki? Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması bu dizayn içerisinde geçerli. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyor. Öyleyse ne yapacaksınız mutlu olmak için? A, B, C, D, E, F şıklarından hangisi mi diyorsunuz? Hiçbiri. Sadece Allah-u Teala'nın bir tek emrini yerine getireceksiniz. Bir dilekte bulunacaksınız ve gemi denize açılacak iskeleden. Mutluluk gemisi sevgili kardeşlerim. Peki neymiş yani o dilek mi diyorsunuz? İşte o dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Mutluluğunuzun anahtarı işte bu üç kelimenin içerisinde sevgili kardeşlerim. Bu varsa mutluluğa doğru geminiz yelken açmıştır. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ömrünüzün sonuna kadar mutsuzluğa imza attınız demektir. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu mutluluğu yaşayan bir insan, başkalarının da aynı mutluluğu yaşaması için bütün ömrünü feda edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün ömrümüzü size hasretmekten dolayı mutluyuz. Bu bir fedakarlık değil. Doyumsuz bir mutluluk. Başkalarının mutluluğu için yaşamak, mutlulukların en üst noktası sevgili kardeşlerim. Hayatınızın her saniyesinin mutlu geçtiği bir dizaynda yaşamak istemez misiniz? Bunun son noktası Allah'a hayranlık duymaktır. O noktada ise size ait olan her şeyi siz başkalarının emrine tahsis etmişsinizdir. Zamanınız hep başkaları için geçer. Kendinize uyumak için az bir zaman ayırabilirsiniz. Geri kalan zamanlarınızda ya e-maillere cevap vereceksiniz, ya telefonlara cevap vereceksiniz, ya namaz kıldıracaksınız, ya da şimdiki gibi bilgisayarın hafızasına yerleşen 7000'den fazla derse devam edeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte, sizlerin arasında mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, işte bu mutluluk. Hani size diyorum ya, her zaman bir yerlerden geçersiniz. Bir gün ansızın bizim bir sözümüz aklınıza gelir. Etrafınıza dikkatle bakın. Orada ağaçların bu kadar güzel olduğunu, çiçeklerin böylesine renkli olduğunu nasıl olmuş da fark etmemişsiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Her ağaç, her bitki, her çiçek, gökyüzü, bulutlar, deniz, bütün renkler Allah'ın ayrı ayrı güzellikleridir. Marifet nerede? O renkleri armonize edebilmekte. O renkleri kontrastlarıyla birlikte dengeli bir şekilde yerli yerine oturtabilmekte. Allah bu konuda hep yardımcınızdır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah hep sizinle birlikte. Mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur. Sizi o kadar çok sever ki sizden vazgeçmek istemez. Siz kendinizi cehenneme mahkum etmedikçe Allah Teala sizden vazgeçmez. Öyleyse insanların kazandıkları dereceleri hep bir kenarda tutar. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için
dereceler bir şey ifade etmez. Ama hayatınızın son anına kadar şu dudaklarınızın açılıp "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum" demenizi bekler. O güne kadar bekler. Son nefesinizi verirken de istediği şey sadece bu dileği ona ulaştırmanızdır. Ah sevgili kardeşlerim, bunca ihtar, Allah'ın bunca uyarısı, bütün bir Kur'an-ı Kerim ne yazık ki insanların çoğuna hiçbir şey söylemiyor. Bilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'deki kurtuluşa müteallik müjdeyi. Din öğretenler bilmiyorlar. O zaman sizler de haksız bir mutsuzluğun içine elinizde olmadan itilmiş oluyorsunuz. Hiç kimse size mutluluğun reçetesini vermedi. Allah Teala bize öğretmeseydi biz de onlardan birisi olacaktık. Ve size diyecektik ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta Allah'ın cennetine gidersin ha. Halbuki bunlar farz. Mutlaka yapılması lazım. Ama halbuki bunlar bir insanı kurtarmaya, cehennemden kurtarmaya yetmiyor sevgili kardeşlerim. Ama tek başına bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kalben dilemek, dille de ikrar etmek. İşte o bir tek dilek var ya, dilecik. Bir tek dilekçik, o dilek sevgili kardeşlerim sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani sonsuz bir mutluluğu, sonsuz bir zaman parçası içinde, zamanların dışında, sonsuza kadar enerji bedenlerinizle hep genç kalarak yaşamak istemez misiniz? İşte Allah Teala size cennetini vaat ediyor ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Yanlışlık olmaz. Allah her zaman doğruyu söyler ama biz insanlar onu yanlış anlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size Allah'ın bir sözünden, bir garantisinden bahsediyorum. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksin kalbinden, bir de dilinle de ikrar edeceksin ki ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum diyeceksiniz. Dilinizde, kalbinizde aynı şeyi söyleyecek. Dikkat edin ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek yoksa, siz kuru kuruya "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" diye yıllarca söyleseniz hiçbir şey ifade etmez. Allah Rahim esmasıyla size icabet etmez. Rahim esmasıyla sizin üzerinizde değişiklikler vücuda getirmez. Bütün günahlarınızı örtmez. Biliyorsunuz ki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki matematik hesabı kazandığınız derecelerin, yani zâid derecelerin, yani pozitif derecelerin, artı derecelerin, kaybettiğiniz derecelerden, yani nakıs derecelerden, negatif derecelerden, eksi derecelerden fazla olması halidir. Kimin kazandığı derece fazlaysa o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi biliyorum bir kısmı diyecek ki "Ah ah, sen benim derdimi anlamazsın.
Benim o kadar çok günahlarım var ki şu dünyadaki en günahkar insanlardan biriyim. Hiç Allah Teala, "Aa benim saf hocam." Hiç Allah Teala insanı bir tek dileğiyle Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu kadar günahın arkasından cennetini alır mı? Evet. Sevgili kardeşim, o en büyük günahların sahibi olan sana sesleniyorum. Sen adam öldürmüşsün. Hem de bir tane değil. Sana sesleniyorum. Sen Allah'ın cennetine gidebilirsin. Hem de bir tek dileğinle. Sen hırsızların en ötesindeki kişi. Bunca soygunu yapan sen. Sen de Allah'ın cennetine girebilirsin. Bir tek dileğinle. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var ve sözünden dönmesi mümkün değildir. Diyor ki, ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size furkanlar versin ve ne diyor? Sözüme dikkat edin. Buraya çok dikkat edin. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Allah Teala size bu furkanları vererek günahlarınızı örtsün. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarınızı örttükten sonra bir de sevaba çevirecek, size mağfiret edecek ve size mağfiret etsin diyor aynı ayet-i kerime. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hemen notunuzu alın, açın Kur'an-ı Kerim'i bakın. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala? Aynen bunu söylüyor. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi koşun, mutluluğa koşun. Unutmayın, sadece bir tek dilek. Belki bir kısım saflar aranızda bu Allah'ın Resulü bizi işletiyor diyenler de var. O zavallı kardeşlerime diyorum ki, hayır, işletmiyoruz. Hiç yakışır mı bize? Allah Teala'nın bu kadar büyük kolaylıklarını size söylemekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz sadece. Bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu kadar basit, bu kadar kolay sonsuz bir cehennem hayatının yerine Allah'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı sonsuz bir cennet hayatı karşılığı mı? Hani ceremesi ne bunun derler ya, alışverişte ceremesi. İşte bunun ceremesi sadece bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin sevgili kardeşlerim. Nasıl mutlu olduğunuzu kendiniz görün. Evvela demelisiniz ki, arkadaş benim boş laflara karnım tok. Bana diyorlar ki, İslam'ın 5 tane şartını yerine getir, doğru posta cennete gidersin. Sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. O hadis, şeytanın insanların başına ördüğü çorapların en müthişi. Bir hem de sahabeymiş, gelmiş. İsim de veriyorlar. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın 5 şartını yerine getiren doğru posta cennete gider. Hayır kardeşlerim, gitmez, gidemez. Şimdi şu hadisler konusunda hep hadisleri Kur'an'dan daha önde tutan zavallı softalara sesleniyorum. Çok çirkin bir dizayn içindesiniz. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Hadisleri Kur'an'la yargılayacaksınız. Kur'an Furkan'dır. Allah Teala Kur'an'ı Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Furkan. Daha önce İncil'i de Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Ondan önce Tevrat'ı da Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse
Şimdi bizim karşımıza çıkmış bir takım zavallılar, siz hadisleri kabul etmiyorsunuz diyorlar. Diyoruz ki, hayır sevgili kardeşlerim, hayır sevgili kardeşim diyoruz. Öyle değil. Bizim sizden bir farkımız var. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, size hangi hadisi getirirlerse onu mutlaka Kur'an'la yargılayın. Kur'an doğruyu yanlıştan ayıran bir furkandır. Sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetli oluşundan 200 küsur yıl sonra hadisler toplanmaya başlanmış. 200 yılda 8 tane nesil geçer. 25 seneyi bir nesil kabul ederseniz, 8 nesilden birbirine rivayet edile edile edile gelmiş hadisler bugün Kur'an'dan daha kıymetli tutuluyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim bir tek kelimesi bile değiştirilemeyen bir özelliğin sahibidir. Çünkü Allah Teala Hicr suresinde buyuruyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. 3 defa biz kullanıyor. Yani bu kitabı kimseye değiştirtmeyiz diyor Allah Teala. Onu biz indirdik. Onun koruyucusu biziz. Kıyamete kadar bu kitap korunacaktır. Niçin onun muhafızı biziz demek gereğini duymuş acaba Allah Teala? Çünkü başka bir şeriat kitabı gelmeyecek Kur'an-ı Kerim'den sonra. Gelmesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Son peygambere indirilen son kitap. Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar bu şeriat tatbik edilecek. Bu şeriat zaten Hazreti Adem'in şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Nuh'un şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Musa'nın şeriatı. Zaten Hazreti İsa'nın şeriatı. Ve zaten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı. Şeriatlar arasında farklılık da yok. Dinler arasında farklılık da yok. Şimdi konunun en çirkin noktasına geldik. Bugün Hristiyanlarla Müslümanlar arasında, bugün Yahudilerle Müslümanlar arasında dünyanın çeşitli yerlerinde savaş var sevgili kardeşlerim. İlluminati, şeytanın takımı, inananları birbirine düşürerek zevkle seyrediyor olaylar dizisini ve ağzı kulaklarına varıyor iblisin. İnananlar birbiriyle savaş içerisinde, şeytanın taraftarları savaşın dışında, sadece savaşa kışkırtmışlar ve son şeriat kitabının, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden bu tarafa sadece 14 asır geçmiş. 14 asırda İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik arasında savaşlar cereyan ediyor. Ve korkunç bir tuzak, iblisin tuzağı bunu gerçekleştirmiş durumda. Şimdi Kur'an esaslarına baktığımız zaman Kur'an'ın değiştirilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Allah Teala onun muhafızı biziz diyor. Gerçekten 1400 senedir bir harfini bile kimse değiştirememiş. Sonra Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i incelediğimiz zaman aynı esasların sahibi olduğunu görüyoruz. Üçü de 7 tane safa ihtiva ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safa. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dördüncü safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, beşinci safa. İrşada ulaşmak, altıncı safa. Ve bir hakkın takvaya ulaşarak irşat makamının sahibi olmak, irşada memur ve mezun kılınmak. İrşad edecek vasıflar kazanarak irşad etmeye başlamak.
İşte böyle bir dizayn içeriyor Kur'an-ı Kerim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyor Osmanlı. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. 1299 1683 1699 olsaydı 400 yıl olacaktı. Yaklaşık olarak 400 yıl. 380 6 yıl. 386 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresidir. Bu devreye çok dikkatli bakın kardeşlerim. Çünkü burada bu devrede Kur'an'ı göreceksiniz. Kur'an'ın yücelişini, Kur'an'ın bütün dünyanın kabul edeceği, kabul etmek mecburiyetinde kalacağı üstünlüğünü göreceksiniz. Geçen bütün padişahların etrafında hep lalaları var olmuştur. Yani mürşitleri. Hepsi tasavvuf terbiyesiyle yetişmişlerdir. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Kur'an'dır. Kur'an, tasavvufun bütününü oluşturur. Öyleyse Kanuni Sultan Süleyman devrinde saraya ilk defa ilmi nücumun girdiğini görüyoruz. Yani yıldızlar ilmi. Sevgili kardeşlerim, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra artık sarayda Allah'ın evliyaları, padişahların lalaları değil. Duraklama ve düşme bundan sonraki devredir. Osmanlı'nın giderek Kur'an'dan ayrıldığı muhteva. Nasıl Kur'an'dan ayrıldığı? Yani Kur'an'ı ret mi etmiş Osmanlı? Hayır, şeytanın tuzağına düşmüş sadece. Kur'an'ın bu 7 safhasını adım adım terk etmişler. Bugüne kalan Osmanlı'nın mirası işte bu ülke. Sevgili kardeşlerim, burada hiç kimse bizim bir tarihi değer olduğumuzu, Osmanlı'nın bir tarihi değer olduğunu biliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir fonksiyonunun olduğunu kabul etmiyorlar. Şu anda dünyanın gözünde Türkiye diye bir ülke şu kadarcık bir değer taşımıyor. Herhangi bir ülkeden, bir Küba'dan, bir Uruguay'dan, bir başka ülkeden hiçbir farkımız yok. O muhteşem tarihimiz Osmanlı adına insanların zihinlerine, insanların kalplerine yazılmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sözlerimizi sakın unutmayın. 1299-1683 arası Osmanlı İmparatorluğu padişahından en alt seviye neferine kadar tasavvufu yaşadılar. Sistem sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistemdir. Bu yaşamla size bu
konuşmamızın başından beri anlatmaya çalıştığımız yaşam. Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir muhteşem dizayn. Mutluluğu bütün boyutlarıyla sizi yaşatabilecek olan bir dizayn. Kur'an dizaynı. Ve Kur'an'ı cihana hakim kılan bir tasavvufi zihniyet. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı, kainatın kardeşlik teşkilatı. Öbür taraftan Bacıyani Rum. Birincisi erkeklerin dizaynı, ikincisi hanım evliyaların dizaynı. Ama hep evliyalar, sevgili kardeşlerim, hep Allah dostları. İşte bu batmış, bu çürümüş toplum içerisinde siz yücelebilirsiniz. Her tarafta hırsızlıkların hüküm ferma olduğu, sokaklarından çamur akan bir dünya, orası bizim zavallı ülkemiz. Arkasında sadece Allah'tan ayrılmak var. Bizi Osmanlı'dan ayırarak Osmanlılığımızı yok etmeyi başarmışlar. Bugün gençlerimiz korkunç bir yalnızlık içerisinde şeytanın esiri olmuş durumda. Her tarafta hırsızlıklar, mafya, bütün negatif faktörler her istikamette toplumumuzu korkunç bir kemirmeyle kemirmiş. Böyle başa, böyle tıraş. Ve herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte sizler bu korkunç bataklığın içinde bir gül bahçesisiniz. Biz mi? Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. İnsanlar faydalansa da faydalanmasa da ahlat ağacı meyvelerini verir. Yani yabani armut demek. Ahlat. Ve dikkat edin, şu anda ülkemizde en çok taşlanan biziz. Ve unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Ne zaman ki bu bizi taşlayan zavallı kardeşlerimiz söylediklerimizi gerçek anlamda tahkik etmek gereğini duyacaklar, o zaman kafalarını yerden yere vuracaklar bu zavallılar. Nasıl olduk da kendimize bu kadar güvendik, bizim öğrendiklerimiz doğrudur dedik. Bu kadar alim bilmiyor da sen mi bileceksin dedik ona. Ama söylediklerini incelemek hiç aklımıza gelmedi. İşte bir gün hepsi için hüsran olacak konu burası sevgili kardeşlerim. Şu anda bunlardan bir tanesi incelese onlara gönderdiğimiz ihtarları, verecek cevap bulamayacak. Kabul edemeyeceği hiçbir şeyin mevcut olmadığını görecek. Öğrendiği ilmin bir hiç olduğunu, okyanusun karşısında bir damlada kaldığını görecek. O zaman soracak kendi kendine, yahu diyecek, bu adam bu ilmi nereden aldı? Bizim üniversitelerimizde, hiçbir üniversitemizde bu ilim öğretilmez. Dünyanın da hiçbir üniversitesinde öğretilmez. Demek ki biz cehenneme doğru yol alıyormuşuz. Ya okumasaydım ben bunları, Kur'an'dan tahkik etmeseydim, demek ki o zaman ben de cehenneme gidecektim diye düşünecek bu zavallılar. Sevgili kardeşlerim, o günler uzakta değil. Onlar göreceksiniz ki eğer incelerlerse, incelemek zahmetinde bulunurlarsa,
incelemeyi de küçüklük olarak kabul ediyorlar. Hatırlarsınız bir televizyon konuşmamızda bir doçent kardeşimizle tartışmak üzere çıktık. Diyor ki bu genç kardeşimiz bize, doğrusunu isterseniz diyor, benim için sizinle beraber olmak bir zuldür. Ben aslında sizinle konuşmaya tenezzül etmezdim ama bu arkadaş beni böyle bir vazifeyle vazifelendirdi. Tenezzül etmediğim halde sizinle beraber bulunmak mecburiyetindeyim. Biz ona dedik ki, aziz kardeşim, hay Allah senden razı olsun. Ama sana küçücük bir sualimiz var. Hidayet nedir biliyor musun? Tabii biliyorum dedi, hidayet doğru yoldur. Biz de dedik ki, hayır, hidayet doğru yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ben dedi, doçentim, sen mi öğreteceksin bunları bana dedi. Benim bir şey dememe kalmadı. Burada kendisine fikir olarak müracaat edilen birilerini hazır bulunduruyorlarmış. Ve hemen telefon açıldı ve din açısından gerçekten kendisine güvendiğimiz bir kardeşimiz bu. Telefonda. Ve hakem olarak telefonda benim yanımdaki doçent soruyor ona. Diyor ki, benim söylediğim doğru öyle değil mi diyor, hidayet doğru yoldur. O da diyor ki, hayır diyor, senin söylediğin doğru değil. Onun söylediği doğru. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü? Bu genç kardeşimiz bizimle aynı programda görünmekten gocunurmuş, bizimle birlikte olmaya tenezzül etmezmiş. Açık açık böyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Allah Teala bize tevazuyu öğretti. Şimdi bunca yıl sonra tevazu noktasında değiliz. Allah Teala insanları üçe ayırıyor. Tevazu sahipleri olduklarından daha aşağıda görünmeye çalışanlar. Kibirliler olduklarından daha yukarıda görünmeye çalışanlar. Bir de ait oldukları seviyede görünmeye çalışanlar var. İşte sevgili kardeşlerim, biz ait olduğumuz seviyede görünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala açıklamaları yaptırdı. Biz Allah'ın Resulüyüz. Resul, Risalet, aynı kökten gelen iki kelimedir. Peygamber olan Resuller de vardır. Peygamber olmayan Resuller de vardır. Şu anda dünya üzerindeki bütün milletlerde bir Resul, peygamber olmayan bir Resul, bütün milletlerde yaşıyor. Her millette ayrı bir Resul şu anda yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Resul'dür. Onunla bizi sakın birbirine karıştırmayın. Biz peygamber değiliz. Nübüvvet müessesesi kainatın Allah'a en yakın, en üstün müessesesidir. Huzur namazının imamlığını peygamber Resuller asaleten gerçekleştirirler. Biz de şu andaki huzur namazının imamıyız, bu andaki. Ama biz o görevi vekaleten gerçekleştirebiliriz sadece. Biz bir vekiliz. Arkamızda hayattayken bu görevi asaleten yapan bizim arkamızda namaz kılıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu yüzlerce kişiye göstermiştir. Ve bu Allah'ın kanunudur. Huzur namazının imamlığı hayatta olan insanlar için mümkündür. Peygamberlik müessesesi de
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında son nevi Hatem-i Enbiya devrinde sona erdiği için o noktadan itibaren huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecektir ama o noktadan itibaren peygamber olmayan veli resullerle yürümüştür bize kadar. Biz de bir veli resulüz, evliya resulüz. Asla peygamber değiliz. Zaten Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında Allah-u Teala bir yerine diyor ki, peygamberlerin dışında bir adama, bir insana ilk defa Cebrail aleyhisselam görünüyor. Bize görünüyor. Peygamberlerin dışında birisi diyor bizim için. Sonra da Allah-u Teala bir başka yerinde de buyuruyor ki, sen nebi değilsin. Sen habercisin. Peygamber olmadığımızı bir defa daha vurguluyor Allah Teala. 5. sayfada birisi, 15. sayfada birisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hengamedir gidiyor ülkede. Ama şu karşımızda olanlar eğer söylediklerimizi incelemek zahmetinde bulunurlarsa, o zaman kiminle karşı karşıya olduklarını çok net olarak görecekler. Kendilerinde olmayan bir ilmin bize verildiğini ve onların ilimlerinin hiç kimseyi kurtaramayacağını ama Allah'ın bize öğrettiklerinin onları da kurtaracağını görecekler. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlara biz kalkıp karşılarına kavga mı edelim onlarla yani? Onları kurtarmakla vazifeliyiz. Bunun farkında değil zavallılar. Öylesine güveniyorlar ki kendilerine, aa diyorlar biz şundan, şundan, şundan, şundan onların bütün kitaplarını okuyarak ilim almışız. Bu zavallıya soruyoruz diyorlar. Daha iki kelimeyi bir araya getiremiyor zaten diyorlar adam. Bu kitaplardan hiçbirini okumamış. Ve adam çıkmış ortaya, ben Allah'tan vahiy alıyorum diyor, Resulüm diyor. Hiç onun bildiği bizim bildiğimizde bir olur mu? O zavallı doçent gibi böyle söylüyorlar. Ah sevgili kardeşlerim, şimdi biz onları kurtaracak olan kişi, onlara diyoruz ki, ey aziz kardeşlerim, yahu bırakın bana sataşmayı. Biz sizin sataşmanızla bizi küçük görmenizle küçülmeyiz. Hakaretleriniz de umurumuzda bile olmaz. Bize o ilmi veren Allah, o size söylediğimiz şeyleri, ihtarları okuyun. Aranızdan bir kişi bile acaba bunca ihtarımıza hayır, o senin söylediğin yanlıştır diyebilecek mi? Ha benim saf kardeşlerim, ha benim zavallı kardeşlerim, ha benim cehennem yolcusu kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne olur? Bir inceleseniz ne kaybedersiniz? Daha zaten birinci ihtarda film bitecek. Piliniz bitecek. Çünkü göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler safındasınız. Çünkü sizin o Beyzaviler, o kitapları yazanlar, isimlerini bile hatırlamayız doğru dürüst. Onlar size Allah'ın bize verdiği ilmi veremezler. Onlar ilmi hep kendilerinden evvelki alimlerden aldılar. Ve hep insan ruhunun Allah'a ulaşması gizlendi asırlar boyunca. Ama son devreye geldik. Hidayet çağına geldik. Allah-u Teala bizi
insanları hidayete erdirmekle vazifelendirdi. Bu vazifenin sahibinin de vaktiyle hidayetin ne olduğunu, Mehdilik müessesesinin ne olduğunu bilmeyen, bu konuda hiçbir fikri olmayan bir zavallıyken biz hayatının 30 senesini dinin dışında geçirmiş, hatta soğuculuğun da belli bir noktasına kadar gitmiş birisi, Allah-u Teala tarafından Allah'ın yoluna sokuluyor. Evet, solcuyduk sevgili kardeşlerim. Vakıflar Bankası'nın teftiş heyetinde en soldaki kişiydik. Planlamada da o nokta giderek, aşınarak, normale doğru yaklaşarak, ama gene de kimliğimiz sol taraftaydı. Birinci defa planlamaya girdiğimizde. Ne zaman ki Allah-u Teala bize doğruları öğretmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun için bizi seçtiyse kabahat bizim mi yani? Olur mu yani? Halep oradaysa arşın burada. Şimdi karşımızda olup da ahkam kesen, bize çatan bir sürü kişi var. Bizim vaktiyle hani kendimiz için kullanıyorduk ya ukala tabirini. Gerçekten de ciddi bir ukalaydık yani. Her neyse sevgili kardeşlerim, sonuca ulaşmak istiyoruz. Şimdi bu zavallı insanlar, o öğrendikleri ilim var ya, ondan o kadar eminler ki, o ilmin ışığı altında bizim onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. İncelemek gereğini hiç duymuyor adamlar. Hadi canım sen de diyorlar, bu kadar alim varken o alimler bilmeyecek de ki biz o alimlerden öğrendik bu dini. Kendimizden uydurmadık yani diyorlar. Biz onlardan öğrendik. Bunca alimin bunca kitabını, yüzlerce kitabı okuyup da bu ilmin sahibi olan bizler hiç bu delinin söylediklerine inanır mıyız? Ha bir de delilik payımız var. İyi mi? Sevgili kardeşlerim, şimdi pandemimayı seyredin siz. Onlar okudukça itiraz edemediklerini görmenin o sonsuz huzursuzluğunu yaşayacaklar. İtiraz etmeleri mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onları bize Allah öğretti. İşte huzurlarınızda onlara sesleniyorum. Hadi var mı bir taneniz? O size gönderdiğimiz ihtarlardan hiç değilse bir taneciğine, o yüzlerce ayetten sadece bir teykine itiraz edebilen birisi var mı aranızda? Onları incelediğiniz zaman gideceğiniz yerin cehennem olduğunu görmeyecek misiniz? Eğer görenler varsa onlar zaten ne demek istediğimizi çok iyi biliyorlar. Artık onlar ortalıkta görünmez. Utanıyorlar sevgili kardeşlerim. Neden utanıyorlar biliyor musunuz? Utanmamaları gerekir diye düşünüyoruz. Neden utanıyorlar? Peki olay buysa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalayetteyse, Allah ile Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, hüsrandaysa, Allah'ın ayetlerinden gafilse, tağutun kuluysa, insan ve cin şeytanların şeytanın kuluysa, Allah'ın kulu değilse, o zaman bu zavallı kardeşlerimize günaydın demez miyiz? Sabah oldu mu deriz. Bir selam çakıp sizin için de sabah oldu mu? Günaydın. Güneş doğdu mu sizin de şu kapkaranlık kalbinize? Hı? Sevgili kardeşlerim, bu şenliği yakın bir gelecekte göreceksiniz. O cephenin nasıl mağlup olduğunu, nasıl darmadağın olduğunu göreceksiniz. Bir kısmı zannediyorum ki her şeye rağmen erkekçe çıkacak ortaya, diyecek ki kardeşim ben yanılmışım.
Diyoruz ki utanmayın o insanlardan. O insanlar size soracaklar diye utanıyorsunuz, biliyoruz. Madem ki böyleymiş, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidermiş, şöyleymiş, şöyleymiş, şöyleymiş. Ki siz de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre öylesiniz. Bunları şimdi öğrenmiş de bize bunları söylüyorsanız, bunlar doğru söylüyor diye, o zaman sen bize bir din adamı olarak bunları öğretememenin huzursuzluğunu yaşamayacak mısın? Bu ilmin sahibi olmadan öğretim üyesi olarak vazifelendiğin için utanmayacak mısın? Bundan utanç duymayacak mısın? Diyecekler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlara böyle bir şey söylemeyin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bütün kötülük yapanlar için hep ellerini açmıştır Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insan bilmediği bir şeyi öğretemez ki. Hiç kimsenin bu kardeşlerimizden bunları neden bilmiyorsun sualini sormaya hakkı yok. Çünkü onlar üniversitelerde şimdi sahip oldukları ilmi öğrendiler. Yüzlerce kitap okuyarak o faydasız ilmi öğrendiler. Allah Teala ne diyor bakın bu zavallı insanlar için, bu zavallı kardeşlerimiz için. Gerçekten acınacak durumdalar sevgili kardeşlerim. Onlara acıyın. Ama hakaret etmeyin lütfen. Onu hak etmediler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar

Onlar bizi kabul etmediler. Onları davet ettik. Dedik ki, bütün üniversitelere davetiye gönderdik. Gelin dedik. 3 gün süreyle misafirimizsiniz. Gününü de unuttum. 3 gün müydü, bir hafta mıydı? Orada dedik Pamukkale'deki falanca dinlenme yerinde biz size konularımızı tartışmak için davette bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini gelin biz size söyleyelim, tartışalım. Siz söyleyin. Neyi kabul etmiyorsanız söyleyin. Biz onun cevabını verelim size. Daha evvel oldu çünkü sevgili kardeşlerim. Sadece 2 üniversite davetimizi kabul etti. İzmir Üniversitesi, bir konferans, bütün oradaki kardeşlerimiz söylediklerimizin doğruluğunu kabul ettiler. 2. davetimizi kabul eden Erzurum Üniversitesi, onlar da kabul etmediler. Ve biz de dedik ki o akşam, bu gece uyumayalım. Sevgili kardeşlerim, o gece onlarla olan tezekkürün sonunda sabahleyin biz oradan ayrılırken Erzurum Üniversitesi'ndeki bütün itiraz eden öğretim üyesi kardeşlerimiz bizimle aynı fikirdeydiler. Bunların içinde çeşitli gruplardan olan kardeşlerimiz vardı. Ama hiçbir ayrılık kalmamıştı aramızda. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Yazıcıoğlu kardeşimize Allah-u Teala bizi ulaştırdı. Bir bayram sonrası Bayram Gazetesi'ne bir beyanat vermişti Sayın Yazıcıoğlu. Ve demişti ki bu tasavvufu yaşayan kardeşlerimize çok sempati duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri'nde de kardeşlerimiz bu güzelliği yaşasınlar. Biz ziyarete gittik kendisini ve ona anlattık Allah'ın bize öğrettiklerini. Sonunda şunu söyledi, 3. güzelliği yaşadık orada. Dedi ki, ben kelamcıyım, bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama siz bana Kur'an'ı anlattınız. Kur'an'ı tasavvuf olarak bütünleştirdiniz. Allah razı olsun dedi, bu benim için bir ziyafetti dedi. Sonrası daha acıklı sevgili kardeşlerim. Çünkü Yazıcıoğlu bizimle bir neticeye ulaştı. Biz müftülere ve İl müftülerine ve kaza müftülerine ayrı ayrı 2 seminer düzenleyecektik. 2'şer ay süreli ya da günlerini unuttum artık, o aradan çok süre geçti. Onunla bu konuda beraberliğe varmamıza rağmen sonra sevgili kardeşlerim Diyanet İşleri'nin teşkilatı, Diyanet Vakfı hepsi karşımızda oldular. Ve o seminerleri gerçekleştirmemize engel oldular. Arkasında cehaletin yobazlığı yatıyordu. Sevgili kardeşlerim, şimdi de insanlar karşımızda. Bu sefer çok seviyesiz bir zincir birbirine halkalarını geçirmiş durumda. Aşk ile devam ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi bu adamlar bize tesir edebilirler mi? Allah'ını severseniz söyleyin. Yani şimdi cehalet Allah'ın ilmine karşı savaş veriyor. Bu zavallı çocuklar Allah'a karşı savaş veriyorlar, farkında değiller. Onlarla karşılaştığınız zaman onlara söyleyin. Okuyun deyin, ihtarları okuyun. Sadece 1. ihtara cevap verebilirseniz, o zaman gelin siz çok şeylere layıksınız demektir. Ama şimdiye kadar hiç kimse bu ihtarlardan herhangi birisi yanlış

diyemedi demesi de mümkün değil sevgili kardeşlerim. O bizim öğrenimimiz değil ki. O Allah'ın bize öğretisi. Allah'ın bize öğretisi. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı dileriz. Sohbet nereden başladı, nereye gitti gördünüz mü? Ama her şey en güzel standartlarda değil mi sevgili kardeşlerim? İşte biz bütün gönlümüzle herkesin mutlu olmasını isteriz. Bize düşman olduklarını zannedenlerin de mutlu olmasını isteriz. Çünkü hakikati öğrendikleri gün düşmanlıkları kalır mı ki hiç? İmkan mı var sevgili kardeşlerim? Eğer onlar da din öğreniyorlarsa ve öğretiyorlarsa farklı bir sonuca ulaşmaları mümkün değil. Daha evvel bu çarktan kaç defa, 3 defa geçmiş birisi olarak sesleniyoruz hepinize. Mutlu olun. Eğer hala Allah'a ulaşmayı denemediyseniz sakın beklemeyin. Hemen Ya Rabbi ben ruhumu bu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum deyin ona. Şuracıktan kalbinizden en sıcak duygularla ısındığını göreceksiniz kalbinizin sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzi bilahi ve şeytan hocam. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim maliki yevmiddin iyyake na'bud. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize birlikte hitap etmek bir büyük zevk bizim için. Konumuz mutluluk. Saadet. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan sadece bir tek muradı var. O yarattığı insanın mutlu oluşu. Hiçbirinizden sizin mutlu olmanızın dışında bir şey istemiyor. Biz böyle dediğimiz zaman hemen diyorlar ki nasıl istemiyor? Zikir yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı istiyor. Oruç tutmamızı istiyor. Zekat vermemizi istiyor. Kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Hacca da gitmemizi istiyor. Hani istemiyordu mutluluğumuzdan başka bir şey? Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi mutlu olmanız için birer vasıta sadece. O sadece sizin mutlu olmanızı ister ama bunlar olmazsa mutlu olmanız mümkün değil. Biraz karışık bir şeyden bahsettik. Öyle değil herhalde, öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi o kadar çok seviyor ki, sizin mutlu olmanız, onun mutlu olmasıdır. Öyleyse mutluluğunuz Allah için son derece önemlidir. İnsana verilen mahluku sadece mutlu olsun diye yarattığını söylüyor Allah Teala. Ve lekad halaknel insi vel cinni İlla leyabudun. Cinleri de öyle yaratmış. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Şimdi yine bir kısım aklı evveller diyecekler ki hani mutlu olmamız için yaratacaktı? İşte bak kul olmamız için yaratmış. Tamam. Ama kul olmanın her safhasında mutluluğunuz devamlı olarak artıyor. Ne haber? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ömrü boyunca bu dünyada mutsuz olacaktır. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz bir hayatı cehennemde işkenceyle geçirecektir. İşkence çekerek. Öyleyse akıl için yol birdir. Bu dünyada mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Ve size düşenleri yaptıkça dünya mutluluğunuz da derece derece artacak. Cennetteki katlar da birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara birer birer çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kulluktasınız. Mutluluğunuz derhal başladı. Anlamadım diyecek şimdi bana
o kardeşimiz nasıl başlıyormuş mutluluğum? Bende hiçbir değişiklik yok ki. Allah'a ulaşmayı diledim sadece. Bir dilek. Ne olmuş yani Allah'a ulaşmayı dilediysek hemen mutluluğumuz nasıl başlıyormuş? Bakınız nasıl başlıyor. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani uyarsa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Şeytan onlara Allah'ın söylediklerini inkar etmelerini emreder, münker. Ve de şeytan onlara nefslerinin arzularına uymalarını emreder. Nefslerin afetlerindeki hedefler daima Allah'ın emirlerinin zıttıdır. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz var başlangıçta. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, nefret. Hepsi 19 grubu oluşturmak üzere nefsinizin afetleridir. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Gene bu afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek isteyen, emrettiği şeyleri ise asla yapmak istemeyen bir nefsiniz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yüzden mutlusunuz. Neden? Çünkü siz ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız bilmediğiniz bir sıkıntı oluşur içinizde. Arkasında Allah'ın size verdiği azap vardır. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk vardır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz aynı şeyi yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz aynı şeyi yaşarsınız. Öyleyse şeytanın bütün emirleri sadece sizin Allah'ın azabına muhatap olmanız için verdiği emirlerdir. Siz ne kadar huzursuz olursanız şeytan o kadar sevinç duyar. O kadar memnun olur bu işten. Bütün insanların huzursuzluğu, sıkıntısı, hüznü şeytanı sadece sevindirir. Şeytan ve onun ortakları, şürekası, tağut, hepsi beraber tağut adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar devamlı olarak şeytan tarafından taciz edilirler. Devamlı olarak şeytan tarafından kandırılırlar. Ve şeytan herkese ulaşabilir. Ve konunun en kötü olan tarafı, insanlar zannederler ki şeytanın söylediği şeyler aslında kendi düşünceleridir. Şu anda insan olarak yaşayan kim varsa her an şeytandan bir takım telkinler mutlaka almaktadır. Ve kendi düşüncesinin bu olduğunu zannetmektedir. Ve de düşüncesinin gereğini yapıp Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, yasak ettiği fiilleri de işlemektedir. Allah Teala herkesle konuşmaz. Allah ile konuşma yeteneğini kazanmak daimi zikirle mümkündür. Ancak daimi zikre ulaşan Allah'la karşılıklı konuşabilirler. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı, bu son yedi makamdan son üçü Allah ile tezekkür imkanının sağlandığı üç makamdır. İşte insanların
büyük kısmının büyük hatalara düşmesinin arkasında, hatta hepsinin Allah'laşmayı dilemezlerse mutlaka cehenneme gitmelerinin, gidecekleri bir vaka olduğuna göre, bunun arkasında hep iblis var. İnsanları mutluluktan men eden korkunç mahluk. Hep münkerle emreder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişiler işler. Hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını telkin eder insanlara şeytan. Ve kendi düşünceleri zannederek insanlar bunu aldanırlar ve yapmazlar. Canım öyleyse diyor insanoğlu. Oysa ki arkasında o kişinin kendi düşüncesi değil o. Arkasında olan şey onun Allah'ın emirlerini yapmamasının, yasak ettiği fiilleri işlemesinin arkasında olan müşevik unsur, onu o hedefe götürücü faktör, iblisin telkinleridir. İşte Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanla o kişinin arasına bir perde koyuyor. Tağutla, insan ve cin şeytanlarla o kişinin arasına bir zırh koyuyor hatta. Şeytanın hiçbir tesirinin o kişiye ulaşmasına Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren müsaade etmiyor. Müsaade etmezse o kişi için mutluluk başlamıştır. Ne zaman şeytandan kurtulacaksınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman aslında. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytanın telkinlerinin size hiç tesir etmediğini göreceksiniz. Allah-u Teala'dan devamlı vahiy alacaksınız. O noktada Allah'ın size devamlı olarak ulaşması sonsuz bir mutluluğu yaşamanıza sebebiyet verecektir. Şeytan sizi daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir noktada aldatamaz. Allah ona o fırsatı hiçbir zaman vermez. Kişinin zaten nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın o kişinin kalbindeki afetleri tesir ederek o kişiyi azdırma ihtimali sıfırlanmıştır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Ve ayrıca şeytanın bütün telkinlerine Allah'ın karşıt unsurları devreye sokarak yaptığı açıklamalar o kişinin mutsuz olmasına hiçbir zaman imkan vermez. Ama konumuz o değil. Daimi zikre ulaşan bir insanın mutluluğu değil. Konumuz şu anda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mutluluğun tahakkuk etmesi için nefsinizin afetlerine tabi olmamanız lazım. Allah-u Teala bunu sağlıyor. Tağutun veya şeytanın sizin üzerinizdeki tesirlerinin tamamını ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar yok ediyor. Şeytanın ve insan ve cin şeytanların yani tağutun üzerinizde hiçbir tesiri oluşmuyor. Hiçbir şekilde şeytan veya tağut sizi Allah'ın yolundan ayıramaz. Size en ufak bir negatif şey yaptıramaz. Onun vücuda getirebileceği tesir sahasını Allah-u Teala bütünüyle sıfırlıyor. Nereden nereye kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren başlıyor olay. O kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar. Yani üçüncü basamaktan 21. basamağa, 22. basamağa kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Mutluluğu yaşarsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha açık bir ifade kullanmak lazım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır.
O kişinin isteğine, dileğine falan bakmaz Allah-u Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, başlangıçta dilemesi yeterlidir. O noktadan itibaren Allah'ın kontrolüne girer. Allah onu kontrolü altına alır. Onun iradesini, şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle yok olacak olan bir dizaynda tutar. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar tam bir emniyet altındadır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Şeytanın insanın üzerindeki etkisi bütünüyle yok olmuştur. Tıpkı daimi zikre ulaşan bir insan gibi şeytanın o kişinin üzerindeki tesiri izale edilmiştir. Ne olur? Allah'a ulaşmayı diler bir kişi. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah o talebi işitir, bilir ve görür kalbinde. Derhal Rahim Esma Senet tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide, o kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul etmemişse o kişinin hastaları üzerinde engel vardır. Eğer kabul etmemekle kalmayıp bir de öfkelenmişse, kızmışsa, karşı çıkmışsa o zaman da uzuvları üzerinde engeller vardır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin evvela bu engellerini kaldırıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınıyor kişinin. Veya görme hastasının üzerindeki gışavet alınıyor. İşitme hastasının mührü açılıyor. Kalpteki idrak hastası da çalışır hale getiriliyor. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişinin kalbine ihbat koyuyor. Ve bunu yaparken Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını, o güne kadar işlediği günahların mahiyeti ne olursa olsun, bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine giriyor. Mutlak olarak bu kişi Allah'ın cennetine girer. Böyle bir olay neyi muhtevasına alır? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Bu en çok 7 saniyelik bir olaydır. Derhal kişinin günahları örtülür. Günahları örtülen kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yerse Allah'ın cennetidir. Allah-u Teala Müminun Suresi 102 ve 103. ayetlerinde şöyle söylüyor. Kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağırsa, ağır basarsa, sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Başka ayetlerde takva sahiplerinin mutlaka cennete gideceği ifade ediliyor. Yani cennete girerler diyor Allah-u Teala. Müminin 103 ama kimin sevap tartıları hafif gelirse ya da tersi ifadeyle günahları sevaplarından fazlaysa o zaman o kişilerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse bir insan ancak günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kim olursa olsun, hangi günahları işlemiş olursa olsun o kişinin bütün günahları örtülüyor. Ve mutlaka o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. Ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bu işlevleri tahakkuk ettirdi. Kişi ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir.
Birinci kat cennete gidebilir Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Ama cennete gider. Peki ölmedi kişi, yaşıyor. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah o kişiye, o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca böyle bir kişiye Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur gelir. Göğsüne gelir, göğsünden o yarıktan geçerek, Allah'ın yardığı göğsünü yardığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Ama kalbine sadece rahmet ve faz isimli bu iki nurdan rahmet nurları sızabilir. Bu kalbe ulaşma neticede %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine girmesiyle noktalanır. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Demek ki Allah Teala kişinin kalbine ulaştığı zaman kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine yolu açıyor. Kişinin kalbine rahmet nuru geliyor. Rahmetle faz geliyor ama fazıllar giremiyor kalbe. Kalpte yerleşemiyor. Ve nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi ise mürşidini Allah'tan isteme hakkına sahip. Unutmayın, mürşidi Allah'tan talep etmek üzerinize farz. Kim derse ki farz değil, onları deyin ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani birinci takvanın sahibisiniz, şimdi ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir veriyor. İsteyin diyor. Hepimizin üzerine emir. Mürşit farz değildir diyenlerin bu konuya dikkatle, ibretle bakmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Hem de defalarca farzdır. Mürşide ulaşmak da, tabiyet de farzdır. Alallahu kastü sebil diyor Allah Teala. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Çünkü tabiyetinizde 7 tane nimet alırsınız. Birincisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. İkincisi, kalbinizin içine iman yazılır. Üçüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevrilir ve o güne kadar Allah-u Teala size 1'e 10 verirken yaptığınız her güzel işlev için amel defterinize 1'e 1 dereceye karşılık 10 derece yazılırken o günden itibaren 100 derece yazılmaya başlar. Ve bu 100 derece 700 dereceye kadar yükselecektir. Sonra da nefs tezkiyesine başlarsınız. Tabiyetinizle beraber kalbinize gelen nurlar zikir yaptığınız zaman Allah'ın zikri Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı çekecek olan bir özellik taşır göğsünüze. Göğsünüzden de yarıktan geçerek kalbinize ulaşması sağlanır nurların. Bu noktadan itibaren kalbinize ulaşan nurlar, kalbinize iman yazılmıştır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarıdır. E bu rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahiptir. Bu sebeple fazıllar

iman kelimesinin etrafında yapışırlar iman kelimesine ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Bu kalpteki afetlerin, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan afetlerin yok olmasını, yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan fazılların gelmesine ve yerleşmesine kalpte sebebiyet verir. Ve yapıştıkları için iman kelimesinin etrafına manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbi her geçen gün biraz daha fazılların işgaline uğrayacaktır. Bu noktadan itibaren nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, herkese Allah-u Teala bunları garanti ediyor. Toplanan fazıllar %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Ruh, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamın ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman vücudu terk edecektir. Ayet-i kerime şöyle: dereceleri yükselten ve Allah'ın ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, kullarından diyor, artık Allah'a kişi kul olmuştur, ikinci defa kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kulluk tabiiyette. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutlak olarak tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine giriyor. Onların diyor Allah-u Teala başlarının üzerine, kullarımızdan layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden gönderilen ruhsa sadece devrin imamının ruhudur. O kişiye yevmi talakının geldiğini ihtar etmesi için, o konuda onu uyarması için. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin yevmi talakın geldi. Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a doğru yola çık. Vücudu terk et. Kime tabi olmuşsa kişi onun dergahına ulaşır ruh. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık saflardan ait olduğu yere yerleştirilir. Sağındakiler onun ondan daha yetkili olanlardır. Solundakiler daha az yetkili olacak olanlardır. Ve herkes Allah'ın tayin ettiği bir dizayn üzere o sıralardan herhangi birine ait olduğu yere, o anki durumuna göre Allah-u Teala tarafından gönderilir. Ve ana dergahta, devrin imamın dergahında onarlık sıralarda kişinin ruhu yer alır. Ve nefsinin kalbinde o kişinin %7 fazıl biriktiği zaman birinci kata kadar çıkabilir o kişinin ruhu. O orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi emare geçirmiştir. Burası nefsi levvamedir. Kişinin nefsini levmettiği kesim, ruh ikinci defa %7 fazıl birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça üçüncü gök katına nefsi mülhime, dördüncü gök katına nefsi mutmainne, beşinci gök katına nefsi radiye, altıncıya nefsi mardiye ve yedinciye nefsi teskiye ulaşır. Nefs teskiye olmuştur. %2 rahmet, %49, 7 defa %7 fazla birikimi
nefsin kalbindeki nurlar sıfırken, hiç nur yokken nefsin kalbinde, nefsin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti de nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık duruma hakim değildir. Ve bu noktada ruh 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve Sitretül Münteha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ruh evvela yatay bir yolculuk yapmıştır. Kişinin vücudundan ana dergaha, mürşidinin dergahına, oradan ana dergaha yatay bir yolculukla ulaşmıştır. Bu birinci sebildir. Ana dergahtan 7. gök katına kadar bütün gök katlarını aşan ikinci yol dikey bir sebildir. Adı Tarık-ı Mustakim'dir. Nereye kadar gider? 7. gök katına kadar ulaşır. Dikey yolculuk. 7. gök katında soldan sağa doğru yatay bir yolculuk yapılır. Ve kademe kademe ilerleyebilir. Ruh orada gerekli temrinleri yerine getirdikçe adım adım ilerleyecektir. Sitretül Münteha'ya ulaşır en sonunda. İkinci dikey yatay sebilde tamamlanmıştır. 3 sebil olmuştur. Birinci yatay sebil, birinci dikey sebil 2, yani Tarık-ı Mustakim 2, ikinci yatay sebil 3. Bir de ikinci dikey sebil Tarık-ı Mustakim'den Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşan dikey bir yolculukla ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Nehir denize ulaşmıştır. Allah'ın bizdeki emanetinin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi. Cahil ve nankör olma vasıflarının sahibi olan insan diyor. Bununla Allah Teala bir şey söylemek istiyor. Yani sadece fizik vücut değil, ruhu emanet olarak alan nefs de fizik vücutla birlikte iki vasıf vererek nefsin de orada mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. Ev sahipliğine mekan olarak fizik vücut. Mekan fizik vücuttur. O mekanın içinde iki tane misafir var. Birisi nefs, birisi ruh. İşte sevgili kardeşlerim, ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. 22. basamak. Allah'ın garantisi burada tamamlanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Şimdi bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, arkasından öldü, gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, ruhunu Allah'a ulaştıramadan öldü, gideceği yer ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ondan sonra öldü, gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara, istisnasız herkese Allah Teala mutlaka bunu garanti ediyor. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Dilemeyenleri dalalette bırakır.
oradaki dilediği ifadesi o dalalette kalmayı hak edenlerin işaretini taşır. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle dalalette kalmayı hak etmişlerdir. Allah onlarla ilgilenmez. Onları bırakır. Allah'ın bırakmayı, dalalette bırakmayı dilediği o kişi aslında Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenlerdir. Çünkü bütün dileyenleri kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Öyleyse dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette olanların içinde olamazlar. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakmayı dilediği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve görülüyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bir ayet-i kerime daha. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu burada kesin olarak ortaya çıkıyor. Onları mutlaka diyor Allah Teala kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geliyor ki o dileğin sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırsın. Allah Teala hidayeti tarif ediyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısmı bunu, bu hüdallah kelimesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme etmeye çalışıyorlar. Tamam, öyleyse, öyle olduğu takdirde o zaman da ikinci bir ayet devreye giriyor. Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayet insanın, hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi sizler ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, dilememekte devam edeceksiniz. Dilemeyenlere sesleniyorum şu anda. Ve de ne dalaletten kurtulabileceksiniz, ne küfürden kurtulabileceksiniz, ne hüsrandan kurtulabileceksiniz. Veya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren garanti altındasınız. Bir mutlaka Allah Teala sizi, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmış, yani ermiş hüviyetine gelen bir evliya kılacaktır. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecektir. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizde bir de günahlarınızı, o örttüğü günahları sevaba da çevirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Bir hiç istediği şey, hep gitmek istediğiniz yerin cennet olduğunu söylersiniz. Cennete gitmek isterim diyorsunuz. Cehennem veya cehennemden, cehennem veya cennetten hangisini tercih edersin diye size sorulursa hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben cennete gitmek isterim. Bunu bir dilek haline getirin. Ben Allah'a ulaşmayı dilerim deyin. Bunun manası ben cennete gitmeyi dilerim demektir. Hem de sizi mutlaka cennete ulaştıracak olan bir dilek. Bir insan, insanların hepsi ya Rabbi beni cennete ulaştır diye dua eder. Hiçbiri de Allah'ın cennetine giremez bu duaların sahipleri. Ama insanlardan her kim
Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmamda bana yardımcı ol derse, Allah Teala, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediği anda onun talebini kabul edecektir. Dikkat edin ki bu talebin sadece ağızdan söylenen bir şey olmaması, kalpte bulunan bir talebi diliyle ikrar etmek manasında olması lazım. Şart bu kadar basit, bu kadar kolay. Kalp Allah için büyük bir önem taşır. Ve kalbinizi devamlı olarak Allah-u Teala tarasut eder. Devamlı olarak kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'laşmayı dinlemek var mı yoksa yok mu? Peki ama ben nereden bileceğim kalbimde böyle bir dilek var mı yok mu? Çok kolay. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilinizde dilemişseniz ama aradan aylar geçmişse, sizde hiçbir değişiklik yoksa, hala namazı sevmiyorsanız, hala orucu sevmiyorsanız, hala hayat size çok sıkıntılı bir yük gibi geliyorsa, o zaman burada kalbinizde bu talep yok demektir sevgili kardeşlerim. Ama eğer aksi varit olmuşsa, kalbinizdeki bir talebi Allah'a ulaştırmışsanız, o zaman mutluluklardan mutluluk beğenin. Namazı sevmeye başlayacaksınız, namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Orucu seveceksiniz, perşembe günleri oruç tutacaksınız. Tabiyetiniz tahakkuk ettiği zaman, bize kalsa tabiyetinizden evvel de başlayın. Allah-u Teala'nın açlığı size hissettirmediğini göreceksiniz. Sonra zikir yapmak hoşunuza gidecek. Zikir yaparken zevk duyacaksınız yaptığınız zikirden. Allah'ın bütün ibadetleri sizin için çekici unsurlar olacak. İşte onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalpten dilemenin ne demek olduğunu Kur'an'daki bir müesseseyle açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkacak herkesi davet ediyor. Sahabenin arasında münafıklar da var. Münafıklar savaşa iştirak etmiyorlar. Zaferle dönen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki biz çıkamadık. Şöyle şöyle şöyle engellerimiz vardı. Bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferlerinde mutlaka seninle birlikte olacağız. Allah Teala bu ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. O kişilerin buna dair istek duymadıklarını, sadece dilleriyle bunu ifade ettiklerini söylüyor. İşte sevgili kardeşlerim, istek duyup duymadığınızı, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi hemen anlarsınız. Çünkü Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları derhal şeytanla aralarına engel koyarak, kesinlikle şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların bütün telkinlerinden masum kılar. Onun dışında bırakır. Hariç tutar. Öyleyse Allah-u Teala'nın hariç tutması demek, o kişiye şeytanın tesirinin sıfırlanması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bunları söylüyoruz, güzellikleri yaşayasınız diye. Mutluluk sizin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ikinci kat cennet sizin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sevaplarınız, günahlarınız aşacağı için birinci kat cennetin sahibisiniz. Öldünüz, ne beis ne gam. Gideceğiniz yer
sonsuz bir hayatı cennette yaşamak üzere cennet. İkinci fasla ulaştınız, mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, ondan sonra ölüm geldi birisine. O zaman bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu arada kişinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşir. Kişi dünya saadetinde bu sebeple yarısına sahiptir. Çünkü davranış biçimlerinin yarıdan hatta daha fazlası doğru davranış biçimleri olacaktır. Arkasından kişi yalnız mutluluk duyacaktır. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz Allah size mutlaka azap eder. Allah'ın emrettiği bir işi yapmıyorsanız gene azaba muhatap olursunuz. Üstelik ruhunuz da nefsinize azap veremez ama huzursuzluk verir. Öyleyse kimler mutsuzsa, kimler huzursuzsa bilsinler ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye. Dilemeyen bir kişinin dizaynına bakalım sevgili kardeşlerim. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşmayı canı isterse diler, istemezse dilemez. Dilemez de eğer dilemezse bakınız neler o kişinin hayatını zehir ediyor. Mutsuzluk, mutluluktan o kişi neden uzak kalıyor? Neden çok mutsuz bir insan? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi her şeyden evvel takva sahibi değildir. Ve iki, şirktedir. İşte Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekonu minel müşrikin. Allah'a karşı takva sahibi ol ve Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde, gruplar oluşturmuşlardır, her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi müşrik, Allah'a karşı şirk koşmuş durumda. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Onlar ki diyor Allah Teala bize milaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. O dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Üniversite diploması, doçentlik, profesörlük bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a, Allah'la kul arasındaki ilişkiden bahsediyorum sadece. Bu dünyada çok şey ifade ettiğini görüyoruz. Allah ile insan arasındaki ilişkide Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafildirler ibaresiyle anılıyorlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin olarak cehenneme gidiyor ve biz sizlere ikaz ediyoruz, ihtar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Onun için diyoruz ki size Allah cennet saadetinin üçüncü katını garanti ediyor ve dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Mutlaka sizi o hedeflere ulaştıracağına garanti veriyor. Ama insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu Allah'a karşı savaş vermek değil midir sevgili kardeşlerim? Öyleyse arkadan gelen şeylere dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kulu olur. Nereden biliyoruz?
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine iştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşeri vadi. O sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor tagute kul olmaktan, insan ve cin şeytanları kul olmaktan imtina ettiler. İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Sonra diyor ki kullarımı müjdele. Yani tağutun kulu olan sahabe, tağutun kulu olmaktan kurtarmışlar kendilerini, Allah'ın kulu olmuşlar. Tağutun kulu olmaktan kurtulduğunuz yer, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki, cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. Bunca çaba, 28 yıllık emek, hep bu hedefe sizleri ulaştırabilmek için. Hala insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, o kişi aynı zamanda hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi, kimler diyor Allah Teala, Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala.

için en kolay olanı seçtim. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala, sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dileğe sahip olacaksınız. Kalbi bir dileğe sahip olacaksınız bana ulaşmak üzere. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hepinizi cehennemin o ateşlerinden kurtarmak için cennetin birinci, ikinci ve üçüncü katına sizleri ulaştırabilmek için Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete gitmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız bu zaten içinizde bir istek olarak var, öyle değil mi? Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki, ya Rabbi, ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor ve başarı kazandığı kesin. Ne kadar az insan kendini kurtarmak için bir gayretin sahibi, arkasında iblisin o kurnazlığı var. O insanlar zannediyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilememeleri kendi düşünceleri. Oysa ki onlara öyle düşündüren iblis. Ve insanlar kendilerine yazık ediyorlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz cennete ulaşmayı diliyorsunuz. Cennete girmeyi hepiniz istiyorsunuz. Cehenneme gitmeyi kimse istemez diye düşünüyorum. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz, biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek, hep sizler için, sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için, biliyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbette, mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, bu haftaki konumuz dünya mutluluğu. Biliyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessese iki kanattan oluşur. Birinci kanatta, birinci cenahta dünya mutluluğu var. Bu dünyada hayattayken yaşayacağınız mutluluk. İkinci cenahta da cennet mutluluğu var. Bu iki mutluluktan bir tanesini sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Bu dünya mutluluğu. Hep mutluluk ikiye ayrıldığı için bir dar zamanın içerisinde konuyu mütalaa ediyoruz. Oysa ki dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu birbirinden ayrı iki vesiledir. İkisinde de Allah'ın yolunda ilerledikçe mutluluğun boyutları artar. Öyleyse konumuza hadi bugün mutsuzluktan girelim. Laf aramızda biz mutluyuz öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolundaysak, Allah Teala şuramıza, kalbimize huzur dolduruyorsa, kendimizi Allah yolunda mutlu hissediyorsak, insanların davranışları üzerimizde bir tesir icra etmiyorsa, Allah'ın verdiği o içimize yerleştirdiği huzur müessesesi devamlı bir mutluluk işaretini taşır. İşte bu mutluluk var ya, devamlı bir huzur müessesesi, o bedava kazanılmaz. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katında her şeyin bir bedeli var. Her fatura mutlaka ödenir. Öyleyse neyin karşılığında ne aldığınızı, ne alacağınızı bilmelisiniz. 28 basamaklık bir skala üzerinde dünya saadetinin standartları nelerdir? Neden insanlar mutsuz? Mutsuzluğun temelinde Allah'ı tanımamak var sevgili kardeşlerim. Allah'tan haberdar olmamak. Allah'ın mutluluğunu bu sebeple yaşayamamak. İnsanların ölçüleri Allah'a göre değil, hep kendilerine göre. İnsan var, fakir. Zanneder ki, eğer bir gün zengin olursam mutlaka mutlu olacağım. Var kuvvetiyle zengin olmaya çalışır. Ne olur peki sonuç? Diyelim ki bu kişi başardı, zengin oldu. Mutlu olacak mı? Hüzünle mutlu olamadığını görecek. Hep mutluluğu ufuk ufuk arayacak. Ama Allah'a dönmedikçe mutluluğu, dünya mutluluğunu asla yaşayamayacak. Hiç kimse şu dünya üzerinde Allah'a yönelmemiş olan ama mutlu olan bir insan gösteremez. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne demek istiyoruz acaba? Mutluluk burnunuzun dibinde. Çoğunuz onu gördünüz ve yakaladınız. Mutluluğu. Mutlusunuz. Ama tasavvufun içinde bile olsa gene mutsuz olan insanlar var aramızda. Sırf Allah'ın söylediklerine lazım gelen dikkati göstermedikleri için. Allah'ı kendilerinden önde tutmadıkları için kendilerini daha önemli saydıkları için. Öyleyse önde olması lazım gelen hep Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne kadar çok şeyinizi verebilirseniz sadece o kadar mutlu olursunuz. 24 saatlik bir zaman devresi bir günü ifade eder. Biz istesek de istemesek de günler hep geçer. Hayatımızdan bir gün devamlı olarak eksilir. Herkesin belli bir süresi var. O süreye kadar yaşayacaksınız. Her geçen günde eğer Allah için gerekli olan şeyleri yapmazsanız o gün mutlu olamazsınız. Ve bu boşuna harcanmış olan hayatınızın eksilen bir zavallı gündür. Boynu bükük bir gün sizinle beraber olmak istemiş ama sizinle beraber olamamıştır. Gün sizin üzerinizde gerekli tesir oluşmamıştır o gün. Allah için yapılması lazım gelen güzel şeyleri yapmamışsınızdır ve mutsuz olmuşsunuzdur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde dünya mutluluğu nerede başlar? Tam yolun yarısında başlar. 14. basamaktan itibaren mutluluk merdivenine, dünya mutluluğu merdivenine ulaşırsınız. Dünya mutluluğu 14. basamaktan başlar. Öyleyse hemen oraya gelelim. 1. basamak olayları yaşıyorsunuz. 2. basamak Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Siz de seçilenler arasındasınız. Ve 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 3. basamaktasınız. Allah-u Teala derhal işitti, bildi ve gördü kalbinizdeki talebi. 4. basamak rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Mutlu musunuz? Hayır. Öteki insanlardan hiç farkınız yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu bir güzellik. Ama mutlu musunuz? Sualinin cevabı hayır. Mutlu değilsiniz. Başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından bir farkınız yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Peki, sonra 4. basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelliyi 5. basamakta Allah'ın gözlerinizdeki hicab-ı mesureyi almasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda görme hastanızı, basar isimli görme hastanızı üzerindeki güşavetten, üzerindeki perdeden kurtarıyor. Artık irşat makamına baktığınız zaman ona sadece bakmıyorsunuz. Onu irşat makamı olarak, hidayetçi olarak görüyorsunuz. Sonra 5. basamak Allah-u Teala kulaklarımızdaki
1: bir engel olan vakıra alıyor. Ne engeli bu? İrşad makamının sözlerini kulağınız duyar ama vakıra sebebiyle siz anlayamazsınız. Vakıra anlamanıza engeldir. Bu anlamanın manası zihnin işitmesidir. Beyniniz işitmez. Kulağınız duyar. Vaka sebebiyle zihniniz işitmez. Sadece vaka sebebiyle mi? Hayır. Aynı zamanda Semi isimli işitme hasınız mühürlüdür. Mutluluğa mütalik olan şeyleri işitemezsiniz. İşte onu da kaldırır Allah Teala. İşitme hassınız, semi hassınız üzerindeki mühürü alır. Artık işitme hassınız mühürlü değildir. İşitebilirsiniz. Yani söylenilen şeylerin manasına artık varabilirsiniz. Yedinci basamakta ise Allah Teala kalbinizin mührünü açar. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır mı burada? Hayır, almaz. Kalbinizdeki mührü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Sevgili kardeşlerim, küfür kelimesi bütün insanların kalplerinde doğuştan itibaren mevcut olan bir alameti farikadır. Bir remzdir, bir işarettir. Kimin kalbi mühürlüyse o kişilerin adına kafirler diyor Allah Teala. Çünkü kalplerinde küfür yazıyor. Ve bundan sonra Allah Teala bu yedinci basamakta kalbinizin mühürünü açtı. Bir, küfür kelimesini dışarı aldı. Artık kalbinizde küfür kelimesi yok. İki, kalbinizi açınca kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü de ekinleti de aldı. Bu da bir nevi mühür. Kalbinizin idrak hassası, fıkıh hassası mühürlü. Bu mühür sebebiyle kalbinizde bulunan ekinlet faaliyette kalbinize indirseniz bile Allah ile ilişkili konuları kalbinizde bunları kalben anlayabilecek olan bir olgunluğa ulaşamazsınız. Ve Allah Teala yedinci basamakta kalbinizdeki küfrü aldıktan sonra ekinleti de alıyor. Küfürle ekinlet zaten birlikteler. İkisi birden kalbinizi terk ediyorlar. Yerine ekinletin yerine ihbat koyuyor Allah Teala. Küfrün yerine bir şey koymuyor. Çünkü kalbinize imanın yazılması 14. basamaktaki bir eylemdir. Ama kalbinizdeki küfür alındığı için iman kelimesi kalbinize yazılmadan mümin oldunuz. Burası dalaletten kurtulduğunuz yer. Burası küfürden kurtulduğunuz yer. Burası şeytana kul olmaktan kurtulduğunuz yer. Burası Allah'a teslim olma konusundaki ilk hamlenin sahibi olduğunuz yer. Yedinci basamak. Ve sekizinci basamakta Allah Teala kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührünü Allah'a çeviriyor. Dokuzuncu basamakta göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Allah'tan zikir yaptığınız zaman gelecek olan nurlar kalbinize ulaşabilsin diye. Bu noktada zikir yaptığınız zaman Allah'a katına gelen rahmet ve faz göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. kalbinizde iman kelimesi olmadığı için fazıllar kalbiniz tarafından çekilemez. Manevi kanalın oluşması mümkün olmadığı için, bir çekim kuvveti onu çekmediği için içeri giremez. Ama fazıllar içeri girebilir. Ve kalbinize yani sızabilir. Bu kalbinize girme olayı %2 ile uzatlanmıştır. 7. basamaktasınız. Affedersiniz. 10. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinizden nur yolu açıldı. Göğsünüzü şerretti Allah-u Teala. Göğsünüzden kalbinizden nur yolunu açtı. Zikir yaptınız. Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle farz. Göğsünüze geldi. Kalbinize ulaştı. Kalbinizden içeri girebilen sadece rahmettir. %2 nispetinde rahmet girer kalbinize. 11. basamakta zikirle kalbinize rahmetin girmesi söz konusu olur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamakta olursunuz, huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve Allah Teala size öyle bir mürşit sevgisi verir ki mutlaka mürşidinize ulaşmak arzusuz gelir içinizden. Vazgeçilmez bir tutku olur ve Allah'tan hacet namazını kılarak sorarsınız onun kim olduğunu. Mutlaka Allah Teala hacet namazını kıldığınız zaman size gösterir. 13. basamak huşu sahibisiniz. Bu sebeple Allah Teala mürşidinizi gösterdi. Ve ona ulaştığınız zaman, önünüzü çekip tövbe ettiğiniz zaman 14. basamaktasınız. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbine giren %2 nispetindeki rahmet, dünya saadeti konusunda size bir dişe dokunur sonuç sağlamaz. Başkalarından pek bir farkınız yoktur bu aşamada. Tabiyetten sonra ne olur? Siz Allah'tan aldığınız böylece 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış bir insansınız. Allah-u Teala derhal size 7 tane de nimet verecektir. Birinci nimeti başınız üzerine devrin imamının ruhu gelir. İkinci nimeti kalbinizin içine Allah imanı yazar. Üçüncü nimeti ruhunuz devrin imamının başınızın üzerine gelen devrin imamının verdiği emir gereğince üçüncü nimeti almış olursunuz. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Artık başınızın üzerinde bir ruh vardır. İçinizde değildir, başınızın üzerindedir. Ama sizin ruhunuzun yerine sizi denetleyecek olan artık odur. Ve böyle bir ruhun varlığı sizi tehlikelerden koruyan bir hüviyet taşır. Size büyü yapılamaz, size hüddam yapılamaz. Zilman ilimler artık size tesir edemez. Bir koruyucu zırhın altına sığındınız. Başınızın önünde devrin imamının ruhu var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Burada Allah ondan evvel size 1'e 10 veriyorken, her yaptığınız 1 derecelik sevaba 10 katını veriyorken, ki herkese verir bunu, ne kadar günahkar olursa olsun bütün insanlar bundan faydalanır. bire karşı 10 kazanırlar. Ama bu noktadan itibaren Allah Teala size 1'e 10 vermez. 1'e 10'u 10 kat yükseltir. 1'e 100 yapar. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ve fizik vücudunuzda nefs tezkiyesine paralel olarak Allah'a kul olmaya başlar. Böylece Allah Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 nimet, bu 7 nimetten bir tanesi olan nefs tezkiyesi sizi dünya saadetinin sahibi yapacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız, zikir yaparsınız. Artık başınızın üzerinde devrin imamının ruhu yerleşmiştir. Ve hepsinizin kalbinde iman kelimesi vardır. Allah'ın katından zikriniz üzerine gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizin hareketli hali Allah-u Teala'nın koyduğu kapıyı aşağı doğru artık mühürü Allah-u Teala açmıştır. Bu açık olan mühürü aşağı doğru itersiniz. Yani mühür hareketli hale gelmiştir. Ve o mühürü zülmai'ni kapıya ulaştırır. Kalbinize ulaşan rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı 4 grup enerji. Zülmani kapıya ulaşan mühür orasını kapatır. Dikkat edin, Allah-u Teala mührü almıyor. Sadece mührü açıyor ve kalbinizin mührü artık açılmıştır. Nerede? 7. basamakta. 14. basamakta o açık olan mühür üzerine baskı yapılması suretiyle zülmani kapıyı iniyor, zülmani kapıyı kilitliyor. Bu noktadan sonra Allah'tan gelecek olan rahmetle fazla rahmetle salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizde iman kelimesi fazlaları etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama sebebiyle %1, %2 derken %7 fazilet birikimi, fazıl birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşiyor. Bu ruhunuzun zemin kattan birinci katı yükselmesi için yeterli sebeptir. Ruhunuz zemin kattan birinci kata yükseliyor. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi var. İkinci defa %7 nur birikimi nefs-i levvame, ruhunuz ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülkime, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Birincisinde nefse emaredesiniz. Nefsinizin çok büyük bir kısmı hala şeytana uygun standartlara davranıyor. Kötülüğü emrediyor. Nefs-i levvamede bundan nefsinizin size istemediğiniz şeyleri yaptırması sebebiyle büyük sıkıntı duyuyorsunuz, huzursuzluk duyuyorsunuz, nefsinizi kınıyorsunuz. Nefs-i levvame levvediyorsunuz. Üçüncü kademede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Nefs-i mülkine ve ruhunuz üçüncü gök katında, dördüncü gök katında mutmain oluyorsunuz. Allah'ın verdiklerinin sizin için yeterli olduğunun farkına varıyorsunuz. Beşinci kademede nefsi radiyedesiniz. Allah'ın, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci katta. Altıncı kademede, altıncı katı ruhunuz ulaştığı zaman nefsim var diye desiniz. Allah da sizden razı oluyor. Ve ruhunuz 7. kata ulaştığı zaman nefsi tezki edersiniz. Nefsiniz %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurların karanlıkları %51 ile bastırdığı, artık nefsinizin kalbindeki nurların karanlıkların ötesine taştığı bir noktaya ulaşıyorsunuz. Ruhunuz da 7. katta Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktasınız. Ne oldu? Nefsinizin kalbi içinde hiç nur yokken, %100 afetlerle doluyken, %50'den daha fazla nurla kaplandı. Ne olur? Şu olur. Şeytan sadece nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın her dediğine nefsinizin afetleri güle oynaya evet diyorlardı. İstedikleri şey zaten Allah'ın emirlerine isyan etmek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Nefsinizin afetleri buna göre programlanmıştır. Ve mutsuzluğunuzun sebebi de aslında sadece budur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kulluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda ikinci kulluğun sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda üçüncü kulluğun sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhtevaya gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nurla kaplandı. Şeytanın hakimiyeti sadece nefsinizin afetleri üzerinde geçerlidir. Nefsinizin afetleri %51 oranında azaldığı için şeytanın hakimiyet alanı yarıdan daha aşağıda kaldı. İşte mutluluğunuz bununla alakalı. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir kişinin iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, huzur hali yaşamasıdır. Başlangıçta bütün insanlarda bu mutluluk ve huzur hiçbir şekilde oluşamaz. Neden oluşamaz? Şimdi beraberce inceleyelim. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? İnsanlar iç dünyalarında mutsuzdur. Çünkü başlangıçta nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve afetler Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Peki şeytanın talebine aynen bunlar. Allah neyi emrettiyse size onu yaptırmamak, Allah neyi yasakladıysa onları da mutlaka yaptırmak. Öyleyse elinizdeki cetvel açık bir şekilde gösteriyor. Emirleri var Allah-u Teala'nın, yasakları var. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşarsınız. Emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda huzursuzluğu hissedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiili fırsat çıkmasına rağmen işlemezseniz mutluluğu yaşarsınız. Ama işlerseniz mutsuz ve huzursuz olursunuz. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın size verdiği huzur var. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman ve yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman aynı zamanda ruhunuzun veya devrin imamının ruhunun Allah'ın emirlerini işlediğiniz zaman size verdiği huzur var. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman gene size verdiği huzur var. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzur. Öyleyse bütün güzel davranışları işlememizin arkasından Allah ruhumuza mutluluğu, Allah bize mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi huzurlu kılar. Sürur verir nefsimize. Biz güzel davranışlarda bulunduğumuz zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman arkasından bu huzuru, bu süruru mutlaka yaşarız. Allah Teala'nın bize verdiği iç huzuru mutluluğumuzu ifade eder. Allah Teala bize mutluluk verir. Ruhumuzda nefsimize huzur verir. Tabirler önemli değil. Ama Allah'ın verdiğiyle ruhumuzun nefsimize verdiği şey, Allah'ın bize verdiği, ruhumuzun nefsimize verdiği ve yaşattığı şey aynı değildir. Birisinde de mutluluktur veya huzurdur. Diğerinde de yine huzur istikamette kullanılabilen bir kelime sürur. Öyleyse nefsinizin kalbinde ahiretler olduğu sürece şeytan sizi devamlı olarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye zorlayacaktır. Şeytan sizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaktan men edecektir. Nefsiniz öyle istediği için. Ve her ikisinde de Allah'ın size verdiği huzursuzluk, mutsuzluk, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk, ikisi de sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluğun muhtevasında nefsinizin afetlerine şeytanın tesir imkanı söz sahibidir. Başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir ederken olayların çok büyük bir kısmında hep şeytanın dediğini yapıyordunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Hepsinin arkasından hem Allah'ın verdiği mutsuzluğu hem de ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşıyordunuz. Her yanlış davranışınızdan sonra Allah size sıkıntı verir, azap eder. Dünya üzerinde yaşayan herkes Allah ile her an iç içe ilişkilerin içindedir. yaptığınız her emrin çiğnenmesi, her emrin yerine getirilmemesi, her yasağın işlenmesi halinde Allah'ın size azap etmesi söz konusudur. Ruhunuzun nefsinize huzursuzluk vermesi söz konusudur. Sıkıntı vermesi söz konusudur. Öyleyse bu hissettiğiniz şeyin adı önemli değil. Önemli olan şeytan. Ruhunuzdan ve Allah-u Teala'dan size gelen tesir sizi her yaptığınız yanlışın arkasından mutlaka huzursuz eder. Mutsuzluğunuzun, iç dünyanızdaki mutsuzluğunuzun birinci sebebi bu. İkinci sebebi, iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Ruhunuzla nefsiniz sonsuz bir kavganın içinde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse işte mesela kahveden çektiğiniz birkaç yudum. Biliyorsunuz Osmanlı'da kahve önemli bir yer tutardı. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Mutluluğun her açıdan bir simgesi vardır. İşte bir zevk söz konusuysa kahve içmek bize göre bir zevk. Bir mutluluğun bir parçası zevk. Ama aralarında çok büyük bir fark var. Mutluluk kesintisiz bir betimledir. Kavgaların hem iç dünyanızda bitmesi gerekir, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Kavgaların, itaatsizliklerin, yasaklara riayetsizliğin, hepsinin bittiği yerde huzuru ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Öyleyse iç dünyanızdaki huzursuzluğun, mutsuzluğun ikinci sebebi kavgadır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda nefsiniz ne isterse, ruhunuz onun tam zıttını ister. Nefsiniz Allah'ın emirlerini mutlaka çiğnemek ister, yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhunuzsa asla işlemek istemez. Öyleyse ister emirler cephesinden, ister yasaklar cephesinden ikisi birbirine daima zıt hususları vücudunuzun kumandanı olan aklınıza ulaştıracaklardır. Onun işlenmesini isteyeceklerdir. Ruhunuz Allah'ın bir emrinin mutlaka yerine getirilmesini isteyecek. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği, Allah'ın emrettiği o şeyin mutlaka istenmemesini, mutlaka yapılmamasını isteyecektir. Öyleyse iki zıt talep akla aynı anda ulaşıyor. Şimdi aklımızı düşünelim. Aklımız bizim ülkemiz gibi bir ülkede neşve neva bulmuşsa, şuur kazanmışsa, orada Allah'ın yasak ettiği her şey herkes tarafından rahatlıkla devamlı olarak işleniyor. O zaman bu konuda aklınız toplumun gerçekleştirdiği, her an gerçekleştirdiği, toplumun alışık olduğu bir statüyü sizin için de tatbik sahasına koyacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize bir engel koymayacaktır. Hatta onlar da belki de sizi teşvik eden bir hüviyeti olacaktır. Çünkü çevre ona göre dizayn edilmiştir. Aklınız da orada şuur kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri de aklınız işlemenizde bir mahsur görmediği için nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizdeki afetler hüküm ferma olduğu sürece hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayacaksınız. Genel anlamda çoğunlukla çok büyük bir ekseriyette yasak ettiği fiilleri ise hep işleyeceksiniz. Peki ne olur? Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştirmezsiniz. Allah'ın azabı size ulaşır. Ruhunuzun da nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Emirleri yerine getirmiyorsanız durum gene aynıdır. Huzursuzluk ve mutsuzluk, sıkıntı. Öyleyse Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hiç yerine getirilmediği aşağı yukarı yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda devamlı olarak sebebini bilmediğiniz bir huzursuzluğun sizi hep kapladığını hissedeceksiniz. Ve mutsuz olacaksınız. İş dünyanızdaki mutsuzluğun birinci sebebi bu. İkincisi de içinizde hep kavga var. Nefsiniz ruhunuzun istemediği şeyi istiyor. Ruhunuz da nefsinizin istemediği şeyi istiyor. Veya tersine ikisi de birbirinin istediği şeyi istemiyor. Öyleyse bir terslik, bir diyalektik kavga iç dünyanızı bütünüyle kavramış, devamlı içinizde bir şey sizi huzursuz ediyor. Devamlı bir kavga. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Nerede sulh ve sükun varsa, mutluluk oradadır. Öyleyse iç dünyanızda kaos var, kavga var. Nefsiniz ve ruhunuz bir diyalektik kavganın içinde devamlı benim dediğim olacak diyor nefsiniz. Ruhunuz da onun karşısına çıkıyor. Hayır diyor, senin dediğin değil, benim dediğim olacak. İkisi de aklı devamlı tesir etmeye çalışıyorlar. Birbirinin tersi istikamette. Aralarındaki kavga devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bu kavga var olduğu sürece hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasında devamlı bir huzursuzluk vardır kişinin. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu noktada nefsiniz bütünüyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, nefsiniz bütünüyle Allah'ın emrettiği şeyleri asla yerine getirmek istemeyen bir özelliktedir. Ve bunun tam tersini isteyen ruhunuzla devamlı bir kavganın içindedir. Ve mutsuz olmanızın arkasında yatan asıl sebep aklınızın hep nefsinizin taleplerini yeşil ışık yapmasıdır. Allah'ın yolunda ilerledikçe durum değişecektir. Öyleyse şeytanın size istediklerini yaptırabilmesi neyle mümkün? Nefsinizin kalbindeki afetlerle mümkün. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın size taleplerini ulaştırması da azalacaktır. Tesir sahası da azalacaktır. Çünkü nefsinizin kalbi afetlerden devamlı temizleniyor. Öyle ki ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktada 21. basamakta nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok olmuştur. Yerlerini %2 rahmet nurları, %51 fazıl nurları almıştır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin artık %50'den fazla tatbik sahasına çıktığı, yasak ettiği fiillerin %50'sinden fazlasının işlenmediği bir ortamdasınız. Mutsuzluğunuz mutluluğunuzdan daha azdır. Mutluluğunuz, iç dünyanızdaki mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu aşmıştır. Olayların yarısından fazlasında iç dünyanızda kavga, sizin lehinize sonuçlanmaktadır. Kavga vardır ama sonuçlar %50'den daha fazla sizi mutlu edecek Allah'ın ve ruhunuzun size mutluluk ve huzur verdiği, bunu sağladığı bir ortama ulaştırmıştır sizi. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığı noktadasınız. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. İç dünyanızdaki mutluluk bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başlangıçta iç dünyanızda %100 mutsuzdunuz. Her olayda Allah'ın emirlerini çiğniyordunuz. Her olayda Allah'ın yasaklarını işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını işliyordunuz. Arkasından da hep azaba duçar oluyordunuz. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51'den fazla rahmetin ve fazlın yerleştiği noktada iç dünyanızdaki kavga %50 azalmıştır. Ve davranış biçimlerinizdeki hataların da %50'den daha fazla azalması sebebiyle hem emirler cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz, hem de yasaklar cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz iç dünyanızda. Şimdi gelelim dış dünyanıza. Neden bir insan dış dünyasında mutsuzdur ve huzursuzdur? Çünkü nefsi hakim olmak ister. Çünkü nefsi başka insanlara üstün olduğunu ispatlamak ister. Ve nefsi başka insanların kendine yaptığı her ters davranıştan devamlı negatif olarak etkilenir ve kişi huzursuzluk duyar. İşte gerek çevreden size ulaşan ters olaylar, gerek sizden, yani sizi üzecek olan davranışlar, gerek sizden çevrenize ulaşan, çevrenizdeki insanları rahatsız eden davranışlar, hepsi sizi negatif olarak etkileyecektir. Nefsinizin her yanlış davranışı, içinizdeki insanlara üstünlük taslaması, bunu o insanlara hat bildirerek, hakaret ederek, onları küçük gördüğünü ispat ederek onlara ulaştırması halinde o kişi huzursuz bir davranışın sahibi olur. Dış dünyasında bir insan etrafındaki insanları rahatsız edecek olan her davranışın arkasından Allah-u Teala'nın ona verdiği mutsuzluğu yaşar ve ruhunun da nefsine verdiği huzursuzluğu yaşar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanların kalbini kırdınız, onları rahatsızlık verdiniz, onları rahatsız ettiniz. Arkasından Allah Teala ve ruhunuz size huzursuzluk ve mutsuzluk verdi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. O insanlar sizden gördükleri bu kötü muameleyi unutmayacaklardır. Fırsat bulurlarsa mutlaka sizden intikam alacaklardır. Siz onlara bu yaptığınız kötü davranışın arkasından huzursuz oldunuz, mutsuz oldunuz, Allah'ın ruhunuz tarafından azaba uğradınız Allah-u Teala tarafından. Arkasından da onlar sizden intikam aldığı zaman yeniden üzüleceksiniz. onların intikam alması bir haksız fiil size göre, size zarar veren bir fiil, sizi rencide eden, küçülten bir fiil, yeniden üzüleceksiniz. O insanlar fırsat beklerler, intikamlarını mutlaka almak isterler nefs sahibi olduklarına göre. Aldıkları zaman, siz önce o kişinin kalbini kırarken, kırdığınız zaman mutsuz oldunuz, şimdi de onlar sizden intikam aldığı zaman bir defa daha mutsuz oldunuz. Sonra onların davranış biçimlerinin bu kötü neticesi sizi intikam hislerinizin hakim olduğu bir noktaya ulaşacaktır. Mutlaka intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabilirseniz arkasından bu bir haksız fiil olduğu için Allah Teala da size huzursuzluk verir, mutsuzluk verir, azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Eğer intikamınızı almazsanız, bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle gene huzursuzluğu yaşarsınız. İşte bütün bu olayların ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %50'den fazlası azalmıştır. Yarı yarıya mutsuz bir insansınız. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçiyor. Dünya hayatının yarısından az da mutsuz olarak geçiyor. Eşit hüviyette de kabul edebilirsiniz bu noktayı. Ama başlangıçta devamlı huzursuzdunuz. Ve mutsuzdunuz başkalarıyla olan ilişkilerinizde. Peki sonra Allah ile olan ilişkilerinizde de mutsuzsunuz başlangıçta. Allah'ın emirlerini yapmıyorsunuz. Arkadan Allah Teala ve ruhunun size azap ve huzursuzluk veriyor. Bilmediğiniz bir şekilde huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu huzursuzluğu duyuyorsunuz. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Gene huzursuzluk veriyorlar. Azap meclisi var. Belki hafif bir azap. Ama mutlaka var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu konu yarı yarıya azalır. Yarı mutluluk, yarı mutsuzluk üzerinde olursunuz. Peki, bu basamağı açtınız. 22. basamağı. 23. basamakta Allah size taat ihsan eder. 24. basamakta siz zikrinizi günün yarısından öteye çıkartırsınız, öteye yükseltirsiniz. Ve 25. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacağı için ve fizik vücudunuz geri kalan %19 afeti hiçbir zaman dinlemeyeceği için Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir noktaya ulaşacaksınız. Dünya mutluluğunuz bu noktada %80'i mutlaka aşacak. İçinizde fizik vücudunuz aldırmıyor ama açık ve kesin bir rezistans var. Fizik vücudunuz her ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasaklarını işlemiyorsa, bunu iradenizi devreye sokmak yoluyla nefsinizin taleplerini durdurmak hüviyetinde gerçekleştiriyor. İç dünyada rezistans var. Nefsinizin afetlerinin rezistansı bu mutluluğun %20'sini yaklaşık olarak alıp götürüyor.

çok makamındasınız. Daha sonra Allah size göğün yedi katını gösterecek. Nefsinizin kalbindeki afetler zaten kalmamıştı. Ve göğün yedi katında sahip olacaksınız nefsinizi. Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra tövbe-i nasuha davet edeceksiniz. Sonra Allah günahlarınızı örtecek, sevaba çevirecek, irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afetin bulunmadığı bu noktada siz dünya mutluluğunu bir bütün olarak yaşamaya başlayacaksınız. Neden? İç dünyanızdaki kavga %50 değil, %100 bitmiştir. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerinin paraleli olan faziletlere, fazıllara dönüşmüştür. Artık erdemli, faziletli bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki fazıllar ruhunuzun kalbindeki hasletlerle %100 uyum halindedir. Nefsinizde, ruhunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemezler, mutlaka işlemezsiniz. O zaman iç dünyanızda Allah ne emretmişse, ruhunuzla nefsinizle tam bir uyum halinde hepsini yapıyor, kavga bitmiş. İç dünyanızda ne emirler cephesinde kavga kalmış, ne yasaklar cephesinde kavga kalmış. Siz dünya mutluluğunu enine boyuna yaşayan bir insansınız, %100. İç dünyanızda, iç dünyanızdaki kavga bitmiş, dış dünyanızda kavga orada da bittiği için, iç dünyanız, dış dünyanın içe ulaştırdığı negatif faktörlerden hiçbirini oluşturmuyor. Daimi zikrin sahibisiniz. Hep güzel davranışların içindesiniz. Bir defa iç dünyanızda daimi zikrin sahibi olmanız hasebiyle nefsinizin afetleri %100 yok olduğu için, yerine faziletler geçtiği için iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Her vücuda getirdiğiniz olayın arkasından Allah-u Teala size mutluluk veriyor, azap vermiyor, mutluluk veriyor, ruhunuzla nefsinize huzur veriyor ve her olayın arkasından iç dünyanızda o mutluluğu, huzuru devamlı yaşıyorsunuz. Peki, dış dünyanızdaki durum ne? Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Bu sebeple onlardan hiç kimse sizin yüzünüzden rahatsız değil, tam aksine herkese elinizden gelen yardımı mutlaka yapıyorsunuz. Onlara en güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve her davranışınızın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluk, huzur, Allah'ın size verdiği mutluluk. Dış dünyanızda, herkesle her münasebetinizde bir defa daha size huzur veren bir şekilde düzeninize ulaşıyor. Sonra, hiç kimsenin kalbini kırmadığınız için huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almıyor. İntikam alanların yaşayacağı huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Gene aynı sebepten siz de kimseden intikam almıyorsunuz. Onu da yaşamıyorsunuz. O konudaki huzursuzluğu da yaşamıyorsunuz. Ve böyle olduğu için de hiçbir zaman dış dünyanızda davranış biçimlerinizde hiçbir bozukluk olmadığı için hiç kimseyle bir probleminiz olmuyor. Size huzursuzluk verecek olan bir davranış sergilemediğiniz gibi iç dünyanızda stres oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan oluşur.

intikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. İntikam alacak sebep de yok. Böylece dış dünyanızda da bütün negatif faktörler elimine olmuş durumda, yok olmuş durumda. Dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluk halini yaşıyorsunuz. Üstünüzdeki insanlarla sizin kavganız bitmiştir. Onların kavgası devam edebilir ama sizinki bitmiştir. Dış dünyanızda da mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de aynı şey söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Her emrin yerine getirilişinden sonra Allah'ın size verdiği mutluluğu, ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşıyorsunuz. Her yasak edilen fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığında onu reddettiğiniz her noktada yine Allah-u Teala sizin içinize mutluluk veriyor, ruhunuzda nefsinize huzur veriyor. Yani ya sizin ruhunuz ya da başınız üzerindeki devrin imamının ruhu. Her halükarda bu noktada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. İşte Allah-u Teala bütün bunları üzerinize farz kıldığı cihetle Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır. Hiç unutmayın, Kur'an-ı Kerim'dir, mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yaratmış. Çünkü yaratılış sebebine baktığımız zaman hepimizin Allah'a kul olmasının hedef alındığını görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 56'da ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya kul olmak, şeytanın kul olmaktan kurtulmak nerede başlıyor diye bakıyoruz. Ve bunun Allah'a mülaki olmayı dilediğimiz an başladığını görüyoruz. Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sahabe için, onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar. Ne yapmışlar? Onlar çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Tağut, insan ve cin şeytanlar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bu müjdeler hem dünya müjdesi hem de cennet müjdesi. Ve Allah'a kul olduğumuz noktada başlıyor. Öyleyse müjdeler mutluluk müjdesi. Gene Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada bir başka grup ayet-i kerime yine bize büyük müjdeler vaat ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Demek ki ne korku ne de mahzun olmak söz konusu değil. Yani cehennem korkusu ve neden onları cennetin aldığında beni almadın gibi ben bundan çok üzüntü duyuyorum tarzında bir hüzün onları kaplamaz. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amen olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Büşra. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olmanın başladığı yerde bir dünya ve cennet müjdesinin garantisi altındasınız. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştıracağını
garanti ediyor. Diyor ki Allah Teala Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah'a yönelmekten Allah-u Teala'nın muradı, Allah'ın zatına o kişilerin ruhlarını ulaştırmaları konusunda bir talep. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Allah'a kul olmayanlar, onlar tağutun kulları, şeytanların kulları. Veya Allah'a kul olanlar, ikinciler, onlar da Allah'ın kulları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a mı kul olacaksınız, yoksa şeytana kul olmakta devam edeceksiniz? Yani biz şimdi şeytanın kulu muyuz diyenler olacak içinizde, öyle değil mi? Evet sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi gereğince, evet, tağutun, insan şeytanların, üstelik de cin şeytanların, yani hem şeytanların hem de insan şeytanların kulusunuz. İkisi birden devreye giriyor. Öyleyse neden ikisi birden devreye giriyor? Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemediği sürece o şeytanın adımlarına tabidir. Ve de şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Allah Teala bu hususta açıkça koymuş ortaya. Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala çok açık bir şekilde ayetleriyle bunları söylüyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde bu son söylediğimizi söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bir hüküm çıkıyor ortaya. Herkes başlangıçta şeytanın kuludur. Doğuşundan itibaren şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar şeytanın kulu olmakta devam edecektir. Ancak Allah'ın kulu olması o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesiyle mümkündür. Dilemedi kişi ömrü boyunca şeytanın kulu olarak yaşar. Gideceği yerde mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi benim size sormam gerekmez mi? Benim sevgili kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda sıcacık bir duygu şuradan, kalbinizden Allah'a doğru yükselmiyor? Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Mutlaka ulaştırmalıyım. Ya Rabbi, ne olur bana yardım et. Ruhum sana hayattayken ulaşsın. Ben de Allah'ın evliyalarından olayım.
ermiş evliyalarından hem de. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere veli diyor ve onlardan kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o Türkçemizde ermiş adını alır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa işte o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırandır. Onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ermiş olur. Bu sebeple o kişiye ermiş denir Türkçemizde. Sevgili kardeşlerim, ermiş olmak Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Açık ve kesin olarak garantisini vermiş. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti veriyor Allah-u Teala. Peki müjdeler kesimine gelelim konunun. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulur, cennet ehli olur. Ama daha hiç ameli yok kişinin, olsun, hiç ameli olmasın. Ama bunca sene amel yapanlar, onların hakkı değil mi asıl cennete gitmek? Hayır, değil. Allah-u Teala onca ameller işleyenlerin eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın hakikatleri. İnsanlar mı? İslam aleminden mi bahsediyorsunuz? Çoktan Allah'ın Kur'an hakikatlerini unutmuşlar. Hristiyanlardan mı bahsediyorsunuz? Onlar İslam'dan çok daha önce unutmuşlar. Yahudilerden mi bahsediyorsunuz? Musevilerden mi bahsediyorsunuz yani? Onlar Hristiyanlardan da çok daha evvel unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, biz de size öğretemeyecektik. Hepimiz acı bir gerçeğe muhatap olacaktık. Kitle halinde hepimiz cehenneme gidecektik. Biz 30 yaşında Allah'ın yoluna girdik. Allah'ın dizaynını ondan evvel hiç bilmiyorduk. Dinle hiçbir alışverişimiz olmamıştı. Öyleyse Allah'ın bize bu hakikatleri öğretmesi bizim için nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ın kainattaki en büyük nimeti o bizim üzerimizdedir. Çünkü Allah Teala bize Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini öğretti. Ve de ne kadar basit bir sebepten dolayı Allah Teala bütün insanları cennetine ulaştıracağını açıkladı. Ne kadar basit bir sebep. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana mutlaka ulaştırmayı diliyorum. Ne olur dileğimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırmamı nasip kıl. Bunu kalbinizdeki bir taleple söyleyeceksiniz. Sadece diliniz söylerse o Allah'a bir şey ifade etmez. Çünkü Allah Teala dilinize değil kalbinize bakar. Diliniz sadece kalpteki dileği ikrar eder. Tasdik eder. Hem ikrar eder hem de tasdik eder. İşte kalbinizin
bir manevi talebi ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah-u Teala'dan bir talepte bulunmak sizi mutlak olarak Allah'ın cennetine ehil kılar. Ne zaman sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah sizin bütün günahlarınızı örter. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi o kişinin sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan düşünelim, çok sevaplar işlemiş. ...80 yaşında ölmüş bu kişi... ...15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş... ...ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış... ...namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş... ...kelime-i şehadet getirmiş... ...İslam'ın 5 şartını ömrü boyunca gerçekleştirmiş 65 yıl... ...ve... ...gideceği yerin mutlak olarak cennet olduğunu zannediyor... Hatta bundan emin. Acaba Allah Teala bu durumda beni 5. kat cennete mi alır, 6. kat cennete mi alır diye düşünüyor kişi. Bu kişi bunca ibadet yapmış olmakla birlikte Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu dağ gibi İbadetler mi Allah Teala için kıymetlidir? Yoksa o bir tek dilek mi? Bir tek dilek kıymetlidir sevgili kardeşlerim. Onun için hepinizi mutlak kurtuluşa davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennetin kapıları sizin için de açılsın. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden 8-10 saniye sonra bu konu tamamlanmıştır. Ama bir insan düşünün, hep hayırlar işlemiş, sevapları, çok sevap kazanmış ve Allah'ın ölçülerine göre bir insanın sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle mi? Aynen öyle. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onların gideceği yer onlar felaha erenlerdir. Yani onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Felaha ermek Allah'ın cennetine kavuşmak anlamına geliyor. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Allah Teala buyuruyor. Kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Öyleyse sadece iki tane alternatif var. Ya cennete gitmek ya da cehenneme gitmek. Sevap tartılarının ağır gelmesi, sevapların günahlardan fazla olması halinde kişi cennete girecek. Sevapların günahlardan az olması halinde kişi cehenneme girecek. Şimdi buna dayalı olarak bakıyoruz, adam hayatı boyunca İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş, hep derecat kazanmış. Onun dışında da diyelim bu adam çok zengin bir insan, bir sürü daha hayır işlemiş. Camiler yaptırmış, şadırvanlar yaptırmış vesaire.
Diyelim ki bu kişinin sevapları günahlarından fazla. Öyleyse şeksiz şüphesiz bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemese de cennete gitmesi lazım. Hayır sevgili kardeşlerim, gidemiyor. Allah Teala buyuruyor ki Zümer 65'te Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Kimler hüsrandaysa onların amelleri heba olur diyor Allah Teala, boşa gider diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde de Allah Teala kimler diyor Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse amellerin boşa gitmesi diye bir olay var. Hüsranda olanlar kimlerdir diye bakıyoruz. Allah Teala bu konuda da açıklık getirmiş konuya. Yunus suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuzun ilginç yönü şurası ki o kişi çok derecat kazanmış, kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla cennete gitmesi lazım ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yazık ki dilememişse amelleri boşa gidiyor kişinin ve gideceği yer cennet olmuyor, cehennem oluyor. Öbür taraftan bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah Teala onun günahlarını örtüyor. İki tane birbirinin tamamen tersi iki tane olay. Allah Teala bu konuda şunları söylüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime: Ey amin olanlar, yani Allah'a inananlar, takva sahibi olun, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse birbirinin tersi iki tane olay var. İşte bu size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini hatırlatmalı. Hadis-i şerifte diyor ki insanlar vardır, cennetlik amel işlemişlerdir ama cehenneme gideceklerdir. İnsanlar vardır, cehennemlik amel işlemişlerdir ama cennete gideceklerdir. İşte bir adam da düşünün, günahları çok, gideceği yer mutlaka cehennem ama Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyince Allah onun bütün günahlarını Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince örtüyor. Ne oluyor? Bu kişi günahları sevaplarından çok bir insanken sevapları günahlarından çok bir hüviyet kazanıyor. Gideceği yerde tabiatıyla Allah'ın cenneti oluyor. Ey sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini iyi öğrenin. Kur'an'la insanların çalıştırdığı mantık birbirine eşitlik göstermez. Bu Allah'ın dizaynı. Öyleyse kanunları muhtelif. Bir tanesi günahların sevaplardan fazla veya eksik olması hali, ikincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileme konusu mevcut olmasaydı, o kişinin günahları sevaplarından fazla olacağı için gideceği yer Allah'ın cenneti olacaktı. Ama gidemiyor, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Diğeri için de mutlaka cehennem olacaktı. Günahları sevaplarından çok fazla. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş adam, gideceği yer cennet. Öyleyse şimdi konumuzun başına dönelim.
neyi kıyas ediyorduk? Bir adam diyorduk, 80 sene yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ruhunu Allah'a ölmeden hemen ulaştırmayı dilememiş. Bu kişi tabii bu kadar sevap kazandığına göre gideceği yer cennet olmalı diye düşünür herkes. Ama bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Cennetlik amel işlemiştir ama gideceği yer cehennemdir. Diğerine gelelim, hiç ibadeti yok. Üstelik de bir sürü günahı var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bu kişi. Kalbiyle dilemiş. Allah bu talebi görmüş, işitmiş, bilmiş. Ve bu kişinin derhal Allah Teala günahlarını örttürmüş. Kiremen Kadib'in melekleri Allah'ın resulleridir. Bu resuller bir sürücü, bir şahit olmak üzere daima iki tanedir. Ve kişinin kazandıkları dereceleri örterler o kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Dilememişse ölünceye kadar beklenir. O kişi dilememişse Allah'a ulaşmayı, onun amelleri örtülü kalır. Gideceği yer cehennemdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü günahlarını Allah Teala örtecektir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de günahların örtülmesi diye bir olay var veya sevapların heba olması diye bir olay var. Kazanılan derecelerin heba olması, boşa gitmesi diye bir olay var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine veya dilememesine bağlı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar size bir şey söylemiyor mu? Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ne olur şuradan kalbinizden bir dilekle Allah'a diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ondan sonra mı? Ondan sonra size ait bir şey yok. Geri kalanı hep Allah yapacak. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an bütün günahlarınızı örtecek. Bu noktada siz sevapları günahlarından fazla olan birisiniz. Ondan sonra Allah Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Siz ulaşmayacaksınız. Mürşit sevgisini size Allah verecek. Mürşidinizi siz sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek size. Ve Allah size mürşidinizi gösterecek. Ulaşmanızı da temin edecek. Yeter mi? Yetmez. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Zikri seveceksiniz, namazı seveceksiniz, orucu seveceksiniz. Ve bunların birdenbire hoşunuza gittiğini göreceksiniz. Oruç tutmak sizin için bir işkenceyken, birdenbire onun bir zevk haline geldiğini, oruç tutmaktan büyük zevk aldığınızı, çünkü açlık duymadığınızı hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, Allah görmüş, işitmiş ve bilmiş, kalbindeki talebi görmüş. O kişi mutlaka cennetine ulaştıracak. İyi ama bu adam zikri sevmiyor. Zikir yapmazsa nefs tezkiyesini oluşturamaz. Nefs tezkiyesi yoksa o kişi 7 kademede 7 tane gök katını ruhuna aşırtamaz. Nefsinizin kalbinde %7 fazla birikimi olmadıkça ruhunuz zemin kattan 1. kata ulaşamaz. Nefsinizin kalbinde 2. defa %7 nur birikimi olmazsa
ruhunuz ikinci gök katına ulaşamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi olmadıkça fazılda verilen nurlar nefsinizin kalbinde bu standartlarda gelip yerleşmedikçe ruhunuz üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşamaz. Yedi tane alemi geçemez yedinci katta. Allah'ın zatına ulaşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ona hayran olmamak mümkün değil. İnsanları inanılmaz derecede kolay bir sebeple mükafatlandırmaya karar vermiş. En çok insanı seviyor kainatta. Bu benim insan kulum diyor. Ben onu insan olarak yarattığım için, ona ruhumdan üfürdüğüm için onu mükafatlandıracağım. Bir tek talebi, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemesi yeter. Onun ruhunu bana ulaşmayı dilediği takdirde ben kendime ulaştıracağım. Ve sanki o ulaşmış gibi onu mükafatlandıracağım diyor. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an birinci cennetin sahibidir. Çünkü sevapları, günahlarını mutlaka aşmıştır. Bu kişi bundan sonra ölse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennet onundur. Sonraki işlemlere bakıyoruz. Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Evvela o kişiye furkanlar verip günahlarını örtüyor. O kişi kör, sağır ve dilsizken onu gören, işiten ve idrak eden birisi haline getiriyor. Onun günahlarını örtüyor. Onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kalbini Allah'a çeviriyor kişinin. Göğsünü yarıyor ve Allah'a teslim olmak için yarıyor. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından rahmetle faz o kişinin göğsüne gidiyor, göğsünden içeriye giriyor ve bu noktada sadece rahmetle faz geliyor kişinin göğsüne ve kalbe ulaşıyor ikisi de, ama kalbin içine fazıllar giremiyor, sadece rahmet nuru giriyor. Ve kişi huşu sahibi oluyor. Neye yarar? Şuna yarar. Kim huşu sahibi olursa Allah'tan sorduğu takdirde mürşidini, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte kişi huşu sahibi olmuş, Allah'tan soruyor, ya Rabbi bana mürşidimi göster diyor, talepte bulunuyor. Ve Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu kişi zikri sevmiyorsa mürşidine ulaşması da bir şeye yaramaz. Nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Çünkü zikir yapmazsa nefsinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz isimli nurlar giremez. Giremezse nefs tezkiyesi olmaz. O zaman Allah Teala sözünü tutamaz. Ama tutmaması da mümkün değil. Öyleyse ne yapacak? Kişiyi zikri seven bir kalp yapısına ulaştıracak. O kişi zikirden birdenbire hoşlanmaya başlayacak. Allah Teala da zikir yaptığı zaman o kişiye büyük bir ferahlık verecek. Zikri hiç mi hiç sevmeyen bu kişi zikri sever olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde o kadar büyük güzellikler var ki hepsi sizler için. Bir küçücük emeğiniz, küçücük bir dileğiniz sizin üçüncü kat cennete kadar çıkmanıza sebebiyet veriyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibiyiz. Sonra nefs tezkiyesine başladığımızda nefsimizin kalbindeki nurlar, fazıllar %7, %7, %7 arttıkça
ruhumuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır ve yedi tane alem geçerek ruhumuz yedinci alemin sonunda Sitre-i Münteha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculuk yapar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah olmaktır. Allah'ın zatında fani olmaktır, yok olmaktır. Allah o kişinin ruhuna me'ap olur, sığınak olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bütün mutluluklar sizin. Her açıdan Allah sizinle birlikte. Mutlulukların hepsi sizi bekliyor. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yolda sadece mutluluklar var. Öyleyse 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur, yani fani olur. Böylece kişi fena fillah makamının sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş bir ermiş evliya olur. Allah Teala mutlak olarak garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. O namazı, orucu, zikri sevmeyen kişi Allah Teala tarafından namazı da, orucu da, zikri de sevmeye başlar. Hepsi bu kişi için doyulmaz zevkler oluşturur. Bir kişi düşünün sevgili kardeşlerim, oruç tutuyor. Eskiden oruç tuttuğu zaman çocukları babalarından Allah'a şikayet ediyorlar. Ya Rabbi, Ramazan gelmese de babamız oruç tutmasa ve bizi dövmese. Babası çocukların sinirli, asabi, Allah'ın yolunda değil ama diyorlar ki oruç tutmazsan gideceğin yer cehennem ha. Kendini topla, orucunu tut. Zorla tutuyor orucunu ama öfkesi burnunda. Çocuklardan birisi en ufak bir şey söylediği zaman çocukları pataklıyor. Sevgili kardeşlerim, ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı gene orucu sevmediğini kabul ederim. Allah Teala ona mutlaka orucu sevdirecekti. Hem de zevk haline getirecekti. O kişi oruç tuttuğu zaman birdenbire karnının artık acıkmadığını hissedecek. Allah Allah diyecek, ben eskiden de oruç tutardım. Fena halde acıkırdım. Bu yüzden sigara tiryakiliğim de vardı. Sigara içememekten dolayı da fena halde sinirli olurdum. Etrafımdaki herkesi sopadan kırar geçirirdim diyor. Ama diyor şimdi ben Allah'a ulaşmayı diledim ve bu bapta Allah'a ulaşmayı dileyen ben artık oruç tuttuğum zaman açlık hissetmiyorum. Kişi o güne kadar namazdan zevk almazken namazdan zevk almaya başlıyor. Zikirse ona en büyük zevki veriyor. Zikir yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak kişi için Allah Teala tarafından zevk haline getiriliyor. Neden? Çünkü o kişi Allah'a tevekkül etti, Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiş, yani Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir.
Ya Rabbi ben seni sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim vekilimsin. Beni kendine ulaştır. Vekilimsin çünkü bana verilmiş olan sözüm var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyorsun. Ben de seni vekil tayin ettim. Ben bana düşeni yaptım. Sana ulaşmayı diledim. Ve diliyorum Yüce Allah'ım beni kendine ulaştırmanı. Allah Teala bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Handikaplar ne olursa olsun, kişinin namazı sevmemesi, orucu sevmemesi, zikri sevmemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi karşısında hiçbir önem taşımaz. O kişinin bütün eksiklikleri Allah Teala tarafından giderilir. Bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Üstelik de çok kısa bir zamanda, 5-6 aylık bir zaman parçası bu işin tahakkuku için yeterli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri, kullarını, insanları o kadar çok seviyor ki ona kul olduğunuz takdirde kullarını çok sever. Ama hiç kimse başlangıçta Allah'ın kulu değildir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Başlangıçta herkes dalalettedir. O şeytanın kullarını Allah'ın kulu haline getiren şey o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda şurada kalbinden dilerse Allah anında hep o kişinin kalbine baktığı için onu görür, işitir ve bilir. Ve gördüğü anda da derhal o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerini açar. Görme hastasını açar. İşitmeyen kulaklarını açar. İşitme hastasını da açar. Kalbindeki ekinleti alır Allah Teala. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Her şey çok güzel bir şekilde cereyan eder sevgili kardeşlerim. Bunun arkasında sadece bir tek dilek yatar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu dilek vardır. Dilek tahakkuk etmiştir. Kişi kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırmıştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum diye. Allah Teala mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Kimi kendisine ulaştırırsa burası üçüncü kat cennetin sahibi kılındığı yerdir. O kişinin üçüncü kat cennette ise o kişinin dünya saadetinin yarısı da garanti edilmiştir. Yani 21. basamak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı ve 22. basamak Allah'ın zatında ruhun yok olduğu noktada o kişi nefsinin kalbinin çoğu Allah'ın nurlarıyla kaplandığı bir noktayı ifade eder. Başlangıçta herkesin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlıktır. Hasletlerle dolu olan ruhun kalbiyle afetlerle dolu olan nefsin kalbi birisi geceyi, birisi gündüzü temsil eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanoğlu Allah'ın emrini yerine getirince, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyince Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Böyle dediğiniz zaman bu bir şey ifade etmez. Dilinizin söylediği bu söz
Allah için bir önem taşımaz. Mutlaka kalbinizden bir dileği Allah'a ulaştıracaksınız. Kalbiniz isteyecek. Hani canı gönülden isteme derler ya Türkçemizde. Canı gönülden istemek. İşte böyle canı gönülden Allah Teala'dan isteyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmak istediğinizi canı gönülden isteyeceksiniz. Dilin ise sadece talebinizi ikrar edecek, açıklığa kavuşturacak ve aynı zamanda dilinizde tasdik edeceksiniz. Talebiniz kalpten bir talep olacak. Ancak o zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek, yani Allah'a kul olmak demektir. İşte kurtuluş noktanız. Allah'a kul olduğunuz nokta. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Biz bütün insanları başka bir şey için değil ve bütün cinleri başka bir şey için değil, bana biz bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak. İşte din alimleri de Allah Teala'nın buradaki li ya'budun ifadesini, li için ya'budun, kul olmak. Bana kul olmaları için yarattım diyor. Öyleyse kişinin kulluğu nereye kadar gidiyor? Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan üçüncü kulluğa kadar. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok ettiği noktaya kadar gidiyor. Üçüncü kulluk, üçüncü kat cenneti ifade eder. Kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta da %2 rahmet girmiştir kalbe. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbinin artık yarıdan fazlası nurdur. Yarıdan azı karanlıktır. Şeytanın hakimiyeti ise sadece karanlıklar, bir başka ifadeyle nefsinizdeki afetler üzerinedir. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için sizler farkına bile varmadan hep şeytanın dediklerini kendi düşüncelerini zannederek yerine getirmişsinizdir. Bu büyük tehlikeden sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kurtulabilirsiniz. Dilediğiniz an Allah Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker, bir perde çeker ki şeytan ve avanesi size hiçbir kötülüğü yapamaz. Sizi asla Allah'ın yolundan caydıramaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir merhaledir. Artık anladınız herhalde sevgili kardeşlerim. Yüzlerce defa tekrar ettiğimiz bu tekerlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyin ki felaha eresiniz. Artık ezberlediniz herhalde. Öyleyse bu söylediklerimi anladıysanız benim size söyleyeceğim bir şey olabilir. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten Allah-u Teala tarafından en güzel şekilde dizayn edilmiş. Öylesine güzel ki bu güzelliğe sadece hayran olursunuz. İşte kişi
Önce Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra da hayran olur. Sevgili kardeşlerim, Allah da onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği an daha mutlaka yola çıkartır. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır eğer o kişiye 5-6 aylık bir ömür vermişse. Ama o kişinin cehennemden kurtulması an meselesidir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan bir kişidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Hiçbir şey yapmamıştır. Ama gireceği yer mutlak olarak cennettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu cenneti kazandıktan sonra bütün gayretinizle onu elden kaçırmamaya çalışmanız lazım.

Kalbindeki nurlardan onları karanlığa döndürmesidir. Allah Teala Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ilen zulumati. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dileyen müminlerin dostudur. Allah onları zulmetten nura çıkarır. Yani onların kalpleri başlangıçta %100 kapkaranlık iken, %100'ü kapkaranlık iken, onları en az %51 nura ulaştırır. Aydınlıklar, nurlar karanlıkları aşar. Bu zulmetten nura çıkarmaktır. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra şeytan ve avanesi o kişiye tekrar saldıracaklardır. Onu kandırmaya çalışacaklardır. Çok akıllı, çok zeki olan bu korkunç mahluk, bütün insanları yoldan çıkarmak için elinden gelen bütün gayreti harcayacaktır. İnsanların belki küçük bir kısmı, ama vuslattan sonra geri dönen, başlangıç noktasına geri dönen çok insan vardır. Bu çok dediğim bize göre çok. Yoksa insanların toplamına göre belki %1, belki %2. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir Allah dostu size diyor ki: Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız. Allah sizi kendisine ulaştırsın. Üçüncü kat cennetin sahibi kılsın. Dünya saadetinde yarısını size bağışlasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki: Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a milaki olmayı kerih görürse Allah da o kişiyi kerih görür. O kişinin kendisine ulaşmasını istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Allah'ı sevin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin, günahlarınızı örtsün ve sizi üçüncü kat cennetine ulaştırsın. Dünya saadetinin de yarısını size teslim etsin. Öyleyse Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa siz neden size düşeni yapmıyorsunuz? Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'ya bir şeyler borçlu değil misiniz? Bu dünyada yaşıyorsanız eğer bunun bir bedeli olmalı. Bu kadar kolay bir sebeple Allah'ın cennetine ulaşabilmek, Allah'ın çok büyük bir hediyesi, mükafatı, ihsanı, nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Sıratellezî

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yine bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah-u Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah-u Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adamı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik kesintisiz olacaktır. İkinci özellik kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İş dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın. O muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'dan istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri
o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir Camiası, Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol ilişkiler yolu. Zikrinizi arttırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse, ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabilecekseniz, ilişkilerde de İpler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara iyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız, mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki, iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız, o zaman göreceksiniz ki, mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz.
size başkalarından oluşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o yüzün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsınız, onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunun da mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır.
Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinat. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah-u Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey, bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş. Balans. Hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar. Almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına
mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah-u Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuz da nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanının için yaptınız, negatif olanının için yaptınız. Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız, çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah.
O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhi eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz, Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım, bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz. Zikirde bir yere kadar gittiniz. Daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın.
İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ı bir tanısanız, O'nun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, O'na sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen
o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için iyi muamele bekliyorsanız, siz başkalarına iyi davranmakla mükellefsiniz. Ancak ve sadece öyle yaptığınız takdirde size geri dönende sizi mutlu edecek davranışlar olur. Sevgili kardeşlerim, son bir gününüzü, son iki gününüzü, son üç gününüzü bir düşünün. Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime, hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız? Ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizindedir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde
kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz. Lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk vermekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar, o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz odur ki, arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki, onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar, Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki, sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da
hoşuna gitmez. O, herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum, başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem, çocuklarımı dinlemem, onları zaman ayırmam, bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin, Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, 3 dersten ikmale kalan bir çocuğun, 3 dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi. Zaman ayıracak, 3 saat çalışacaksa günde, 1 saat birini, 1 saat birini, 1 saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken, öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız, kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O, herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister. Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa, bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa, bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz, dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir. Mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini haleldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşlerini ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler, olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp, onları yok farz edip, yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil, anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu
başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları, Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizimle işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için böyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz. Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu, mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz, o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor. Eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız, o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin.
Allah'ın bu dünya adı verilen

gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Bugün 27 Ocak 2009 Salı. 27 Ocak Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş günüdür. Bundan 710 yıl evvel 1299 yılının Ocak ayının 27'sinde Osmanlı İmparatorluğu kurulmuştur. İmparatorluğun başlangıcı o gündür. Kayı boyundan gelen Osman Bey,

bir rüya görmüştü. Rüyasında göğsünden bir ağacın fışkırdığını ve dallarının her tarafa uzandığını, her tarafı kapladığını görmüştü. Osman Bey bir tasavvuf mensubuydu. Mürşidi Şeyh Edebali'ye giderek bu rüyasını anlattığı zaman Şeyh Edebali onun göğsünden çıkan çınarın bir imparatorluk olacağını, bütün dünyaya nam vereceğini, büyük bir cihan hakimiyetini oluşturacağını bir müjde olarak Osman Bey'e vermişti. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizim ceddimiz Evrenaz Bey de Osman Bey ile aynı devirde yaşamıştır. Bu da bizi üst boyutta bir mutluluğun içine iter. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince tüylerimiz diken diken olur. Osmanlı'yı bağrımıza basarız. Osmanlı, Türk'ün dünya üzerindeki temsilcilerinin bir şaheseridir.

Osmanlı deyince orada duralım. Osmanlı her şeyden evvel adaletin temsilcisiydi. Sevgili kardeşlerim biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet devrinde bir Osmanlı tebaasından bir Hristiyan

Mektalan birisi kardeşim diyor niçin ağlıyorsun? O da anlatıyor derdini. Fatih Sultan Mehmet Fatih Camii'ni yaptıracak. Yer arıyor. Bulmuş bir yer. Ama sahibi satmam diye tutturmuş. Fatih Sultan Mehmet adamlar göndermiş. Onun kalbini kazanmaya çalışmış. Her şeyi denemiş. Ama adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Fatih Sultan Mehmet onun toprağı üzerine şimdiki Fatih Camii'ni yaptırıyor. İşte o adam, ağlayan adama sokaktan geçen birisinin için ağladığını sorduğunda olayı anlatıyor. O da diyor ki ya evladım diyor neden de diyor ağlıyorsun? Git kadıya. Kadı efendi adaleti mutlaka yerine getirir. İyi ama diyor bu senin padişahın, kadı efendinin padişahının nesi olabilir ki? Nesi olduğunu diyor görürsün. Sen git. Ve mahkeme cereyan ediyor. Fatih Sultan Mehmet ayakta. Kadı Efendi oturuyor. Ve mahkemenin başlaması söz konusu. Fatih Sultan Mehmet müdafaasını yapıyor. Diyor ki ben orada bir cami yaptırmak istedim. Ve ona diyor çok paralar vaat ettim ama hiçbirini kabul etmedi. Ve diyor ben camiyi inşa ettirdim. Fatih Sultan Mehmet sahibinden izinsiz arsa üzerine inşa ettirdiği cami sebebiyle elinin kesilmesi cezasıyla tehdit altında. Kadı Efendi soruyor. Evladım diyor bak diyor bu bir padişah ama diyor ben Allah'ın kadısıyım. Ve de bana emrettiği şey böyle bir durumda onun kolunu kesmektir. Ben onun kolunu şimdi kesip hükmü eda edeceğim, yerine getireceğim. Ya önce tebaa bakıyor ki gerçekten Kadı Efendi kesecek padişahın elini. O zaman vazgeçtiğini söylüyor davadan. Kadı Efendi diyor ki yani böyle bir davadan vazgeçersen sana büyük miktarda para verilir. Arsanın bedelinin kaç katı? Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben onu diyor şu anda adam davadan vazgeçiyor ve 1.000 altın vereceğim diyor. Her günde 1 altın ömrü boyunca devam edecek diyor. Mahkeme bitiyor. Mahkeme bitince Kadı Efendi derhal ayağa kalkıyor. Padişahım diyor. Şu ana kadar ben kadıydım. Ben Allah'ı temsil ediyordum. Ben oturuyordum. Siz ayaktaydınız. Ama diyor şu andan itibaren mahkeme bitmiştir. Senin sadık bir tebaan olarak ben ayaktayım. Ve artık kadı falan değilim. Sizin sadık bir tebaanınızım. Fatih Sultan Mehmet Kadı Efendi'nin sözlerinden sonra ne yapacağına bakıyor. Kadı Efendi kılıcını çekiyor. Diyor ki eğer diyor padişah olarak yanlış bir şey yapsaydın seni diyor öldürürdüm diyor.

Fatih Sultan Mehmet de beraberinde getirdiği kılıcını çıkıyor. E diyor ki eğer sen ben padişahım diye haksız olmama rağmen beni haklı çıkarsaydın benim de yapacağım şey bu kılıçla aynı şeydi diyor. Ben de seni öldürecektim diyor. Sevgili kardeşlerim, adaletin bu ölçüde hüküm ferma olduğu bir ülkenin bugünkü temsilcileriyiz. Onlar Osmanlıydılar. Bir Avrupa İmparatorluğu kurdular. Avrupa'da öyle kervansaraylar yaptılar ki Türkiye'de, Avrupa'da o kervansaraylara herkes hayranlıkla bakar. Dünyadaki en hızlı posta sistemini Osmanlı kurmuştur. Tatar ağası bu konunun uzmanıydı. İstanbul'dan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün ülkelerine Tatar ağasının Tatarları yola çıkardı. Sevgili kardeşlerim, birçok durak tespit edilmişti. Her durakta kuşatılmış atlar, yani eğerlenmiş atlar hazır vaziyette beklerdi. Gelen Tatar ağasının hangi adamıysa oraya ulaştığı anda terlemiş olan yorgun atını hemen bırakır. Yeni ve taze bir atla her zaman atlar hazırdı. Yoluna devam ederdi. Ve de bütün bu durakların ötesinde herkesin dinlenmesini temin etmek üzere kervansaraylar kurulmuştu. Kervansaraylar misafirhaneydi. Çevresinde mutlaka o kervansarayın masraflarını karşılayacak olan bir zeytinlik mevcuttu. Ve oradan elde edilen gelirle gelenler belli bir süre orada ücretsiz olarak kalma hakkının sahipleriydi. Hem atları hem de kendileri mutlaka doyurulurdu. Yatacak yer temin edilirdi. Kervansaraylar büyük, muntazam, teşkilatlı hanlardı. Bahçeleri olan, çok odalı ve herkesin evine tahsis edilmişti. Yani Avrupa'da yaşamakta olan bir Osmanlı, eğer bir atı varsa, bir mesleği veya kazancı olmasa da bu kervansarayın her birinde 40 gün kalmak hakkının sahibiydi. E devamlı değiştirmek imkanının da sahibiydi. Karın tokluğuna bir ömrü geçirebilirdi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Avrupa'da fetihler yaptı. Bu fetihler Tımar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı isimle anılırdı. Bu grupların her birinde oranın sahiplerinin asker beslemesi temel şartı oluşturdu. O elde ettikleri, fethettikleri toprakları korumak bu muhtevada bir bütünü ifade ederdi. Bu askerlere akıncılar denirdi. Sevgili kardeşlerim, akıncılar Osmanlı tarihinde büyük bir değerdi. Kim Avrupa'da hangi paşa, hangi toprağı teslim almışsa, o toprak onun idaresine verilirdi.
üç ayrı isim altında küçük farklılıklarla aynı sistem hakimdi. Koruyucuları da o toprağı fethedenler, onlar Akıncılardı. Akıncılar uzun süre Avrupa'da nam saldılar. En az üç lisan konuşurlardı. Ve de hareket haline giden bir atın üzerinde giden bir kişinin başının üzerindeki elmayı oradan geçerken attıkları okla vurabilecek kadar usta nişancılardı. Osmanlı sevgili kardeşlerim muhteşem bir dizaynı oluşturdu. Osmanlı tafa dürüstlüğüyle her şeyiyle nam salmıştı. O devirde Avrupa'da asillerle halk arasında bir hayvanla onun sahibi arasındaki fark nasılsa öyle bir durum vardı. Bir asil dilerse mahkemeye gelmeyebilirdi. Onun rızasıyla mahkemeye gelmesi asıldı. Etebadan, halktan herhangi birisine her türlü zulmü yapabilecek olan bir vasfın sahibiydi Orta Çağ'da derebeyleri. Onlar orada öyleyken Osmanlı tüm dünyaya adaletiyle nam salıyordu. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dediğiniz zaman eğer tarihin gerçek boyutlarını incelerseniz Osmanlı'ya karşı duyabileceğiniz bir tek his vardır. O hayranlıktır. Biz Osmanlı'ya hayranız. Biz bir Osmanlıyız. Tam bir Osmanlı. Sultan Osman'la ya da o zamanki adıyla Osman Bey'le ceddimiz Evranos Bey ayrı ayrı beyliklerin sahipleriydi. Ama çok yakın arkadaşlardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı her açıdan dünyaya örnekti. Adaletin, dürüstlüğün sembolüydü. Sevgili kardeşlerim, bir Osmanlı kumaş satıcısı ki o zaman Osmanlı'nın kök boyaları bütün dünyaya nam salmıştı. Öyle ki bundan 300 sene evvelki, 400 sene evvelki, 500 sene evvelki Osmanlı'nın başından itibaren devam eden yıllarda yapılmış olan, dokunmuş olan bir kumaş dünyada en çok para eden kumaştı. Çünkü kök boyalarla boyanırdı. O boyanın bir daha değişmesi mümkün değildi. Bir İngiliz tüccar Osmanlı'dan kumaş alıyor. Ve Osmanlı tüccarı birer birer topları gösteriyor, teslim ediyor, gösteriyor, teslim ediyor. Ama bir tanesinde bir şey dikkatini çekiyor. Osmanlı tüccarının bir hata var kumaşta. O kumaşı çekiyor, defolu bir kumaş.
kenara koyuyor, ötekilere veriyor. İngiliz tüccar diyor ki, neden bu kumaşı kenara aldın? O diyor ki, bak burada bu kumaşın defosu var. O kumaşı diyor sana veremem diyor. İyi diyor, defosu varsa var, o onun fiyatını düşürür. Ben onu senin o gün göreceğin düşük bir fiyatla satın almak istiyorum. Osmanlı tüccar diyor ki, hayır diyor, onu sana vermem mümkün değil. Ötekilerden daha fazla para versen de ben sana o kumaşı vermem. Çünkü sen onu satacaksın diyor. Sattığın zaman da o kumaş diyor bir başkasına gidecek. E başkasına bu kumaşı buradan aldığını sen söylemesen de o gerçek bir tüccarsa bir bakışta Osmanlı'nın dokuduğu malı derhal anlar. Ve de onda defa bulursa sen lekelenmezsin diyor. Ben lekelenirim. Bu sebeple sana bu kumaşı vermem. Sevgili kardeşlerim, adaletin, dürüstlüğün bütün boyutlarıyla nam saldığı bir ülkeydi Osmanlı. Her mahallede o mahalleyi temsil eden bir muhtar bulunurdu. Her mahallede mevcut olan bir caminin imamıydı. Tüm mahallelerde muhtarlar oradaki camilerin imamlarıydı. O mahallenin caminin imamıydı. Her camide mutlaka bir oyuk olurdu. Her akşam elinde parası olan, fakirlere yardım etmek isteyen bir kişi o camiye girmeden evvelki taşın oyuğuna para koyardı. Ve de camiden çıkan fakirler de paraları oradan çıkarırlardı. Kendilerine ne kadar lazımsa o kadarını alırlardı. Geri kalanını tekrar oraya koyarlardı. Hiç kimse kendisine para verenin kim olduğunu bilmeden ihtiyacını mutlaka oradan alırdı. Her zaman o oyuk taşta para bulunurdu. Osmanlı her açıdan örnekler oluşturur sevgili kardeşlerim. Tasavvuf bütün boyutlarıyla vardı. Biliyorsunuz ki bütün padişahlar tasavvuftandı. Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat, kendisini ziyarete gelen mürşidi Akşemseddin Hazretleri ile yanındaki onun yardımcısıyla birlikte konuşurken Fatih Sultan Mehmet ve ortalıkta dolaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin Hazretleri tarafından eğitiliyor. Ve babasına diyor ki, Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında, sen diyor Sultan-ı İklim-i Rum değil mi sen? Öyleyim diyor babası. Sultan-ı İklim-i Rum'um. Bu da diyor senin emrinde olan tebaandan birisi değil mi? Evet diyor. Öyleyse diyor, bu diyor beni neden dövüyor diyor.

akşam sünnetini hazretleriyle beraber getirdiği kişi Fatih Sultan Mehmet'in hocası. Akşam sünnetini hazretleri de onun hocası. Getirdiği kişinin. Babası diyor ki, işte diyor, onun hocası olan bu da diyor, beni döverdi diyor vaktiyle diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Osmanlı bütün güzellikleri yaşadılar. Bir sabah bir kişi bakkal dükkanına giriyor ve raftaki bir şeyi istiyor. Bakkal diyor ki satılık değil diyor, size onu veremem diyor. Adam diyor satılık olmaz mı, burası bakkal dükkanı değil mi? Evet. Burası diyor bakkal dükkanı. Ama diyor şu karşıdaki dükkandan alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Neden diyor? Çünkü diyor ben bugün siftah yaptım. Ama oradaki kardeşim henüz yapmadı diyor. Ona bir iyilik yapmanızı rica edebilir miyim diyor sizden. Oraya gidip oradan alışveriş yapın lütfen diyor. Sevgili kardeşlerim, bu kadar esnaf birbirini tutardı, severdi. Birisi gitmiş bakkala, kafasında bir düşünce var, oradan defter olacak ve deftere Allah'ın evliyalarını yazacak. Gidiyor diyor ki bana şu defteri verir misin? Bakkal veriyor defteri. Arkasından diyor ki beni de yaz diyor oraya diyor. Adam hayret ediyor, nereden biliyor diyor ne yapacağımı. Ama kasabın önünden geçerken kasap da çıkmış dışarıya, beni de yaz demiş. Manavın önünden geçerken manav da çıkmış dışarıya, o deftere demiş beni de yaz. Adam kimseye hiçbir şey söylemiş değil. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı tasavvufu yaşadı. İmparatorluk dürüstlük üzerine, dünya üzerinde bir temsilciydi. Bütün dünyaya Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta anlatan bir bütünlüğü temsil ederdi. Ne olmuştu? Osmanlı giderek büyümüştü. Dünya hakimiyetini kurmuştu. Dünya hakimiyetini kurmakta bir başka asli sebep de deniz hakimiyetiydi. Barbaros Hayrettin Paşa, sonradan Barbaros Hayrettin adını alacak olan zat, çok büyük bir donanmanın sahibiydi ve bir korsandı. Adalete, adaletsizliğe hiçbir zaman müsaade etmeyen bir korsan. Çok sayıda geminin sahibiydi. Ve padişah onu kaptanı derya tayin eyledi. Böylece Akdeniz'in en büyük donanması Osmanlı'nın emrine girdi. Ve de Avrupa bunu kaldıramazdı. Ve Avrupa kendi arasında bir beraberliği sağlamak üzere Andarya Derya'yı kumandan tayin ederek bütün ülkelerdeki, Avrupa ülkelerindeki Hristiyanların savaş gemileri bir araya toplandı ve Osmanlı'ya karşı
Savaşa girdiler. O gece savaştan bir gece evvel Barbaros Hayettin Paşa hiç uyumadı. Tüm gece Allah-u Teala'ya yalvardı. Bu savaşı mutlaka bizim kazanmamız lazım. Biz İslam'ız. Ne yapmam lazımsa bana emret diye Allah-u Teala'dan talepte bulundu. Allah-u Teala da

gemilerin vordasına dua yazılmasını istedi. Emretti ve bütün gemilerin bordalarına

Yazıldı. Sevgili kardeşlerim, sabah alacakaranlıkta savaş başladığı zaman Osmanlı donanması rüzgarı baştan alıyordu ve durum çok büyük ölçüde aleyhlerineydi. Ama Allah Teala rüzgarın istikametini değiştirdi. Ve rüzgarı istikamet değiştirdikten sonra arkadan almaya başlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın donanması duruma hakim oldu. Andale Dorya'nın gemilerini tarumar etti. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Osmanlı'nın Allah'tan yardım aldığını gösterir. Sevgili kardeşlerim, Piri Reis'in dünya haritasının esrarı hala süzülememiştir. Bugün dahi bilinmeyen bir şeyleri Piri Reis'in dünya haritası muhtevasında barındırmaktadır. Sır çözülememiştir. Dünyanın bugün bilmediği bir ilim haritanın içinde gizlidir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı adaletin temsilcisiydi. Osmanlı'da herkes bir tarikatın mutlaka emrindeydi. Yani İslam'ın beş şartıyla Osmanlı Osmanlı olmamıştır. Osmanlı ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerin ülkesiydi. Herkes tasavvuftandı.

Saray Erkanı. Ayrı bir tarikattandı. Yeniçeri Ocağı ayrı bir tarikattandı. Ama herkes tarikattandı.

Sevgili kardeşlerim, insanların ayrı ayrı tarikatları olması kötü bir şey mi? Hayır, kötü bir şey değil. Tarikat mensupları birbirlerine düşman olamazlar ki. Onlar kendi tarikatlarında en güzel terbiyeyle terbiye edilirler. Bir defa bir erin acemi oğlan olarak Yeniçeri Ocağı'na girebilmesi mutlaka bir mürşide tabiyetini gerektirirdi. Ruhunu Allah'a ulaştırmadan kalfa olamazdı. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden usta olamazdı. Seçimi yapacak olan yetkililerin hepsi mutlaka tarikat mensubuydu. Tarikatın üst noktalarında bulunanlardı.

0: Mevlana Celaleddin'i Rumi Hazretlerine bağlı olanlar Mevlevi tarikatının mensuplarıydı. Saray Erkanı Mevlevi tarikatının mensuplarıydı. Yeniçeri Ocağı Hacı Bektaşi Veli'nin müntesipleriydi, Bektaşiler. Her bir grupta ayrı bir tarikat modeli tatbikata girmişti. Aralarında en ufak bir husumet oluşmazdı. Bütün tarikatlar birbirlerinin can dostuydu. Bütün savaşlarda Pirimiz, Sultanımız Hacı Bektaş Veli diye Yeniçerilerin kösleri vurulurdu. Köslerin yani davulların öyle bir ritimle vurmaları söz konusuydu ki dinleyen yabancıların yürekleri bundan sıkışma duyardı. Bir korku gelirdi işlerine. Yeniçeriler kendi nizamlarını bütün savaşlarda kullanmışlardır. Bir nevi boğma usulü. Düşmanlarını Yeniçeri ordusu mutlaka çepeçevre kuşatırdı. Bütün çevrelerden baskı başlayınca çember giderek darılırdı, darılırdı, darılırdı. Ve çemberin dışında kalanlar arkadan yardımı her zaman almak imkanının sahibiydi. Onlar Yeniçerilerde Osmanlıydı. Ama çemberin içinde kalanlar giderek sıkışarak hareketsiz bir hale gelene kadar birbirine yaklaşmalarını Yeniçeriler temin etmeye çalışırlardı. Zaten köslerin devamlı vurması, davulların devamlı vurması Osmanlı düşmanlarının sinirlerini yeterli miktarda bozuyordu. Ve de çemberin giderek daralması demek, çemberin dışında kalan Yeniçerilerin daima rahat, serbest hareket etmelerini temin ederken, çemberin içinde kalan düşmanlar giderek daha çok sıkışık bir ortamda savaş vermek mecburiyetindeydi. Öyle ki çemberin dış cephelerini oluşturanların dışında kalanlar savaş iştirak edemezlerdi. Hazırlardı silahlarıyla ama önlerinde bir grup çember içinde alındıkları için bir grup savaş halindeyken arkadan gelenler, arkadakilerin büyük kısmı o sırada tesirsiz kalırdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu Cumhuriyet İdaresi ile son buldu. Osmanlı olduğum sürece dinini A'dan Z'ye kadar tam bir muhafaza altında devam ettirdi. Yavuz Sultan Selim sefere çıktığı zaman Gobi çölünü geçerken adından inip yürümeye başlıyor. Y'ye gidiyor. Asker zaten perişan. Uzun yollardan gelmişler, at üstünde, herkes yorgun. En sonunda başvezir dayanamıyor, padişahım diyor. Asker zaten perişan. Size diyor atınızdan indiniz, Y'ye gidiyorsunuz diyor. Yavuz Sultan Selim ona dönüyor diyor ki, görmüyor musun diyor. Orada diyor önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor diyor. O diyor atından inmiş Y'ye giderken diyor. Ben diyor at üzerinde olabilir miyim diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kırılış yıl dönümünde 710. kuruluş yıl dönümünde hepinizi kutluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, Dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Yeni Osmanlılar, Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah'a

0: Padre, che a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın temel hedefi bütün insanları mutlu kılmaktır. Din mutluluktur. Allah mutluluğun yegane kaynağıdır. Şeytan da mutsuzluğun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu yaratmış. Niçin yaratmış? Bir tek sebebe dayalı. Sadece insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Allah sizi insan olarak yaratmışsa sizin mutlaka mutlu olmanızı ister. İnsan adı verilen mahlukundan Rabbimizin, Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın istediği sadece bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun, yani sizlerin mutlu olması. Hepinizi mutluluğu yaşayabilecek olan özelliklerle teçhiz etmiş Allah-u Teala. Hepinizin nefsi var. Hepinizin nefsinde afetler var. Onları terbiye etmeden önce, nefsinizin afetlerini yok etmeden önce, şu anda nefslerinde afetlere dalmış olanların da bütün nefsleri afetlerle doluydu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. O muhteva hepiniz içindir. Arada ne görüyoruz? Mutluluk görüyoruz. Nur görüyoruz. Nur, mutluluğun sembolüdür. Karanlık, mutsuzluğun sembolüdür. Nur, Allah'ın sembolüdür. Karanlık, şeytanın sembolüdür. Yani nurun olmaması hali. Allah Teala nurlarıyla kainatı aydınlatmadan önce kainat kapkaranlıktı. Nur, Allah'ın bir mutluluk remzidir. Mutluluk işaretidir. Mutsuzluktan mutluluğa dönüş, karanlığın aydınlığa, yani nura dönüşüdür. Mutsuzluğunuzdaki şeytanın payı çok büyük ölçeklidir. Adeta mutsuzluğunuzun sebebi şeytandır demek mümkün. Şimdi Allah'ın kanunlarından bahsedelim. Birinci kanun, şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebilir sadece. İkinci kanun, şeytan Allah'ın bütün emirlerini size işletmemek için her şeyi yapar. Üçüncü kanun, İblis, yani şeytan, Allah'ın yasak ettiği şeyleri sizlere işletmek için her şeyi yapar.
ve her yanlış yaptığınız olayın arkasından Allah'ın azabı, insanların vicdan azabı dedikleri azap mutlaka gelir, sizi yakalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz doğduğunuz anda afetlerle doludur. %100. Nefsinizin kalbindeki 380 puanlık ...190 puanlık her bir afetinizin ortalama 10'ar puan olduğunu hesabı kolaylaştırmak için varsayıyoruz. 190 puanlık bir alan var nefsinizin kalbinde. %100 afetlerle dolu. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık bir alan var. 19 tane afete çeşitli oranlarda yer verilmiş. Ruhunuzun kalbinde de 190 puanlık yer var. Ve bir afetle bir hasletin toplamı mutlaka 20 eder. 20 puan eder. Hesabı kolaylaştırmak için böyle yaptık. Yani ruhunuzun kalbindeki itaat hasletiyle nefsinizin kalbindeki isyan afetinin toplamı mutlaka 20'dir. 20 puandır. Ama 3 puanlık afet varmış. 17 puanlık haslet varmış. Olabilir. Ama neticede mutlaka ikisinin toplamı 20'dir. Sevgiyle nefretin toplamı gene 20'dir. Cehaletle ilmin toplamı gene 20'dir. Toplamlar her bir alanda, 19 alanda toplam daima 20 olduğu için toplam saha 380 puan ediyor. Ne olması lazım? Nefsinizin kalbindeki 190 puan boyutundaki afetlerin, karanlıkların Allah'ın faziletleriyle yer değiştirmesi lazım. İşte mutluluğunuzun anahtarı bu. Öyleyse bu değişiklik olmadan da insan mutlu olabilir mi? O zaman bir sualimiz var size. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Cevabınız evetse %100 olabilir. Çünkü bir insanın cennete girmesi için sadece onun Allah'tan yapacağı bir dilek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi her halükarda mutlaka cennete gidecektir. Üçüncü kat cennete, dünya saadetinin %50'sine mutlaka Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Ama ulaştırıldıktan sonra o kişi fıska düşmezse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu hedefe ulaşmadan evvel ölürse mutlaka cennete gidecektir. Ulaştıktan sonra fıska düşmezse, ki fıska düşmesi ihtimali insanlarda binde biri, binde ikiyi geçmez. Hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Hiçbir cemaatte.
Sevgili kardeşlerim, neden bahsettiğimi anladınız değil mi? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, hidayete edip Allah'ın evliyası olduktan sonra fıska düşenlerin sayısı hiçbir cemaatte binde beşe ulaşmamıştır. Hep onun altında kalmıştır. Kimlerden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Dilemeyenler zaten bu hesaba dahil değil. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de evliyalık makamına ulaştıktan sonra fıska düşmek öyle kolay bir olay değildir. O noktadan sonra bir insanın mürşidinden şüpheye düşmesi zor bir olaydır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidiyle alakalı çok güzel şeyler yaşamıştır. Buna rağmen söylediğimiz gibi binde bir, binde iki, belki bazı devrelerde binde üçe yükselebilen bir rakam ama hiçbir zaman binde beşe ulaşmamıştır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmadan evvel öldüğü takdirde, mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennete, ulaştıktan sonra ölürse ikinci kat cennete mutlaka ulaşır. Allah'a vuslat olduktan sonra ölürse üçüncü kat cennete ve dünya saadetinin yarısına ulaşır. Ama ömrü vefa etmemiştir. Makamından düşmeden evliya olarak ölür. Mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Üçüncü kat cenneti elde ettikten sonra fıska düşerse, söylediğimiz binde bir, iki, binde üç nispetindeki olaylar, o zaman kişi ne yazık ki Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın kendisine verdiği o kadar lütuflar yok olur. Peki sonradan ya aklı başına gelirse, yeniden hidayete talip olursa mümkün. O zaman tekrar hidayete erebilir. Gene üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %51'ini mutlaka elde eder. Çünkü Allah'ın gene sözü var, mutlaka yerine getirir. Ama eğer bundan sonra, ikinci hidayetten sonra kişi fıska düşerse, o zaman o kişi kurtulamaz. Artık o kişinin sonu mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtuluş yoktur böyle insanlar için. İki defa fısk, birinciye nazaran daha da nadir bir olaydır. Çok daha nadir bir olaydır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Şartları son derece müsait kılmış, yetmez. Adeta insanların cennete ulaşmamasını imkansız kılmış. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan 10 tane Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten Allah'ın cennetinin sahibidir. Eğer söylediğimiz gibi bu kişi mürşidine ulaşmadan evvel ölürse o zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti sıfırdır. Başka insanlar gibidir. Aslında sıfır demememiz lazım. Bu insan mutsuzdur demek daha doğru bir ifade olur. Ama nefsindeki afetlerin yüzdesi üzerinden değerlendirmek akılcı bir yol gibi görünüyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştığı gün onda büyük değişiklikler söz konusu olacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır bu kişi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirecektir.
Peki ne olacaktır sevaba çevirirse? Sevaba çevirirse şu olacaktır. Kişinin o noktada hiçbir günahı kalmamış olacaktır. Bir insanın cehenneme gitmesi

10 katını veren Allah-u Teala o günden sonra 10 katını vermiyor. 100 katını vermeye başlıyor. Sonra mı? Sonra onunla da kalmıyor. 100 katını vermekle de kalmıyor. Kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar 100 katı, ikinci gök katında 200 katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 200, 300, 400, 500, 600, 700 katını veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişinin cehenneme gitmesi madem ki günahlarının sevaplarından fazla olması lazım, buna bağlı, o zaman böyle bir insanın ruhu birinci gök katındayken her gün kazandığı derecelerin 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Sevaplarının 100 katından daha fazla günah işlemesi lazım. İkinci gök katında 200 katından daha fazla, yedinci gök katında 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım her gün. Bu imkansızdır sevgili kardeşlerim. Bu kişiyi cehenneme ulaştırabilecek olan bir tek faktör kalır: fısk. Peki bu kişi fıska düşerse, madem ki yola çıkarken günahları sevaba çevrildi, madem ki Allah-u Teala'ya ulaşana kadar da imkansız bu kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması, her gün günahlarından 700 kattan fazla günah işlemesi lazım kişinin. Öyleyse bu kişi Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman geride biriktirdiği bir sürü derecat var. Peki bu kişi fıska düşerse bu derecatı ne olur? Yok olur sevgili kardeşlerim. Nasıl Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi açtığı zaman ona derecat veriyordu, kulaklarındaki bakrayı aldığı zaman ona derecat veriyordu, kalbindeki ekinleti aldığı zaman ona derecat veriyordu ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiği zaman ona derecat veriyordu, göğsünden kalbine nur yolunu açtığı zaman ona derecat veriyordu. Ve böylece verdiği derecatla o kişinin o noktaya kadar ulaştığı günahların mutlaka ötesine o kişiyi geçiriyordu. Ve Allah-u Teala zaten o kişinin mürşidine ulaşması halinde kalbinin mührünü açtığında, kalpteki küfür kelimesinin alıp da içine imanı yazdığı anda o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyordu. O kişi zaten mürşidine ulaşmadan evvel sevapları günahlarından fazla bir noktaya ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde onun kazandığı dereceler mutlaka günahlarını aşar. Yani gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklarındaki bakranın alınması, kalbindeki ekinnetin alıp alınması, yerine ifat konması, kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi ve o kişinin gözünden kalbine nur yolu açılması birkaç dakika içinde vücut bulan olaylardır. Bunların her birine Allah-u Teala kişinin durumuna göre öyle dereceler verir ki o kişinin bu dereceleri mutlaka o kişinin günahlarını aşar. Ve kişi bu yolun bu birkaç dakika sonrasından itibaren neresinde ölürse ölsün mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Peki ya bu kişi mürşide de ulaşmışsa, o zaman zaten bunların hiçbir önemi kalmaz. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir.
onlara ilaveten

Sevapları zaten günahlarından fazladır. Bir de günahlarını sevaba çevirir Allah Teala onların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki Allah Teala mürşidine ulaşıncaya kadar o kişiye öyle dereceler veriyor ki onun o dereceleri mutlaka günahlarını aşıyor. Ama mürşidine ulaştığı gün bunların hepsini silip atıyor Allah Teala, yerine o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Tabii buradaki netice birinciden çok daha yüksek. Çünkü bu noktaya gelmeden evvel kişi ölürse sevapları sadece günahlarını aşar. Aşar ki o kişi Allah'ın cennetine girebilsin. Ama buraya ulaşmışsa, mürşidine ulaşmışsa, o kişinin zaten o güne kadar birçok sevabı mutlaka vardır. Onlar hesaba alınmıştır. Yetmez, o kişinin günahları da sevaba çevrilir. Öyleyse mutlaka böyle bir insanın günahları sevaba çevrildikten sonraki durumu, Allah'ın verdiği ihsanlar sebebiyle o kişiye derecat verip de günahlarının sevaplarından aşağıya düşmesi ya da sevaplarının günahlarını aşması halinden çok daha üstün bir noktadadır kişi. Ve kişi Allah'a ulaşıncaya kadar da devamlı zikir yapacaktır. Ayrıca Allah-u Teala ona 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlayacaktır. 1'e 700'e kadar da arttıracaktır. Allah'a ulaştığı zaman sevapları, günahlarını kim bilir kaç kat aşmış olacaktır. Her katta Allah'ın verdiği derecat kazanışları, o kişinin zikir sebebiyle kazandıkları, ibadetler sebebiyle kazandıkları, başkalarının kalplerini kırmamak sebebiyle kazandıkları dereceler, yüksek dereceler olacaktır. Ama ne zaman bu kişi fıska düşerse, o kişinin geriye doğru olan gidişinde Allah'ın kendisine verdiği bütün dereceler geri alınacaktır. Günahları sevaba çevrilme olayı tekrar tersine dönecektir. O kişinin ruhu kendisine iade edilecek. Kalbindeki iman kelimesi alınacak, küfür kelimesi tekrar yazılacak ve kalp yeniden mühürlenecektir. Sonra yol yok edilecektir. Göğüsten kalbe açılan yol. Sonra nur kapısı tekrar şeytana döndürülecektir. Sonra ihbat alınıp ikinet konulacaktır. Sonra kulakları yeniden vakra konulacaktır. Ve gözlerin üzerine hicab-ı mestürü yeniden çekilecektir. Her birinde hangi dereceleri Allah-u Teala ona ihsan etmişse o dereceleri tekrar geri alacaktır. Ve böylece kişinin günahları sevaplarından çok daha ötede bir noktaya gelmesi söz konusu olacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta o kişi için bir hususu ifade eder ki kişi başlangıç noktasına geri dönmüştür. Günahları sevaplarından çok fazladır ve kalbi mühürlüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya kişi geri dönmüştür. Her şeyiyle, kazandığı dereceler açısından da kazandığı bütün dereceleri kaybederek. Allah'ın ona hibe ettiği, karşılıksız verdiği bütün dereceleri kaybederek. Bütün açtığı kapıları Allah kapatarak, aldığı ruhu, Allah'a ulaşan ruhu tekrar iade ederek. Her şey aslına
rücu ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevada çok önemli bir faktör var. Allah'ın verdikleri kanunlarına paralel gidiyor. Aldıkları da, gereği aldıkları da öyle. Şimdi bu fısk olayını bir tarafa bırakırsak eğer, söylediğimiz gibi rakam hiçbir zaman 1/5'e ulaşmaz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu kesinlikle bileceksiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. O kişinin kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse Allah'ın o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Eğer kişi buna yetecek kadar 3-4 aylık bir zaman parçası hayatı varsa. Bunu gerçekleştiren Allah olduğu için aksi mümkün değil. Peki kişi istemezse mümkün değil. Kişinin istememesi mümkün olmadığı için Allah Teala ona el koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onu hidayete erdirene kadar bundan sarf-ı nazır etmesi, ben artık Allah'a ulaşmayı istemiyorum demesi söz konusu değil. Çünkü şartları dizayn eden Allah ve Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah onları Allah'a ulaştıracağı 3-4 aylık zaman süresi içinde hiçbir şekilde geriye dönüş yapmayacak olanlardır. E peki bu kişi namaz kılmayı sevmiyorsa, oruç tutmayı sevmiyorsa, zikir yapmayı sevmiyorsa olabilir. Başlangıçta hiçbirini sevmeyebilir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren o kişi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven biridir. Çünkü bu faziletlere onu kavuşturacak olan o kişinin kendisi değildir, Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu faziletlerin mutlaka sahibi olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, zekat vermeyi sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan olmaz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama namazı da sevmiyorum diyorsa bir kişi, dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dileseydi mutlaka namazı sevecekti, orucu sevecekti, zikri sevecekti, ibadetleri sevecekti. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, işte sonucu. Mutlaka üçüncü kat cennet. Kişinin 3-4 aylık hayatı varsa, 5-6 aylık hayatı varsa mutlaka bu kişi Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennetine ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda bu mutluluk kişinin cennetiyle alakalıdır. Öyleyse özetlersek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girerle bu konuyu noktalamamız lazım. Peki ya dünya mutluluğu? Cennet mutluluğu şu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemekle hemen kazanılabilen ama kıyametten sonra yaşanılabilen bir özellik taşır. Dünya mutluluğu ise adım adım gerçekleşir. Mutluluğun standartları yükseldikçe kişi daha çok mutlu olur aynı andan itibaren. O şart olgunlaştığı andan itibaren.
Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne olur? Böylece kişi adım adım hedefine gider. Dünya mutluluğu kişinin iktisap ettiği standartlara bağlıdır. Nefsinin kalbinin durumuna bağlıdır. Nefsinin kalbindeki afetlerin fazıllarla yer değiştirme oranına bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insanlar mutsuzdur. Nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için.

İnsanlar mutsuzdur. Nefslerindeki afetler oranında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Davranış biçimlerinizde neden mutsuz olduğunuzu biliyorsunuz. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Bu afetler, öfke, kin, düşmanlık, haset, iptilalar, isyan, cimrilik, cehalet, bütün bu afetler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkacaklardır. Allah'ın emrettiği her şeye de karşı çıkacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ve ayrıca nefsinizin kalbindeki bu afetlerin programlanması Allah'ın emirlerine karşı çıkmak hüviyetindedir. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yöneliktir. Bu minval üzere yaratılmıştır. Bütün nefsler bu minval üzere yaratılmıştır. Allah'ın emirlerine bütün afetler mutlaka karşı çıkar. O emri, o fizik vücudun yerine getirmesini istemezler. Karşı çıkarlar, kabul etmezler. Yasak ettiği fiillerin de mutlaka işlenmesini isterler. Peki buna karşılık ruhunuzun durumu ne? Buna karşılık ruhunuzun durumu, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliktir. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Allah neyi emretmişse ruhunuzun hasletleri mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili ise yapmak istemez. Öyleyse kulvara, yarışın başlangıç noktasına eşit şartlarla giriyorsunuz. %50 karanlık, %50 aydınlık ama ayrı ayrı yerlerde. Nefsinizin kalbi %100 karanlık, ruhunuzun kalbi %100 aydınlık. Unutmayın, ruhunuz sizinle beraber kalmayacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetler temizlenmeye başladığı anda ruhunuz tabiatıyla, ruhunuzun kalbi de ruhunuzda olmak üzere sizden ayrılmıştır. O artık uzaklardadır. Mürşidinizin, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmiştir. Onun ruhundaki %100 hasletlerle nefsinizin afetleri savaş halinde olacaktır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Mutluluğun dizaynında yolun yarısı %51 nur birikimiyle ruhunuzun Allah'a ulaştığı yerdir. Burada dünya mutluluğunun yarısını aşıyorsunuz. Günün yarısından daha fazla siz mutlu bir insan oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'yi aştığı için. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler %51'den 61'e, 71'e, 81'e, 91'e çıkıyor. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında dünya saadetinin %91'ine sahip oluyorsunuz. Ve fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs teskiyesi ve tasfiyesi sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Allah Teala size mutluluk vaat ediyor. Ve bu mutluluğu tek bir sebeple vaat ediyor. Garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde hem cennet saadetine hem de dünya saadetine namzetsiniz. Cennet saadeti mutlak olarak size verilir. Siz isteseniz de istemeseniz de demek mümkün değil. Çünkü istiyorsunuz, istemeseydiniz Allah Teala sizi o hedefe ulaştırmazdı. Sadece isteyenler için geçerli, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dileyen herkesin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. Yani 21. basamağa ulaşması. Zikri mi? Henüz 33 bin zikir. 33 bin zikir ve ötesi kişinin mutlaka Allah'a ulaştığını, evliya olduğunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya kadar dünya saadetinde sadece yolun yarısına gelebilirsiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı noktaya kadar. Ama dünya saadetini istiyorsanız devam etmelisiniz yolunuza. Zikir müessesesi sizi mutlaka dünya saadetinin tümüne, bütününe ulaştırır. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o gün nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Bir daha da nefsinizin kalbine afetlerin geri dönmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbi siz ölünceye kadar Allah'ın nurlarıyla dolu olacaktır. Karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Nefsinin kalbi hasletlerle, faziletlerle demek daha doğru, fazıllarla %100 dolan bir insanın nefsinin kalbinde şeytanın tesiri sıfırlanmıştır. Şeytan sadece afetlere tesir edebildiğine göre ve Allah Teala size nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemenin formülünü verdiğine göre kurtuluşu size Allah Teala ihsan etmiştir. Siz onun ihsan ettiği yolda
O kurtuluşa yürüyecek olanlarsınız. Daimi zikre ulaştığınız gün dünya mutluluğunuz %100'e ulaşır. Şeytan nefsinizin kalbinde hiçbir noktaya tesir etmek imkanının sahibi değildir. Öyleyse size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletemez. Öyleyse size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başaramaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu durumda ne görüyoruz? Daimi zikre ulaşan bir insan bir muhteşem dizayna ulaşmıştır. O kişi hikmet sahibi olmuştur her şeyden evvel. Hikmet sahibi olan bir mutluluğu yaşamaktadır. Kalp yapısına bakıyoruz şimdi beraber. Nefsinin kalbinin durumu. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bir. İki. Niçin yok olmuştur? Bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Daimi zikrin sahibi olan kişi de nefsin afetleri niçin bütünüyle yok olur? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi zikirdeyse zulmani kapı kapalıdır. Ve niçin kapalıdır? Mühür, kalbin mührü zulmani kapıya inip o kapıyı mühürlediği için. Niçin inmiştir? Zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o mührün üzerine devamlı baskı yapmaktadır ve onu devamlı zulmani kapıda tutmaktadır. Şeytanın karanlıkları o kapıdan içeriye girememektedir, sızamamaktadır. Ve daimi zikirde olduğuna göre kişi nefsinin kalbi zaten %100 fazlalarla doludur. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Zulmani kapı daimi zikir sebebiyle daima mühürlü kalacaktır. Bu sebeple şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi mümkün değildir. Peki niçin mühürlü kalacaktır? Çünkü kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir sebebiyle şeytanın karanlıklarının nefsin kalbine girmesi mümkün değildir. Daimi zikir varsa Allah'ın katından kesintisiz bir şekilde hayat boyu gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine o kişi ölünceye kadar aralıksız baskı yapmaya devam edecektir. Devam ederse ne olur? Mühür oradan ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Kalbiniz mühürlüdür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine hiçbir zaman şeytanın karanlıkları giremez. Giremezse nefsinizin kalbi %100 hasletlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbine en küçük bir etki yapamaz. Onlara tesir edemez. Ve nefsinizin kalbi tamamen faziletlerle, fazıllarla dolu olacağı için ruhunuzun hasletleriyle faziletlerin neticesi her alanda
20'lik bir alan içerisinde 20 ünite Allah'ın emirlerine tam itaat eden, yasaklarına hiç uymayan, yasakları asla işlemeyen bir hüviyet kazanır. Nefsinin kalbi de kişinin ahsen olmuştur. Allah'ın bir takvim içerisinde, herkese göre değişen bir takvimde insanların Allah'ın güzelliklerine ulaşmaları, ahsene ulaşmaları, Allah-u Teala tarafından yaratılış muhtevası olarak var. İnsanın hanif fıtratında yaratılmasının hikmeti burada. Nasıl yaratılmış insan? Ahseni takvim içinde. Yani kendine düşenleri yaptığı takdirde nefsinin kalbi mutlaka ahsen olabilecek olan bir özelliğin sahibi kişi. Nefsinin kalbi ahsen olabilecek olan bir özellik. İşte böyle bir özellik o kişinin, nefsinin kalbinin ahsen olmasını ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin, nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen kaplanmışsa, ruhun hasletleriyle paralel bir dizayna gelmişse, nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. İşte o zaman kişi bu vasıfların sahibi olur. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerinin tam eşidi olan faziletler almıştır. Fazıllar almıştır. Öyleyse fazilet kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bu fazıllar nefsin kalbini işgal ettikleri zaman nefsle ruh arasındaki kavga sona ermiştir. Başlangıç yapıları nasıldı? Birbirine zıttı. Nefsin içi, kalbi %100 afetlerle doluydu. Bütün afetler Allah neyi emretmişse onun yapılmasına asla müsaade etmeyecek olan bir hüviyetteydi. Allah neyi yasaklamışsa Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka yapmak isteyen bir özellikteydi. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir başlangıç noktası var. Nefsin afetleri neyi istiyorsa ruhun hasretleri onu istemiyor. Emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de. Öyleyse iç dünyanızda kavga var. Kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yok. Orada saadet halini yaşamanız mümkün değil. Öyleyse orada ne olur? Orada kavga olur, orada kaos olur, orada yanlışlıklar oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi nefsin afetleri asla işlemeyecek, istemeyecektir. Ruhun hasletleri mutlaka isteyecektir. Öyleyse talepler birbirinin tamamen zıttı. İki tarafta dileğinin mutlaka olması için ısrarlıdır. Nefsin yaratılışı öyle olduğu için ruhun da yaratılışı onun tam zıttı olduğu için. İkisi de kendi dediklerinin yapılmasını isterler. Tabiatıyla ruhun bir haklı sebebi daha vardır.
ruhun haklı sebebi

muhtevasındaki hasletlerin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemesi, yasak ettiği fiiller ise asla istememesidir.

0: Böyle bir başlangıç noktasında devamlı bir mücadele, devamlı bir kavga söz konusudur. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun manası, bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de tam bir sulh ve sükun halini devam ettirecektir. İç dünyasında o kişinin nefsiyle ruhu tam bir uyum içindedir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için iç dünyasında sulh ve sükun hakimdir. Dış dünyasında nefsinin bütün afetleri sona erdiği için bu kişinin hiç kimseye onların kalbini kıracak bir davranışta bulunması mümkün değildir, söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o insanlar için söz konusu olan etraflarıyla tam bir uyumu sağlamış olmaktır ki nefslerinin, afetlerinin yok oluşu bunu mutlak olarak sağlar. O zaman dış dünyalarında da savaş bitmiştir, başka insanlarla kavga tamamen sona ermiştir. Başka insanların onlara kötü davranması mümkün müdür? Mümkündür ama bu onları hiçbir zaman yer alamaz. Onlara negatif görünmez. Başka insanlar için onların öfke duyması söz konusu değildir. Dış dünyalarında da tam bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile onun ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini nefste, ruhta yapmak istiyor. Şeytanın tesir edebilme gücü yok çünkü afet yok. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir o kişi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemez. Şeytanın tesir gücü sıfırdır. Hem nefs hem de ruh ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemek istemez. Öyleyse olay burada tamamlanmıştır. Bu kişi dünya saadetini mutlak olarak sahiptir. İç dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Dış dünyasında kesintisiz bir mutlak sulh ve sükun hali oluşmuştur. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz ve mutlak bir sulh ve sükun hali oluşmuştur. İşte bu dünya mutluluğudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Allah hepinizi o dünya mutluluğuna davet eder. Yardım etmeye hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahu salli ala Muhammed. Man rahim elhamdülillahi rabbil alamin. Errahman errahim. İyyake nestaîn ihdinas sırâta mustakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, Allah'ın çok büyük bir nimeti. Sizlerle birlikte olmak, mutluluğun doruklarında yaşatıyor bizi. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'ın bize söylettiklerini ulaştırmaktır. Kendiliğimizden Hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Onun için mutluluğu yaşıyoruz. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar sizi severler. İnsanlar sizi sevmezler. Bir kısmı sever, bir kısmı sevmez. Şurasını unutmayalım ki insanları sevmeyenlere hiç kimse kendini sevdiremez. Sevdirmek mecburiyetinde de değildir. Öyleyse bırakalım insanları serbest. Onlar bizi isterlerse severler, isterlerse yererler. Nitekim bizi seven pek çok kişi olmasına karşın yeren de gene pek çok kişi var. Sevgili kardeşlerim, insanların hesaba katmadığı en büyük ölçü bizim yaptırdıklarımızı, bizim konuştuklarımızı Allah'ın bize söyletmesi gerçeğidir. Böyle bir imkanın sahibi olmayan insanlar, bunu akıllarına bile getirmeyen insanlar, biz de herkes gibi birisi zannetmek saflığını gösterirler. İşte sevgili kardeşlerim, onlara acırız ki onlar bizi Allah'tan sormak gereğini duymamışlardır. Hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, ondan sonra hacet namazını kılmak, ondan sonra da Allah'tan bizi sormak. Allah'ın Resulü müyüz, yoksa değil miyiz? Ceviz kabuğu olayı bu konuyu 1986 yılında kesinleştirdi. Biz Allah'ın Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, insanlar buna inanırlar veya inanmazlar. Bu onların problemi. Bizim için böyle bir konunun açıklaması insanları kurtarmak için bir vesiledir diye sevinç konusu oluyor bizim için. Çünkü gerçekten samimiyetle hacet namazını kılan ve bizi Allah'tan soran bir insan aldığı cevaptan sonra artık bizim karşımızda olmaz, olamaz sevgili kardeşlerim. O kişi Allah'ın dostuysa Allah'ına mutlaka bizim gerçek kimliğimizi, Allah'ın Resulü olduğumuzu kesin çizgilerle belirtecektir. Ve kişi hangi konuda bizim için bir sual sorarsa hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala onun cevabını ona mutlaka neticede ulaştıracaktır. O zaman hakkımızda negatif bir fikrin sahibi olan insanlar Allah-u Teala'dan tekrar tekrar sormalıdırlar. Her sorduklarında aynı cevabı alacaklardır. O zaman bir iftiralar kampanyasının bizim üzerimizde neden yoğunlaştığını merak edeceklerdir. Gayet normal değil mi sevgili kardeşlerim? Şeytanın dostları Allah'ın dostlarına her zaman karşı değiller mi? Bizim karşımızda olan birçok insan var. Yüzlerce, binlerce insan. Ve her gün olmadık iktidarlarla karşı karşıyayız. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun. Çünkü kötülük yapmak isteyenler hayatlarını kötülüğe bağlamışlardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'nın onlara ceza vermesini hiç talep etmedik. Etmeyeceğiz de. Allah-u Teala her şeyi bilendir. Kim ne kötülük ederse karşılığını otomatik olarak satın alır. Ve bu konudaki Allah'ın kanunları söz konusu. Her kötülük yapana Allah-u Teala'nın ceza vermesi, her iyilik yapana Allah-u Teala'nın mükafat vermesi söz konusudur. Öyleyse her an olayın karşılığı evvela derecat sistemi üzerinden ödeniyorsa, yani kötülük yapan derecat kaybediyorsa, iyilik yapan derecat kazanıyorsa, ki her olayda kesinlikle böyle tahakkuk eder sonuçlar, o zaman daha baştan konu sonuçlanmış ve her şey yerlerine oturmuş oluyor. Bir insan bir başkasına kötü davrandığı an, bir kötülük ettiği an, kötülük eden kişi derecat kaybeder. Ama kötülük yaptığı kişi onun kaybettiği dereceyi kazanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı bilmedikleri için görmeleri zaten tabii mümkün olmaz ve görmedikleri için Allah-u Teala'nın bu dünya üzerinde onlara nasıl sıkıntı verdiğini yerlerine belki oturtamazlar. Her kötülük yapan kişi arkasından mutlaka çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşır. Sıkılır yaptığı kötülüğün arkasından, o sıkıntıyı mutlaka vicdan azabı olarak kişi yaşar. İşte o, Allah-u Teala'nın o kişiyi cezalandırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, her tarafta insanlar düşünceleri istikametinde hareket ederler. Ama bunun sonucunda manevi bir tekamülü gerçekleştiremeyen insanlar devamlı derecat kaybeden bir hüviyette olurlar. Onlar başkaları hakkında iftira yapıp atabilirler. Onlar yalan söyleyebilirler. Onlar kötülük edebilirler insanlara. Ama Allah'ın dostları bunların hiçbirini yapamaz. Yapması mümkün değildir. İşte kim Allah'ın tasarrufundaysa o kendinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize bu sevginin ışığı altında bakıyoruz. Bir de bizi sevmeyenleri de Allah-u Teala bize sevdirir. Onlar hakkında Allah-u Teala'dan hiç onları cezalandırması istikametinde bir talepte bulunmadık. Biliyoruz ki suç işlendiği an zaten derece kaybedilmiştir. Başkalarının onlara ceza verilmesi hakkındaki talepleri bizim için söz konusu olamaz. Başkaları nasıl düşünürse düşünür, başkaları hakkında nasıl bedduada bulunursa bulunur ama biz öyle yapamayız. Yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız gibi böyle bir talebin içimizden gelmesi de mümkün değildir. Allah Teala bize intikam almayı unutturmuştur. Bize kötülük yapanları bir bakın. Onlar hakkında ne yaptık? Bir dikkatle takip edin. Göreceksiniz ki bizim bir şey yapmamız söz konusu değildir. İntikam almayı Allah Teala bize hiç yaptırmadı. İçimizden de böyle bir talep hiçbir devirde gelmedi sevgili kardeşlerim. Allah bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri zaten çok severiz. Ama Allah Teala bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Bize kötülük yapanları da sevmeyi öğretti. Onun için biz Allah'ın tasarrufundayız. Allah'ın tasarrufunda başkalarına zarar verme müessesesi yoktur. Biz ne intikam alırız ne de intikam alma konusunda Allah'tan talepte bulunuruz. Ama Allah Teala biz talepte bulunmasak da şimdiye kadar hep kötülük yapanlara cezalar verdi, bunu biliyoruz. E biz bu cezaların verilmemesi istikametinde duada bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları biliyoruz çünkü tasavvufa girmeden evvel biz de onlar gibiydik. Onları çok iyi tanımlayabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ve biz onlardan, bize kötülük yapanlardan intikam almak konusunda hiçbir talebin sahibi olmadık Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala'dan onlara ızdırap vermesi için, onları cezalandırması için hiçbir talepte bulunmadık sevgili kardeşlerim. Onlar da bunu zaten biliyorlar herhalde. Ki aynı kötülükleri devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sığınırız. Bizim dostumuz, sahibimiz olan Allah'tır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir asli unsurdan bahsetmek lazım. Allah bizi korur. Bugüne kadar her şeyden korudu. Bundan sonra da koruyacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi sevmeyenleri de, hatta bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru bir dairenin içindeyiz. Hiç kimsenin cezalanması konusunda Allah Teala'dan bir talepte bulunma yetkisi bize verilmedi. Onun için bize kötülük yapanlar, o düşündüklerinizi rahat rahat gerçekleştirebilirsiniz. Bizden sizin için bir beddua hiçbir zaman oluşmayacaktır. Allah Teala ne yaparsa o bizim dışımızda bir olaydır. Ama biz bize en büyük kötülüğü eden insanlar için dahi Allah Teala'dan negatif bir talepte bulunmadık. Ömrümüz boyunca da bulunmayacağız. Bu realite bir ömür boyu devam edecek. Ama şunu görüyoruz ki Allah Teala bize düşman olanları cezalandırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yaparsa yapar. Ama şurası kesindir ki biz Allah-u Teala'dan bize kötülük yapan, kötülük yaptığını net olarak bildiğimiz kişilere Allah'ın ceza vermesini talep etmiyoruz. Ömrümüz boyunca da etmeyeceğiz. Herkes bizim hakkımızda neyi düşünüyorsa o düşüncesi kendisine aittir. Bir zarar vermeyi murad eden kişi bunun hesabını Allah'a verecektir. Biz onun muhatabı değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın onları cezalandırması da bizim talebimiz değildir. Ama cezalandırıyor. Onu görüyoruz. İnsanların çıldırmış gibi davranışları çok şeyler anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. İşte biz bu iki faktör için hayattayız. Allah için yaşıyoruz.

biçimlerini oluştururken ya şeytanın ya da Allah'ın tesiri altındayızdır. Hamdolsun ki Allah Teala elini üzerimizden hiç çekmez. Her zaman bizimle birliktedir. Her zaman biz onunla birlikteyiz. Ve Allah Teala bize kimseye karşı kötü davranışta bulunmayı bugüne kadar vücuda getirmedi. Bizim bir başkasına bir kötülük ettiğimizi söylemek sadece bir iddiadır. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri bilen Allah'tır. Allah'a sığınırız. Allah Teala bizi bu devrin imamı olarak görevlendirdi. Kur'an-ı Kerim'de de 14 asır evvel bunu açık bir şekilde ortaya koymuş. Bizim devrin Resulü olduğumuz Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde kesinlik kazanmıştır. Ve 1986 yılında herkesin gözünün önünde bu olay cereyan etmiştir. Öyle olduğu cihetle hiç kimse bizim Allah'ın Resulü olmadığımızı iddia edemez. Ve Allah'ın bütün Resulleri Allah'ın tasarrufu altındadır. Kendiliklerinden hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bir nefs, bir de ruhun sahibidirler, fizik vücutlarının dışında. İşte o nefs tezkiye edilmemişse kişi bütün afetlerle birlikte yaşamak mecburiyetidir. Bir insan nefsini tezkiye etse afetlerinde yarı yarıya azalma söz konusu olacaktır. Ama daim zikre ulaşıp da nefsini tasfiye ederse o zaman %100 afetlerden kurtulmuş olur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemez. Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirir. Allah ile her an konuşur. O Allah'ın telefonudur. Allah'ın söylediklerini emirlerse mutlaka başkalarına ulaştırılması gereken emirler olarak sahiplerine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Kötüye kullanması mümkün olan hiç kimseye bu yetki verilmez. Allah-u Teala geçmişi bildiği gibi geleceği de bilir. Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkabilecek, Allah'ın emirlerine herhangi bir noktada itaat etmeyecek olan birisi, Allah-u Teala geleceği de bildiği cihetle hiçbir zaman risaletle vazifeli kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur.

buyuruyor Allah Teala. İşte bu çalışmak Allah için çalışmak olmalıdır. Allah için çalışmak başkaları için çalışmayı da içerir. Başkaları için çalışmak ise başkalarını mutlu etmeye çalışmaktır. Hayatımızı buna adadık. Ve yıllardan beri bu istikamette bir vazifeyi Allah Teala bize hep devam ettirdi. Sevgili kardeşlerim, en çok mutlu olduğumuz anlar, başkalarına mutluluğu yaşattırdığımız anlardır. Hep bunun için yaşarız. Hayatımız boyunca hep insanları mutlu etmek için var olacağız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri sevmeyi öğretti. Ve sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Şurasını kesin olarak Allah Teala söyledi, emrediyor şu an. Hiç kimseden bize hangi kötülüğü yaparsa yapsın nefret etmedik bugüne kadar. Nefreti Allah Teala bizim defterimizden tamamen sildi. Kimse bize hiçbir şekilde ulaşamaz. Yani bize bir kötülük yapana bizim mutlaka bir kötülükle mukabele etmemiz söz konusu olmayacaktır. Biz Allah'ın tasarrufundayız. İstediğimiz hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak biline ki o Allah'ın yaptırdığıdır. Onun azatsız kölesiyiz. Onun telefonuyuz. Onun için kardeşlerimiz hep bize ulaşıp sorularını sorarlar. Bizim yaptığımız lazım gelen şeyse son derece basittir. Sorarız Yüce Rabbimizden o kardeşimizin ne yapması lazım geldiğini ve ona bildiririz. Bu kadar basit ve kolay. Allah Teala elbette bizim bilmediklerimizi bilir. Biz bize telefon edip de bizden yardım isteyen kişiler hakkında hiçbir şey bilmeyiz. Ama bilmemiz lazımsa Allah Teala mutlaka bize açıklar. İnsanlar için yaşam adı verilen müessese kötülüklerden ve iyiliklerden teşekkür eder. Bizim için de vaktiyle öyleydi. Sonra Allah'ın yoluna girdik. Sonra mı? Sonra sadece konunun güzel tarafları kaldı. Allah'ın tasarrufunda olan bir insan için sadece Allah'ın yaptırdıkları geçerlidir. O ne yaptırırsa biz onun dışında hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyden evvel sevmenizi ister. Sevmek, nefreti yok eden bir müessesedir. Eğer etrafınızdaki insanlara karşı onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi besleyebilirseniz, davayı kazandınız demektir. Sevgi nefreti yok eder.
Sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki sevin, nefret etmeyin ve başkalarının birbirinden nefret etmelerine sebebiyet vermeyin. İnsanları şikayet etmek yerine güzel davranışlarından bahsedin. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İnsanları severseniz, onlar sizi sevmeseler de siz mutlu olursunuz. Nefret edenler o mutluluğu yaşayamazlar. Nefret öyle bir müessesedir ki o kişi intikam da alsa nefretinin bitmediğini görebilir. Bitenler de olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, sevmek varken neden nefret? Mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? Nefret eden her zaman mutsuzdur, huzursuzdur. Neden? Bilir ki etrafındaki insanlardan kimden nefret etmişse o da ondan nefret etmiştir. Böyle olmadığı insanlar var mı? Var. İşte biz onlardan biriyiz. Nefret meselesini Allah Teala bizden kaldırdı. Nefret bizim içimizde yer işgal edemez. Zaten tasarruf altında olmamız sebebiyle onun yaptırdıklarını yapabiliriz. Ama içimizden hiçbir zaman İnsanlardan nefret etmek geçmedi, oluşmadı bu. Bize çok açık bir şekilde veya gizlice kötülük edenler olmuştur. Gizlice kötülük edenleri de biliriz. Çünkü Allah-u Teala bize söyler. Açık olanları zaten biliriz. Ama onlardan nefret edemeyiz. Böyle bir şey bizde oluşmaz. Sevgili kardeşlerim. Onlar bizimle gelip konuşsalar ki konuşmuşlardır. Konuştukları zaman onların evvelden kararlaştırdıkları her şeyi bilmemize rağmen onlara karşı kötü davranamadığımızı görmüşlerdir. Davranmamız mümkün değildir. Kimseye karşı kin tutmayız. Yunus da öyle söylüyordu değil mi? Biz kimseye kin tutmazız diyordu. Ayar bile dosttur bize. Biz öyledir. Başkaları bize düşman olabilirler. Ama sevgili kardeşlerim biz onlara düşman olamayız. Bu Allah'ın bize verdiği bir güzel standart diye düşünüyorum. Allah Teala bize nefreti hiç yaşatmadı. Bize kötülük yapan çok insan olmuştur. Arkalarını da aramadık. Paramızı dolandıranlar mı? Çok olmuştur. Hiç arkalarını aramadık. Sevgili kardeşlerim, insanlar kötülük yaptıkları zaman neyi kaybettiklerini hiç bilmiyorlar. Bilseler de onlar da kötülük yapmazlardı. Allah Teala bize bunları öğretti ve Allah Teala bizi terbiye etti. Biz onun disiplinine aitiz. İnsanlardan intikam almak bizim için hiçbir şekilde mümkün değildir. Onlara kızmamız da mümkün değildir. Bütün konuşmaları dikkatle dinleyin. Kızdığımızı göremezsiniz. Allah Teala bize böyle bir öfke dizaynı oluşturmaz.

İnsanlardan intikam almayı asla bizde vücuda getirmez. İntikam alma isteğini oluşturmaz. İntikam almamız da hiçbir şekilde mümkün değildir. İnsanlar bizim paramızı dolandırmışlardır ama arkasını aramamışızdır. Onlar bunu çok iyi bilirler. Ama buna rağmen bize olan düşmanlıkları bitmez. Çünkü biz onların cinsinden değiliz. Farklı yapıların sahibiyiz. Bize hakim olan unsur şeytan değildir. Allah'tır. İnsanları affetmek bütün boyutlarıyla bizim temel kanunumuzdur. Bize karşı insanlar hile yapabilirler, paramızı dolandırabilirler. Mümkündür. Onları affederiz. Arkasını da aramayız. Aradığımızı söyleyen biri varsa söylesin lütfen. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostluğu bize yeter. Biz başkalarının dostuyuz. Onlara asla düşman olmadık, olmayacağız da. Hayatımız boyunca bu böyle olacak. Bizi yakından tanıyanlar bu söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu çok iyi yerlerine oturtmuşlardır. Tanımayanlar da böyle bir insan olabilir mi diye belki de sözlerimize inanmayacaklardır. Ama unuttukları bir şey var. Biz yaptığımız hiçbir şeyi kendiliğimizden yapamayız. Allah ne yaptırırsa sadece Allah'ın yeryüzündeki bugünkü en üst dereceleri Resulü olarak sadece Allah bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Buna tasarruf deniyor. Allah'ın tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala'yla en yakın dostluğun kurulması, size düşman olsalar da, dost olsalar da insanları sevmek, sizi aldatsalar da, size hainlik etseler de sevmekte devam etmek. Bu Allah'ın bize verdiği çok güzel bir imkan diye değerlendiriyorum. Bu olayları bizimle beraber yaşayanlar, karşımızda olup da bunları birer birer yaşayanlar, bu söylediklerimizin hepsinin kesin bir doğru olduğunu bilirler. Sevgili kardeşlerim, kısa bir deyişle Allah Teala bizi başkaları için yaşamak üzere yarattı. Öyle kıldı. Hayatımızın sonuna kadar böyle olacak. Unutmayın. Şu anda 77 yaşındayız. Ve hiç kimseye bir kötülük yapmamanın huzuru içindeyiz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak, bu güzellikleri paylaşmak Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bizim için sohbeti yapmak üzere,

bir defa daha Allah'ın ülkesinde olmak üzere bir bitiş vakiti devamlı derecat kazandırmaktır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün varlıkları olarak. Sizler insan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de iyi insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a selam diyor ki,

tüm göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَالسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا demişti. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Her şey Allah Teala'nın hikayesi içerisinde insanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkülerden, bu akşamkülerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olmak söz konusu. Öyleyse mutlu musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutsuz insan benim diyorsun. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilir de eğer mutlu olmak istiyorlarsa ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini, tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Kerim saadet açısından hiç ayrı vakıf gösterir. Bir Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. Ki Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık açısın gözüyle anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk peşetesidir, bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala herkesi mutluluğa davet ediyor ve Kur'an-ı Kerim'le tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar, nasıl mutlu olacaklar? Sonra da Allah-u Teala mutluluğunu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim ile. Ben diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği bildiğin mi? Neden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Saat kılmış. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Farz kılmış. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
şart koymuş. Bütün insanları diyor ki bana kul olun. Şart koymuş. Bütün insanları diyor ki hidayete erin. Şart koymuş. Ve burada bakıyoruz. Hepsi aynı noktalarda aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın dizaynı. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah-u Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim'de saadet davet edilir? Ey Allah-u Teala bütün insanlara ya eyyellezine aminet tekullaha diyorsa, ey amin olanlar takva sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideyelim cennet olduğunu söylüyorsa, Allah-u Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Bizleri bize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde aminler takvasının sahibi olduk. Ne olur? Denedim, gelince kıtının sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hedefe mutlaka erer. Benim için şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah-u Teala Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, edinenler. Allah'ın olan ilişkilerimizde Allah'ın fazlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Birinci kulluk yine ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah-u Teala fark kılmış. Ve ma halakkel insilal cümle illa leyabudun diyor Allah-u Teala. Biz insanları özünlere başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder bunu. Her birisi Allah'ın birinci ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanetleri ilk vücudumuz, üçüncüsü nefsimiz, dördüncüsü irademiz. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak için bizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah-u Teala bunları farz kıldığına göre
Bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre. Demek ki Allah-u Teala bizim mutlu olmamız için bir davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, ebeveynler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir sebeple herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu dinlemeyi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah'ın önünde bir yerin, bir kıymetin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci safhadan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekçe girer. O zaman Allah-u Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu? Farz kılmakla. Farz kılmak mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmanızı istediği şey ne Allah-u Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. İşte Hud Suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yerimden kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a milaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a milaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar amin olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a milaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Evet, insanların Allah'a olan ahd ve misakini gerçekleştirmemeleri, misakini gerçekleştirmemeleri ruhlarına Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahibini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur.
Takva sahibi olunca ne olur? Bilebilir, Allah'ın cennetidir. Ali İmran 15, cennet takva sahiplerine. Ait diyor, halklarına ırmak bırakan cennetler onlarındır diyor. Allah'a sağlık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a ulaşırsınız, Allah'a ulaşırsınız, bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır, evvap takvadır, ruhunuz Allah'a ulaşmıştır, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sahibi amir olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah Teala diyor ki Enfal suresinin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ömreden Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği olduğunu mutlaka görecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Vel Asr suresinde de

şöyle söylüyor, ver az, aslında yemin ederim, zamanı yemin olsun, bilen insan ve peygamberin sağlıklı sandırırlar, bilen lezzini amin. Ama amin olanın hüsranı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hüsranı değildir. Yani hüsranda olanlar müminin sözünü güçlüğünde ayet kelimesine gelen cehenneme gideceğine göre hüsranda olmayanların gideceğine cehenneme değildir. Ve amin olanlar hüsranda değildir. Öyleyse belli bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil, ruhu da Allah'a ulaşmayı istiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, 7. kat cennetin sahibi, 10 tane insan olacak Allah-u Teala'dan. Bu 10 tane insanla neşidine ulaşacak, tabiyetini gerçekleştirecek, 2. kat cennetin sahibi olacak. Sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak, 2. kat cennetin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek ve bunu insanların üzerine farz kılmakta, herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey, bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin olurlar gene göre. Bunu yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine girmeye göre Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları en yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala, farz kılmakla gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala müşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. 2. kat cennet. 2. kat cennetini almak istiyor bizi. Allah-u Teala Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını da farz kılmış. 3. kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah fizik uyumunuzda Allah seçmesini farz kılmış. 4. kat cennet. Dünya saadetinin yarısı. Allah cennetimizi de Allah teslim etmeye farz kılmış. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmaya farz kılmış. 6. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrademizi Allah'a teslim etmeye kılmış. 7. kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah'a kalan her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları
Allah'ın 7 kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber, nasıl Allah'ın cennetine gireceğiz? Allah-u Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına, herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsa, o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak, o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimize indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah mutlaka kendisine çözecektir. O kişinin gözünden kalbine nur yol açacaktır Allah-u Teala. O kişiyi birazcık zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine şahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah-u Teala ona mutlaka neşesini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi, işitmesi ve bilmesini müteahhit eden Allah'ın bize rahim esasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar. Sevgili öğrenciler, dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah Teala bize 10 adım atıyor. Ve Allah Teala bizi huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi örnekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah Teala'nı gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çekip tövbe eder.

10 İhsanla İrfet makamının önünde söyle. Kişi gerçekten Allah'ın rahmetini dilemişse bunların hepsi mutlaka tahakkuk edecektir. Kişi mürşide tabi olduğunda ne olur? Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki nehri açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Ve kişi mümin olur. Başının üzerine devrilir onun ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu yüzünden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs etkisine kalem olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiiyet Allah-u Teala tarafından 10 tane insanla sağlanırsa tabiiyete ulaşan kişi için hepimizden başlar. Ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi eski olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat bahsettimleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazılar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zimani kapı Zabani kapıdaki mührün Zimani kapıyı inip onu mühürlenmesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsimizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla kalır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, belli bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani cani ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Önesimizin kalbinde nurlar yüzeye gittikçe ruhumuz gök katını biraz biraz yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek Allah açlığını hissetmez. Namaz kılmaya bir istek duyacağız içimizde. Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak, açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız. Haftada bir gün, her perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayında içine tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı?
sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun namzidiyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dilimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış, mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz, Allah'a bir adım atmışız, Allah bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı denedik biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Yine 10 tane bu kadar nimet alıyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman reçetenin muhtevasını görüyoruz. Ne yapacağız da bu mutlulukları yaşayacağız? İşte bu mutlulukları Allah-u Teala'nın güzelliği içerisinde en güzel standartlarda mutlaka yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Ve o zaman reçeteyi Allah'ın Kur'an-ı Kerim rehberini esas ithal edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın güzelliği bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi kaptılar. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah-u Teala kim amin olursa, her kademindeki amin olursa, iyilik adamından olursa amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saatini ilave eden dünya saadetini %51'ini elde ediyoruz. Çocuk yüzümüzü Allah'a tutun etkinizde bizi bakımdan saygısını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Mevcimiz Allah teslimiyetimizde dünya tarafını yediyordu. Bizim olur. Tabii ki Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kılmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz.
ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz. İlgilerinizden. Allah da bizim mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması hiçbir kolaylık olmuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka üçüncü kat yönetin ve dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutlu musunuz? Öyleyse ne biliyorsunuz? Allah'a ulaşmayı bileyim. Bakalım mutluluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 19 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük meşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi huzuruna Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik uçlarına Allah'a ulaştırdılar. Hepsi nefsi

Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı dilediğim için, sadece bu dileğin sahibi olduğum için Allah Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu fakültenine ulaştırırım diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutlu olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutlu insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutlusunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutlu insanı söyleyen kardeşiniz. Siz de kurtulabilirsiniz. Mutluluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim. Mutluluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyatı olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi, Mevlana Celalettin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yeseri gibi. Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, son dostlarım, bilim dostlarım. Allah Teala bize bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatıma başlarım. Derhal yardımlarımı ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka getirecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işimiz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah Teala tarafından mutlu kılınacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız

Ben Allah'a ulaşmayı dilemediğim için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da, o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim aranızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size. Siz de demişsiniz ki size hayır, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Al benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendimizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Affedersiniz, 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katılımdan daha fazla bir sayıda kendi kendini temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah-u Teala. Beni de böyle bir düzende hepimiz söz konusu olan şey mutluluk değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece Allah-u Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mücadelesine değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile, ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim, daha nasıl bir profil olsun ki insanlığa karşı? Allah'ın en üst seviyede dostu olan, en çok sevdiği mahluk olan, insan adı verilen sizler, Allah-u Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah-u Teala size ne yapsın ki? Siz
bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati istemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam cennete girmeyi biliyor musunuz? Hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi biliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi biliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı biliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinden cennet saadetine sahip olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın emirlerini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunduğunuz ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız, mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içinden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama içinden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama her türlü kötülüğü de yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan anlayacaksınız. Namaz vakti gününde namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer bilseydiniz, zikri sevecektiniz. Oruç tutmayı sevecektiniz. Bilseydiniz ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektiniz. Allah Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutlu hissetmeyeceksiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar, bu sözlerim sizin için. Kim olursanız olun,
Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz Allah'ın emrine bağlıdır. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Resulünü seversiniz. Sevgili kardeşlerim, İrşad makamı size alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı bilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah-u Teala evlendeki idam mesleği alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, İrşad makamı olarak onu tanıyarak bakacaksınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edeceksiniz. Anlayacaksınız. Onun inşaada müteallik söylediklerini anlayacaksınız. Onun inşaada müteallik söylediklerini idrak edeceksiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutluluksanız sözlerini geldiğin ortasın. İsterseniz kendinize ispat edin. Deneyin. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz ondan itibaren artık siz mutlu bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah Teala garanti ediyor. Halbuki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekle. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutluysanız kendinize zulmettiğiniz için mutluysunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutluysunuz. O emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutluysunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutluluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı diliyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan onlara bu kasıtı verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetimizin anahtarı Kur'an-ı Kerim ve sadece bir dilek. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah-u Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcene hain kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: padre e chiate.
1: الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu yaşamak üzere, daha bir Allah'a yakın olmak üzere, daha bir birbirimize yakın olmak üzere, Allah'ın dostlarının daha bir kaynaşması için bir aradayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın mutluluk davetiyesine, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç temel vasıf görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk rehberidir, reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Ne yani, Allah Teala garanti mi veriyor bizi cennetine almak için? Evet sevgili kardeşlerim, gayet ciddi olarak söylüyorum ki evet, Allah Teala size garanti veriyor. Hem de ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı cennetinizi garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mı? O garantinin sahibidir. Hepimizi yaratan O'dur. O yüce Rabbimiz bizleri yaratmış ve herkesin cennetini de dünya saadetini de garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz her zaman bir alışveriştir. Ne vereceksiniz? Karşılığında ne alacaksınız? Onu bilmeniz lazım. Kaynak mı? Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki benim cennetim 7 tane gök katına dağılır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat. Bütün bu cennetlerimi satın alabilirsiniz diyor Allah Teala. Hepsi satılık diyor. Hepsini de diyor sizin için yarattım. Ha diyor, benim gayemi mi soruyorsunuz? Hepinizi en üstün cennetlerde görmek isterim diyor. Adın cennetlerinde görmek isterim diyor. Tek istediği, herkesin en büyük mutlulukları, en üstün cennetleri yaşaması. Allah'ın istediği bu. Şimdi bunu bir Allah'ın dileği, temennisi olarak koyalım bir kenara ve sonuca bakalım. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç korkunç. İnsanlardan %90'ının fazlasının mutlaka cehenneme gideceği. Sonuç burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, bir yarıştasınız. Ayağınızın altına devamlı karpuz kabuğu koymaya çalışan bir iblis var. Sizi mutlaka bu yarışta Allah'ın cennetinden alıkoymak için çevirmeyeceği dolap yoktur. Yapmayacağı numara yoktur. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım diyor iblis. Ve eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç çoğunu kendime bağlayacağım diyor. Ne bunun manası? Benimle beraber pek azı hariç insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gelecek diyor iblis Allah-u Teala'ya. Ve sonsuz hayatını
kıyamete kadar sürecek olan hayatını buna adamış. Bütün insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya. Ne diyor Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde? Onlar ki diyor, Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, kötülükle iyilik, derecat kaybettiren olaylarla derecat kazandıran olaylar eşit olur mu? Ama kötülüğü, seyyiati hasenatla önlemek yetkisi, bu yetenek herkese verilmez. Pek az kişi bu yetkiyi alır diyor Allah Teala. Onlar hazzün azimin sahipleridir buyuruyor. Öyleyse Allah'a çağıranlar var. Her devirde var olacaklar. Dikkat edin ki ben Allah'a teslim oldum diyerek bu daveti yapacak olanlar. İşte bu daveti yapacak olanlardan, yapmakta olanlardan birisi şu anda sizinle konuşuyor. Sizin odanızda, sizin salonunuzda sizinle konuşuyor. Öyleyse Allah'ın üzerinize tam 12 defa farz kıldığı bir olgu var. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, bırakınız ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, 21. basamağa ulaşmayı, daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Ne yani? Bir dilekle mi kendimizi kurtaracağız o kadar günahımıza karşılık? Evet. Ne kadarsa o günahınız, işte o kadar günahınıza karşılık bir tek dilekle hepinizin Allah'ın cennetine girmesi mümkün. Peki nasıl bir dilek bu? Allah'a ulaşmayı dilemek dileği. İşte böyle bir dilek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duyduk duymadık demeyin. Allah sizlere cennetine davetiye çıkarmış. Ben de o davetiyi ilan ediyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci kat cennet sizin. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizin. Bu demektir ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır tabi olduğunuz an. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin. İkinci kat cennetten sonra ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen süreç içerisinde dünya saadetinizin de yarısından fazlası size teslim edilir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi iki türlü görüşün sahibinden biri olacaktır. Bir, pesimist birisi. Hadi canım sen de. Sahabenin bile 10 tanesine Allah Teala cenneti vaat etmiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Allah Teala yani bu kadar insanın arasında ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye beni mi seçip de cennetini alacak? Evet sevgili kardeşim. Seni Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde Allah seni cennetine alacak. Sadece bir dilek karşılığında mı? Evet, sadece
bir dilek karşılığında. Peki ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem ne olur? Cehenneme mi gideceğim? Evet, Allah'a ulaşmayı dilemezsen mutlaka cehenneme gideceksin. Hadi şimdi öykümüze buradan başlayalım. Kimler cehenneme giderler? Cevap geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler demiyor cevap. Ne diyor? İslam'ın 5 tane şartını kim yerine getirmezse onların hepsi cehennemliktir. Öyle diyorlar ama bu söz Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Öyleyse hadi gelin kulak verelim. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Başka bir şarkı söylüyor Kur'an-ı Kerim. Acı bir şarkı. İnsanların hakikati bilmemesi sebebiyle acı bir şarkı. Ne diyor, ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, Allah-u Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse kuru lafın gereği yok. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Allah'ın kelamı ne diyor? Allah'ın kelamı Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar benim ayetlerimden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse başka bir şey daha demesi lazım. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sonucunun şöyle şöyle şöyle olması lazım. Demiş mi? Birkaç yerde. Bir defa Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişiyi ben mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Böyle diyor mu? Bakınız kaç yerde birden diyor. Evvela Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinin tamamen tersi. Yunus 7'yi bir daha söyleyelim. Ellezine la yercune likaina. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Yunus 7'de Allah Teala böyle söylüyor. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah bize ulaştırmayı dilemezler. Peki Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâ Allâhe. O kişi ki Allah'a mülaki olmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, fe inne ecelallahu le'at, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. O takdirde, dilediği takdirde
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Peki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi ne diyor? Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah'a ulaşacaklardır. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Peki bu ulaşmada biz mi ulaşacağız? Yoksa Allah mı bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak? Bu kadar kolay mı bu iş? Tahmininizden, düşünce sisteminizin ötesinde kolay. Çok çok daha kolay. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Daha açık şekilde söylenebilir mi bilmiyorum. Daha açık nasıl söylesin Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ha, Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'ın seçtikleri mi? Mutlaka Allah'ın seçtiklerinden birisiniz. Eğer başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmuyorsanız, başka insanların Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşmalarına mani olmayan bir konumdaysanız, başka insanları küfürde bırakmak istemeyen bir pozisyondaysanız, isteyen biri değilseniz, o zaman sizin kalbinizde zevk yok. O zaman sizin kalbinizde maraz yok. O zaman sizin kalbinizde hayır var. Sadece bir grup insanı, bir grup din öğreticisini Allah Teala devre dışı bırakmıştır. Onlar kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kalplerinde küfür yazdığı için kafirlerdir. Ve müşterek özellikleri başka insanların da Allah'ın yoluna girmelerine mani olmak. Böyle değilseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu insanlar, mani olanların özellikleri ne? Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederler. Allah'ın Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusundaki ayetlerini yalanlarlar. Birincisinde küfür kelimesi kullanıyor Allah Teala, küfrederler. İkincisinde tekzip ederler diyor, yalanlarlar. Üçüncüsünde naks ederler diyor, bozarlar diyor. Dördüncüsünde Allah Teala Allah'ın hidayet ayetlerini bile bile gizlerler diyor ve başka insanların hidayete ulaşmalarına böylece mani olurlar diyor. İşte bunlar seçilmezler sevgili kardeşlerim. Ama bunların dışındaki bütün insanlar kalplerinde maraz olmayanlardır,
zevk olmayanlardır. Ve kalplerindeki kasütün olma durumu hiçbir zaman sertleşmeyi ve kararmayı müştereken oluşturmayanlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Peki Allah Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gidilecek yer cehennem diyor. Nasıl diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme gider? Hadi bakalım, Kur'an'da her şey var. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Müminin 103 cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Özellikleri günahların sevaplarından çok. Her saniye derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hayatınızın hiçbir saniyesi yoktur ki derecat kazanmış olmayasınız veya kaybetmiş olmayasınız. Her saniye rakam yazılır. Rakamlı kitabınız olan hayat filminize. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle bir insanın cehenneme gitmesi demek, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması demek. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla mı olur? Hayır. Kazandıkları dereceler fazla olur, kaybettikleri dereceler az olur. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah Teala onlara amin olanlar diyor. Birinci özellikleri Allah'a inanıyorlar. İkinci özellikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyorlar. Yüzden fazla ayet-i kerimenin söylediği hidayete inanıyorlar. Üçüncüsü, bu hidayetin üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlar. Dördüncüsü de Allah Teala söz verdiği için Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair Allah söz verdiği için, demin söylediğimiz Şura 13'te onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlar. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Allah Teala Maide 35'te diyor ki: Ya eyyühellezine amintukullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a vesile olanı Allah'tan sorun. Ve öyle takva sahibi olun. Ona ulaşıp takva sahibi olun. Öyleyse amin olanlar birinci takvanın sahipleri, sorup da mürşitlerinin kim olduğunu ona ulaşanlar, tabi olanlar ikinci takvanın sahipleri. Öyleyse burada net olarak bir hususu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki adı aminu olanlar. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar aminudurlar. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber bakalım şu Vel Asri suresi ne söylüyor? Vel Asri. Asra yemin olsun diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların çok büyük bir kısmı, gerçekten öyle, %90'dan fazlası cehenneme gideceklerdir diyor. İnsanlar hüsrandadırlar. Günahları sevaplarından fazladır. İnsanların hepsinin
Aşağıdaki istisnalar hariç diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söyledikleri açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda o kişinin derecatını kaybettiği derecelerden daha fazla hale getiren Allah derecelerini öyle bir yükseltiyor ki kaybettiği derecelerinden daha fazla kılıyor. Ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala onu işitiyor, biliyor ve görüyor aynı anda. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bunun hemen arkasından bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mesureyi alıyor. Allah Teala bunun için bize derecat veriyor. Biz bir şey mi yaptık? Yaptık. Allah'ın emrettiği en büyük olayı gerçekleştirdik. Allah'a ulaşmayı diledik. Ne kadar zor bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Zor mu? Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir dilek. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi aldı Allah Teala, derecatımızı arttırdı. Arkadan kulaklarımızdaki vakrayı aldı, derecatımızı arttırdı. Arkadan kalbimizdeki ekinneti aldı, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ihbat koydu, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ulaştı ve kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi, derecatımızı arttırdı. Onunla da yetinmedi. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açtı, gene derecatımızı arttırdı. Ve bu kazandırdığı derecelerle kaybettirdiği derecelerden daha öteye getirdi. Hüsranda olmaktan kurtardı bizi. Ne zaman? Ameli olmayı dilediğimiz zaman. Öyleyse kimler cennete gidermiş? Müminin suresinin demin söylediğimiz 103. ayet-i kerimesinden bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki kimlerin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. İşte kimin gözlerinde hicab-ı mestüre alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalbinden ekinlet alınıp yerine ifat konulmuşsa, o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala onlar kıyamet günü orada cehennemin kapısında bölük bölük toplanırlar. Her grup cehennemin kapısına ulaştığında cehennem zebanileri, cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap: söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Kulaklarında vakra olduğu için söylediklerini anlamıyorlar, yerlerine oturtamıyorlar. Gözlerinde hicab-ı mesture olduğu için irşat makamı diye görmüyorlar. Herhangi bir insan, kendileri gibi bir insan olarak görüyorlar. Ona vahyolunduğunu bilmiyorlar, kabul de etmiyorlar. Üçüncüsü, kalplerinde ekinnet var, söylediklerini idrak etmiyorlar ve Allah'ın indirdiği kitaba da indirmiyorlar. Şimdi ayet-i kerimenin gelişine devam edelim. Size Allah'ın resulleri, Allah'ın nezirleri gelip de
buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Söylediler ama biz onlara inanmadık. Söylediler diyor. Öyleyse irşat makamı onlara ulaşmış. Ama onu irşat makamı olarak görmemişler, kabul etmemişler. Gözleri kör. Hicab-ı mestureyle örtülü. Onun söylediklerini işitemiyorlar. Anlamıyorlar söylediğini. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyor. İndirmemiştir dedik diyor. Kalplerine irşat makamının sözlerini indirdikleri zaman kalpleri onu kabul etmiyor. Allah'ın kitap indirdiğine inanmıyorlar. Resul'ün sözlerine inanmıyorlar. Ve daha da öteye geçmiş. Diyor ki, onu bunu söyleyenler, biz onlara dedik ki, biz sizi mutlaka dalalet içinde görüyoruz. Resulü, neziri, dalalet içinde görüyor kişi. Kendisi dalalette, onu dalalet içinde görüyor. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerimeler, eğer biz akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, Allah kalbimizdeki ikinciyi alıp da yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. Olay kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki gözlerindeki hicab-ı mestura alınan, kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ikinciyi alıp yerine ihbat konulan kişi, idrak edebilen bir insan oluyor. Ve akıl edebilen bir insan oluyor. Akıl edebilenlerin seyri cehennem değil, Allah'ın cenneti. Cenneti olabilmek içinse kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerinden fazla olması lazım. Ve Allah Teala kim amel olursa onların hüsranda olmadıklarını kesinleştirmiş. Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onların günahlarından daha fazla onlara sevap ihsan edip onları Allah'ın cennetine kabul buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluktan cennet mutluluğu anlayanlara, cennet mutluluğu anlayanlara ve bundan ümitsiz olanlara, bu pesimistlere sesleniyorum. Hayır. Sahabenin 10 tanesine cennet vaat olunmadı. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Hem Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Altlarından ırmaklar akan cennet, o evvelki sabikunlar olan Ensar, Muhacirin ve Ensara ve Muhacirine tabi olanlardır diyor. Hepsi Allah'ın cennetine ehil olmuşlar. Ayrıca Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Öyleyse bu tabi olanlar, Allah Teala'nın dostları, pesimistler için söylüyoruz. Öyle 10 kişi falan değil. Bütün sahabe Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Öyleyse Allah Teala eğer size söz veriyorsa ki siz başkalarını Allah'ın yolundan saptırmayanlarsanız sözlerimiz geçerli. Allah'ın yolundan men etmeyenlerseniz sözlerimiz geçerli. Eğer siz öyleyseniz kalbinde maraz olmayanlarsınız, kalbinde hayır olanlarsınız. Mutlaka seçildiniz. Seçildikseniz hepiniz seçildiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileğiniz Allah Teala tarafından görüldüğü an işlemler tamamlanmıştır. Sevaplarınız günahlarınızı aşmıştır. Ölseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hemen ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bir müjdesi değil mi bu? Sadece bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan,
Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onu gördü. İşlevleri derhal yaptı. Günahlarını, sevaplarını hesaba kattı. Sevaplarını günahlarından öteye geçirdi. Söylediğim işlevler gerçekleşti. Gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalp idrak etmeye başladı. Kalp Allah'a döndürüldü. Göğsünden kalbine Allah nur yolunu açtı kişinin. Ne olur? O kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler aşmıştır. O kişinin gideceği yer cennettir. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer Allah'ın cennetidir demiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bir asr-ı hidayet müjdesidir. Hidayet asrı bunun üzerine bina edilmiştir. Cenneti cehennemden ayıran şey sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilemiyorsanız dünyadaki bütün ibadetleri yapsanız kurtuluşunuz mümkün değil. Hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bu sözle garanti vermiş olmuyor mu? Bu sözle cennete girmenin temel standardını anlatmıyor mu? Reçeteyi vermiyor mu? Bu sözde hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmiyor mu? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, saadet rehberi ve aynı zamanda saadetin garantisidir. Bu Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi olan, bir saadet davetiyesi olan, bir saadet garantisi olan Kur'an-ı Kerim, görüyorsunuz ki saadet üzerine bina edilmiş. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala en sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını istiyor. Cinlerin de mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor. Bu gayeye müteveccih olarak yaratmış Allah Teala kullarını. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yaratılış sebebiniz mutlu olmak. Mutluluğu yaşamak için Allah Teala sizi yarattı. En sevdiğiniz kimse, size bir sualim var. O en sevdiğinizin nasıl olmasını istersiniz? İstediğiniz tek şey en sevdiğiniz kişinin mutlu olması değil midir? Allah da en sevdiği mahluk olan bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığı her şeyi emrine musahhar kıldığı insanın elbette mutlu olmasını ister. Sadece bunun için

Sizinize Allah'a kul edersiniz. 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim edersiniz, kul edersiniz. Kul, Allah'ın emrini yerine getiren varlığın adıdır. Şeytanın emrini kişi yerine getiriyorsa o şeytanın kuludur. Allah'ın emrini yerine getiriyorsa Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adımın mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a kul aldığınız, kul olduğunuz boyutlarda yaratılış sebebiniz bu, mutluluğunuz artıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verdi arka arkaya. O 10 tane ihsan da sizi mürşidinize ulaştırdı ve mürşidinize tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane de nimet aldınız Allah Teala'dan. Sonra ne oldu? Bu 10 tane nimetin bir tanesi ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. İkincisi fizik vücudunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimlerinde. Üçüncüsü nefsinizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Dördüncüsü iradenizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde yerleşmiş durumdadır. 14. basamaktasınız. Ruhunuz gerçek fizik standartlarda bir yolculukla 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim birinci yatay sebil, ondan sonraki ilk dikey sebil olan tarık-ı müstakim, ondan sonra Allah-u Teala'nın indinde yeni bir müessese, 7 tane alemin soldan sağa aşılması ve Sitre-i Münteha'dan sonra da dikey bir yolculukla dördüncü sebille Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde ise nurlar %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada pozitiflerle negatifleri karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Başlangıçta kulvara eşit şartlarla çıktınız. Ruhunuzda %100, 100 ünitede 100 ünite haslet var. Nefsinizin kalbinde 100 ünitede 100 ünite afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi nefsinizin kalbindeki kötü afetler. Afetler zaten kötülükleri temsil eder. Öyleyse eşitlik söz konusu. %100 hasletler, %100 afetler. İkisi de birbirine eşit. 100 ünitede 100 ünite dolu haslet, 100 ünitenin 100'ü de afetle dolu. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, afetler. Ama nefs tezkiyesine başladınız. İrşad makamına ulaştıktan sonra zikir yaparak nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları girmeye başladı ve yerleşmeye başladı. Bu noktadan itibaren
nefsinizin

kalbi %7, %7 fazıllarla doldu. %2 rahmetle beraber ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki faziletler %49, rahmet de %2, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyetinden çıkan %51 oldu nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri zaten Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyordu. Şimdi nefsinizin kalbinde de %51'i aynı durumda. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye kesin olarak yönelik. Ne oldu? Nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düştü. Öyleyse negatifler sadece 49. Kaçta 49? %49 mu? Hayır. 249. Ruhunuzun hasletlerini de devreye kattığımız zaman 249 oluyor nefsinizin afetleri. Yani yaklaşık olarak %25. Hasletler Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik kesim ise %75. %25 Allah'ın emirlerine karşı gelen, %75 Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik olan bir sistem. Öyleyse mutluluğunuz %75'e ulaşır mı? Ulaşamaz. Çünkü şeytan sizi katiyen tek başınıza bırakmayacaktır. Düşüncenizi taklit ederek size devamlı yalanlarını yutturmaya gayret eder. Bunu çok büyük ölçüde başardığı da bir vakadır. Nereden biliyoruz? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini bildiğimiz için. Onları diyor şeytan kendime bağlayacağım diyor. Ve bağlıyor insanları kendisine iblis. O yaptığı yanlışlıklarla bağlıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan devamlı size vahyeder. Her insan şeytandan devamlı vahiy alır. Ama Allah vahyetmez. Öyleyse tek taraflı bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Ne zamana kadar? Allah-u Teala'dan vahiy almaya başladığınız güne kadar. Allah-u Teala herkese vahyetmez. Bu sebeple nefsinizin kalbiyle ruhunuzun kalbindeki %75 pozitifler size %50'den biraz daha öteye bir dünya saadeti sağlayabilir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle. Yoksa ölçü 251'e karşı 249'dur. Ya da %75'e karşı %25'tir. Mutluluğunuzun çok daha fazla olması gerekir. Ama iblis sizi asla rahat bırakmayacaktır. Her türlü yalanla, dolanla sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın palavralarına aldırmamayı daimi zikirden sonra net olarak öğreneceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman artık şeytan size hiçbir şey yapamaz, esiriniz olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmayı istiyor. Neden? Diyor ki insana ruh üfürdük. Sonra da 12 defa üzerinize farz kılmış, üfürdüğü ruhu Allah'a geri göndermeniz için. Kurtuluşunuz mu? Bu gönderme standartlarının başlangıcı kurtuluşunuz için yeterli. Ne yani? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir dilek cennet saadetinin garantisi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu
ne kadar torpilli kılmış görmüyor musunuz? Ne kadar sizden yana? Yaptığınız şey ne oluyor ki? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuz olarak cehennemde azap edilecek yerde, sonsuz olarak bir cennet hayatında mutluluğu yaşayacaksınız. Bu kadar garantili bir mutluluğu Allah Teala size ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, anlattığım standartlar içerisinde hadi bana söyleyin samimiyetle. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Allah Teala bütün insanlardan istiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet öğretisi mi? Rehberi mi? Tarifnamesi mi? Reçetesi mi? Ve üçüncüsü, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacağını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi mi? Öyleyse bunların hepsinin bir vaka olduğunu görüyoruz. Mutluluğunuz müemmen. Allah Teala tarafından teminat altına alınmış. Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın size sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Maksat, gönüller bir olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey gönlünüzce olsun. Unutmayınız ki Allah-u Teala sizlerden sadece tek bir şey ister. Sizin insan olmanız hasebiyle mutlu olmanızı ister. İstediği tek şey budur. Ve Allah-u Teala'nın bunu istemesine karşılık iblis ve onun avanesi de hepinizin mutsuz olmasını ister. İşte asırlardan beri şeytanın gayretleri bir neticeye ulaşmış durumda ki insanlar Allah'ı unutmuşlar. İnsanların çoğu Allah ile ilişkili bir hüviyet içerisinde değil. Sevgili kardeşlerim, nasıl hatırlamazsınız Osmanlı'yı? Her grup bir tarikatın mutlaka mensubuydu.

Askerler Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına mensuptu. Saray mensupları ayrı bir hüviyetteydi. Ülkenin Osmanlı Memleketi'nin her tarafında çeşitli tarikat grupları bütün güzellikleri, bütün boyutlarıyla yaşıyorlardı. Tarikat kelimesiyle mutluluk müessesesi bir beraberlik içindedirler. Zaman içerisinde öyle şeyler oluşmuş ki zamanımızda bir de bakıyorsunuz çok kalabalık gruplar tabi olma işlemini gerçekleştirmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, tabiiyet yoksa ruhun vücuttan ayrılması da hiçbir zaman söz konusu olamaz. Ruh vücuttan ayrılmamışsa, ayrılmadığı takdirde demek belki daha doğru. Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz. Bu ise hidayete erememek demektir. Biliyorsunuz ki İslam dini 7 safhadan oluşur. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması. 4. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'a teslimi. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, her biri mutluluğun ayrı bir bölümü. Ama daha insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda mutluluğu yaşamaya başlarlar. Allah Teala onları kendisine ulaştırana kadar geçen süreç içerisinde dünyadaki en büyük mutluluğu yaşarlar o insanlar. 7-8 aylık bir süreç içerisinde de Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Onlara zikri sevdirir. Onlara Kur'an'ı sevdirir. Onlara mürşitlerini sevdirir. İnsanlar bir sevgi yumağı içerisinde mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dileme mevcut değilse, mutluluk da mevcut değildir. Hatırlayacaksınız ki Osmanlı herkesin bir ayrı tarikata mensup olduğu çok özel bir ülkeydi. Herkes bir mürşide tabi olmak için yaşar, can atar ve onu gerçekleştirirdi. Gerçekleştirince de mutluluk başlardı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek her şeyin başıydı, başlangıç noktasıydı. Bir dilek. Ama Allah Teala o dileği duyduğu anda ki aynı anda işitir, bilir ve görür. İşitir, kişi sesli de söylese, sessiz de söylese onun söylediğini işitir. Yani kalpten de söylese, fısıltıyla da söylese, sesli de söylese Allah Teala hepsini bilir. Ve Allah Teala ister ki herkes en azından ruhunu Allah'a ulaştırsın. Allah Teala bu konuda görüyor ki kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse insanlar için mutlu olmanın duvarlarını aşabilmek, mutlu olmayı başarabilmek bir insan için fevkalade kolaydır. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah sözünü mutlaka tutar. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım ifadesi. Açık ve kesin bir sonuçtan bahsediyor bize. Allah Teala insanları en güzele ulaştırır. Onların sadece bir dilekte bulunması yeterlidir. Onlar sadece dileyecekler. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Allah Teala söz verdiği cihetle %100 sözünü mutlak olarak tutar. Böyle bir dizayn içinde sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçen bu 7-8 aylık devrede o kişi dünyadaki en mutlu devreyi yaşar. Neden? Çünkü Allah Teala'nın o noktada istediği şey o kişiyi mutlu etmektir ve onu bütün boyutlarıyla sağlar. Öyle ki bu mutluluk daimi zikre ulaşan kişilerde bile aynı seviyede oluşamaz. O karanlıktan aydınlığa geçişin farklı neticesidir. Kapkaranlık bir dünyadan, nefsin bütün boyutlarıyla devrede olduğu bir dünyadan, nefsin yarı yarıya negatif hüviyetini kaybettiği yeni bir dünyaya ulaşma. Öbür yarısında yok edebilmekse daimi zikre bağlı. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması aslında onun ulaştırması değildir. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bize düşen sadece Allah'a ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dilemek. Allah Teala işitir, bilir ve görür. Kim böyle bir dilekte bulunursa Allah Teala aynı anda onu işitir, derhal harekete geçer. O kişiye Allah Teala mürşit sevgisi verecektir. O kişi ne yapacaktır? Hacet namazı kılacaktır. Allah Teala'dan mürşidini soracaktır. Allah Teala da onun meşrebine uygun bir mürşidi ona sağlık verecektir. O mürşide ulaşmasını sağlayacaktır. En iyisini her zaman Allah bilir. Kalbimizin hangi yapıda olduğunu, bu yapının nasıl bir mürşide bağlanmayı ifade ettiğini Allah Teala en iyi bilendir. Bu sebeple kişi Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazını kıldığı zaman o gece rüyasında Allah Teala ona tam onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. İşte kişinin o mürşide ulaşması gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki
Allah Teala insanları çok seviyor. Bizler de insanız. Dikkat edin ki bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunduğu bir tek mahluk var. O insandır. Allah Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürüyor. Ruh derhal onun vücudunun, Adem Aleyhisselam vücudunun şeklini alıyor. Onun kaburga kemiğinden yaratılan Havva anamızla Adem Aleyhisselam'ın tüm dünyadaki muhtevayı oluşturması söz konusu, insan muhtevasını. Sevgili kardeşlerim, hiç insan yokken bir insan oluşturuyor. Allah Teala ve ona ruhundan üfürüyor. Ruh muhtevasında olan bir tek varlık var. O insandır. Cinler de bizler gibi hayatın sahibi. Nasıl bizde resuller varsa cinlerde de resuller var. Ama bizlerde ruh var. Cinlerde ruh yok. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'ın sevgili mahluklarıyız. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İnsan olarak yaratıldığınız için çok mutlu olmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala tarafından üfürülen bir ruha sahipsiniz ya da sahip idiniz. Mürşidinize tabi olunca ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı ve Allah'a geri dönmek üzere yola çıktı. Sizin zikrinize paralel bir seyirle 7 tane gök katını aşacak. O açtığı grupla birlikte 7. katta 7 tane alemden geçecek. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukta Sitre-i Münteha'dan indi ilahiye yükselecek. Ve orada Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak. İşte bu bir bütündür. Ruhun Allah'tan gelmesi, bizde yaşaması ve sonra da bizim onu gerçek sahibi olan Allah'a tevdi etmemiz, teslim etmemiz. Bu bizim Allah'a teslim olduğumuzu gösterir. 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah Teala bir insanın ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ayda bir gök katı yükselme söz konusu olsa bu yolculuk 7 ay sürer. Bütün insanlar için mutluluk adı verilen müessese bütün kapılarıyla açıktır. Ama tasavvufun yaşandığı o muhteşem devrelerden sonra Osmanlı'nın kazandığı o muhteşem zaferler hep Allah'a olan yakınlık sebebiyle kazanılmıştır. Herkes Allah için yaşıyordu. Hatırlayacaksınız hani size hep bir fıkrayı anlatırız.
Birisi bir karar vermiş, gitmiş defter satan, defter de bulunan muhtevasında bakkala demiş ki bana bir defter var. Niyeti bütün evliya olanları, Allah'ın velisi olanları o deftere kaydetmek.

Sadece defterlerden birini beğeniyor. İşte diyor şu defteri istiyorum. Bakkallar satıyor o zaman defterleri de. Bu zat dükkandan ayrılırken bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. O deftere beni de yaz diyor. Allah Allah diyor adam. Nereden bildi benim böyle bir şeye, bu deftere bir takım insanların ismini yazacağımı? Hiçbir şey söylememiş. Ama olay bu kadarla kalmıyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçerken manav sesleniyor. Beni de yaz diyor. Hiçbiri birbirinden haberdar değil. Dükkanlar da yan yana değil zaten. Ayrı ayrı yerlerde. Ama Allah'ın evliyaları Allah'tan alıyor bilgiyi ve ona göre sesleniyorlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünya hakimiyeti bedava bir olay değil de herkes tasavvuftandı. Herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi nasıl bir hayat yaşamışsa o hayatta yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayan onunla beraber olamaz. Tabi olduğu anda ise tasavvuf gerçek hüviyetiyle başlamıştır. Çünkü tabiiyet ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasını gerektirir. Ve de vücuttan ayrılan o ruh Allah'a doğru yola çıkan, 7 tane gök katını aşacak olan, 7. katta 7 tane alemden geçecek olan ruhları muhtevasını alır. Böylece insanlar bütün güzellikleri yaşayacaklardır. Bu 7-8 aylık devre hayatlarının en mutlu, en huzurlu devresi olacaktır. İşte bu güzel günler tasavvufa yeni giren herkes için o parlak hayatı, o muhteşem hayatı yaşamaları için bir ortam hazırlar. O zaman o kişi de bizim söylediğimizi söyler. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, nasılsınız? Her şey çok mu güzel? Yoksa size de mi öyle geliyor? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak mümkün mü? Evet, mümkün. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek hayatınızın en mutlu 7-8 aylık devresini yaşayabilirsiniz. Siz mürşidinizi seçmek yetkisine sahip değilsiniz. Sizin meşrebinize göre mürşidi siz bilmezsiniz ama Allah bilir. Öyleyse ne yapacak böyle bir durumda? Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın evliyası olmayı dileyen bir insan ne yapacak? Gece saat 12'den sonra, gece yarısından sonra kalkacak. Boy abdesti alacak ve hacet namazını kılacak. Allah'tan mürşidini isteyecek. Şartları görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Başka kimseyi devreye sokmuyor Allah Teala. Kişi hacet namazını kılarak doğrudan Allah'tan istiyor. Ve de eğer o kişi gerçek anlamda
ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır.

Allah için olmak Allah'ın bir muhteşem dizaynıdır. Onun için olmak ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinlemekle başlayan bir vetiredir. Bu vetire Allah Teala'nın o kişiye mürşit sevgisi vermesini sağlar. Hacet namazı kıldığında Allah Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye onun meşrebine uygun bir mürşidi mutlaka gösterir. Kişi bilemez. Acaba ben ne tür bir insanım? Hangi mürşit benim için uygundur? Onu bilemez. Ama Allah Teala ona en uygun mürşidi hacet namazını kılıp boy abdesti alacak. Hacet namazını kılacak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecek. Kişiye düşen ne? Bu noktadan sonra Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Yunus'u düşünün sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Taptuğun tapusunda kul olduk kapısında diyor. Tapduk Emre onun mürşidi. Ve Yunus'un en ağır vazifeleri üstlendiğini görüyoruz. Bütün tuvaletlerin temizliği onun tarafından derifte ediliyor. Nerede insanların istemediği işler varsa Yunus hepsine koşuyor, hepsinin de üstesinden geliyor. En üstün şekilde bir çalışma dizaynı. Allah için çalışan insan aslında tatbikatta başkaları için çalışan insandır. Başkaları için yaşayan insandır. Hayatını başkalarının mutluluğuna adamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kaybederiz ki bütün insanlara, bize düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunsak? Onlar bize ne kadar kötü davranırlarsa davransınlar, biz onlara kötü davranmasak, onları da sevsek, bize düşman olmalarına rağmen sevsek, Allah'tan onlar için yardım dilesek, onları da kurtarmasını istesek, ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Biliyorsunuz ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Kalbiniz ne diyor? Diliniz her şeyi söyleyebilir. Zihniniz de kelimeleri dizayn eder. Ama kalp sadece Allah'tan yana bir dizaynı ifade eder. Kalp Allah'ı sevenleri sever. Kalp hiç şaşırmaz. Tespiti mutlaka 12'den vurmaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, çok güzel sözler söylerler. Ama onlarla konuşurken gerçek kalbin sahipleri bir rahatsızlık hissederler. İşte onlar
farklı görünmeyi başaran, aslında Allah'ın dostu gibi görünmeye çalışanlardır. Sevgili kardeşlerim, ama Allah'ın dostları onları da severler. Kendilerine kötülük yapsalar da gene sevmekte devam ederler. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada bütün insanlar için bütün kapılar açık, mutluluğu yaşamak herkesin hakkı, ama insanlar mutsuz. Öfkeli, sinirli, huzursuz. Arkasında sadece nefsinin afetleri var. Kim öfkeliyse, sıkıntılıysa, insanlara kin kusuyorsa, öfke kusuyorsa, o sadece bir zavallıdır. Allah'ı tanımayan, mürşidi tanımayan, Allah'ın Resullerini tanımayan bir zavallı. Oysa ki hacet namazını kılsa, Allah'tan sorsa, Allah ona cevabı mutlaka verecektir. Şeytan onu gerçekleştirmemesi için, Allah'tan sormaması için her şeyi yapar. Şeytan Allah'ın bütün yakınlarına karşıdır. Onları hiç sevmez. Çünkü onlar insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesine mani olanlardır. Onlar insanlara derler ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz mutlaka Allah'ın cenneti sizin olur. Dilediniz, öldünüz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Mutlaka cennettesiniz. Yaşıyorsunuz, mürşit ihtiyacı duyarsınız. Mürşide ulaşmak için dayanılmaz bir talep oluşur içinizde. Yolu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormaktır. Sorarsınız. Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Ve ona ulaştığınızda büyük bir huzurla, mutlulukla tabi olursunuz. İçinizde sadece huzur vardır, mutluluk vardır. Tabiyetiniz size yeni bir dünya açar. Çünkü nefs tezkiyesine başlamışsınızdır. Allah, Allah, Allah diye zikrettikçe Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimleri alan nurlardan, bu konuda da görevli olan fazıllar nefsinizin kalbine ulaşırlar ve zikir yaptığınız sürece kalbinizi doldurmaya başlarlar. İlk %7 nur birikimini başardığınız zaman emmare kademesini açtınız demektir. İkinci %7 nur, levame kademesini tamamlamanızdır. Üçüncü %7 nur, mülhime kademesini tamamlamanızdır. Emmare, nefsin emrinde olan nefs kademesini gösterir. Levame, kendisini kınamaya başlayan, yaptığı hataların farkında olan, o sebeple kendisini kınamaya başlayan bir ruhu ifade eder. Bir nefsi ifade eder, affedersiniz. Biliyorsunuz ki ruhun hiçbir şekilde negatif bir hüviyeti olması mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur.
Sonra mı ne olur? Sonra Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Burası mülhime kademesidir. Bu arada vücudunuzda tabiyetten sonra vücudunuzdan ayrılan ruhunuz emare kademesinde birinci gök katına ulaşır. Levame kademesinde ikinci gök katına ulaşır. Mülhime kademesinde üçüncü gök katına ulaşır. Mutmainne kademesinde kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Dördüncü gök katına yükselir ruhu. Sonra Allah'tan razı olur. Nefsi radiyededir. Radiye razı olan nefs demek. Sonra mardiye kademesine ulaşır kişi. Allah'ın da ondan razı olduğu bir kademedir burası. Sonra tezkiye kademesi gelecektir. Nefsin kalbinde başlangıçta %2 rahmet nuru birikmişti. Mürşide taviyetten evvel %2 ruhu Allah-u Teala o kişiye mutlaka verir. Ondan sonra %7'lik nurlarla 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurudur. Baştan kalbimize giren başlangıç noktasındaki %2 rahmet nuruyla beraber bu nurlar %51'i bulur. Burası nurların krallıkları yendiği ilk noktadır. %51 nur, %49 karanlık, afet. Sonra zikrinizi arttıracaksınız ve de nefsinizin kalbi çok daha fazla nurda dolacak. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Daha sonra bu fizik vücudunuzu teslim etmeniz %80'e varan bir tabi bir nur birikimini ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. Bu noktada nefsinizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolduğu bir güzelliği yaşayacaksınız. Sonra Allah-u Teala'nın istikametinde yeni başarılar elde edeceksiniz. Muhlis olacaksınız. Ve daha sonra salihlerden birisi olacaksınız. İşte ulaşacağınız son nokta burasıdır. Salih makamı 7. kat cenneti ifade eder ve mutluluğunuzun es noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bütün kapılar açık. Allah Teala sizi bekliyor. Hadi diyor, bana ulaşmayı dileyin. Başlayın manevi hayatınıza. Mutluluğu yaşayın. Sizi biz mutsuz olmanız için şeytanın uşağı olasınız diye yaratmadık. Mutlu olasınız diye, bizim emrimizde birisi olasınız diye yarattık. Ve nefsinizin kalbine bu nurları yerleştirmek üzere harekete geçtiniz. Sevgili kardeşlerim, böylece insan salihlerden birisi olur. Salih makamının sahibi olur. Bu onun irşat makamının sahibi olması demektir. Bütün insanlar için
Allah Teala kapıları hazırlamıştır. O bütün insanları mutlu etmek ister. Biz de mutlu olmanızı Allah Teala'dan hep dileriz. Bir ömür boyu da dileyeceğiz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Padre e Chiate.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İn iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâllin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah ile beraberiz. Sizlerle beraberiz. Allah'ın ülkesinde eksi değerlerin değil, artı değerlerin hakim olduğu bir ortamdayız. Allah ile birlikte bir taraftan ruhun, bir taraftan Allah'ın, bir taraftan da kazanılan derecelerin oluşturduğu bir üçgen içinde, mutluluk üçgeni içinde yaşıyoruz şu anda. Sizlere Allah'tan bahsetmekte olduğum için, mutluluktan bahsetmekte olduğum için bir zikir sohbeti yapmaktayız. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabilmek. Bilgisayar kanalıyla hamdolsun ki her tarafına ulaşabiliyoruz dünyamızın. Uydu kanalıyla da Avrupa'nın bütününe, Türkiye'ye ve çevreye ulaşma, Allah Teala bunu da hamdolsun ki bizlere nasip kıldı. Öyleyse hadi gelin sizlerle birlikte bir mutluluk gezintisine çıkalım. Etrafınıza alıcı gözüyle bakın. Sevgili kardeşlerim, ağaçların en güzel renkleri bu mevsimde oluşur. Her ne kadar kışa girdiysek de hala birçok ormanlarda ağaçlar sarı ve turuncunun bütün tonlarını taşıyorlar. Bir renk cümbüşü ki deme gitsin. Tren geçiyor. Bizden sizlere selamlar olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu tren size sevgilerimizi ulaştırsın. Hasretimizi ulaştırsın. Kalbimizdeki güzele dönük her şeyi hep sizinle el ele, gönül gönüleyiz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın yolcularıyız. Biz Allah için varız. Biz Allah'ın gölgesinde mutluluğu yaşayanlarız. Hamd ederiz ki Rabbimize ona kuluz, ona köleyiz. Beni mi soruyorsunuz? Ben azatsız köleyim. Siz de köle olacaksınız. Bir gün gelecek, Allah-u Teala'ya köle olmanın o sınırsız iç huzurunu, sınırsız güzelliğini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hayatın her zerresinden, her olaydan bir mutluluk payı çıkaracaksınız kendinize. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Siz olmayacak. hayatınızın dakikalarında, saatlerinde, sabahta, öğlede, akşamda, onun ötesinde zaman hep sizin hizmetiniz için çalışacak. Ama sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki gene yetmeyecek zaman. Her zamanki gibi zaman galip. Hayatınız onunla bir yarışa girecek. Hep kaybedeceksiniz yarışı. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, gün sadece 24 saatten ibaret. 24 saat bitince o günün işini tamamlayamadıysanız, isterseniz çok az uyuyun, isterseniz hiç uyumayın. Ama tamamlayamadıysanız ertesi güne iş mutlaka sarkacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bir talebimiz olabilir mi acaba? Bazen o kadar lüzumsuz şeylerle bize ulaşıyorsunuz ki, o zaman başkalarının hakkını almış olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gerçekten ciddi konularda bize ihtiyaç duyan kardeşlerimizin önüne geçmiyor musunuz? Arkadaşlarınızın arasında olan ufacık anlaşmazlıkları sayfalar dolusu bize yazmakla sadece sizin zamanınız kaybolmuyor. Ama şunu söylemek istiyorum netice itibariyle, biz zaten bunun için varız. Ama

Biz de bunun için varız. Elbette bayramlarda, tebrik gereken her olayda hepiniz ulaşacaksınız. Elbette, tamam. Biz onun dışındaki, bize söylenmese de olacak olan basit olaylardan bahsediyoruz. Mutlaka bir suçlu aramak mecburiyetinde değilsiniz. Ayrıca kendinizi temize çıkarmak mecburiyetinde de değilsiniz. Bunu söylemekle elbette bize ulaşmayın demiyoruz. Siz ulaşmasanız siz vazifenizi yapamazsınız. Bana ulaşmazsanız ben vazifemi yapamam. Ama itidalli bir davranış biçimi içinde, hudutlu bir zaman dilimini paylaşmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse böyle yapar mısınız sevgili kardeşlerim? Gene bize ulaşın. Önem derecesine göre ulaşın. Aranızda ciddi anlaşmazlıkların oluştuğu noktada mutlaka ulaşın. Allah Teala nizayı, anlaşmazlığı istemez. Öyle olanları Allah Teala o nizadan mutlaka kurtarmak ister. Ve Allah el-Adl esmasının sahibi olarak adaletin en yüksek temsilcisidir. El-Hak esmasının sahibi olarak hakkın en yüksek temsilcisidir. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu söylediklerimden alınan kardeşlerimiz varsa onlara deriz ki lütfen alınmayın. Hangi şartların içinde olduğumuzu, bizim için de sadece 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. Ne kadar size zamanımızı versek, onun yetmeyeceği standartlarda sizden bunu istemek mecburiyetindeyiz. Ufacık bir tıkanmada yazılarınızı günlerce geciktirmek mecburiyeti doğuyor. Zaman yetersizliği sebebiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu unutmamanızı istiyorum. Biz sizlerle, sizlerin telefonlarıyla, sizlerin e-mailleriyle yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere adamışız. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Geleceğe birer ışıksınız. Bütün dünyaya kainatın bir tek dinden ibaret olduğunu, bütün kainatta sadece bir tek din var olduğunu, kıyamete kadar da hep o dinin sadece var olacağını anlatacak olanlar sizlersiniz. Her dinde olan kişi, her ayrı ayrı dinlerde olan kişiler, ayrı bir dinin içinde yaşadıklarını zannediyorlar. Dinlerinin adım adım iblis tarafından değiştirildiğinin farkında değiller. Aynı dinin birer uzantısı olduğunu ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler çoğu bilmeyerek dikkate almıyorlar. Bilmiyorlar ve tabiatıyla da bunu kabul de etmiyorlar. Ama din Allah'a inanmaksa, Allah da bunu söylüyorsa, diyorsa ki sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da son nebiyle, son şeriatla

kıyamete kadar devam edecek olan ama son şeriat değişmeden devam edecek olan kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. Dikkat edin ki Hazreti Musa'dan da evvel Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İsa'dan da evvel Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim de Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Hazreti Nuh'un dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadı. Öyleyse bütün bu değişik tipteki din anlayışları içerisinde semavi kitaplı üç din olduğunu göreceksiniz. Ötekilerin semavi kitapları yok. Ama onlar da aynı dinle emrolundular. Onlarda da her devirde Resul oldu. Biz size ne anlatıyorsak onları anlattılar onlara da. Bugün de din adını verdiğiniz hangi statüyü düşünüyorsanız düşünün, hepsinin içinde bugün de Resuller var ve onlara gene bizim size anlattığımızı anlatıyorlar Resuller. Sadece bir tek dinin olduğunu, dinin dört tane teslimden ibaret olduğunu, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu, bütün peygamberlerin, bütün Resullerin ve onlara tabi olanların sadece aynı dini yaşadıklarını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek Allah, bir tek din, o dinin mensupları kendilerini ayrı ayrı partilerin içerisinde kabul etmişler. Sadece o kadar olsa iyi. Yetmez. Diğerlerini düşman görmüşler. Bu düşmanlık hala dünyanın birçok yerinde öldüresiye bir savaşın acılarını dünyaya çektiriyor. Sevgili kardeşlerim, yok ki, dinler yok ki birbirinden insanlar ayrılsın da inananlar birbirlerine düşman olsunlar. Ama ne yazık ki hala düşmanlık devam ediyor. Dikkat edin ki düşmanlık din sahipleri arasında. Öyleyse olay açık sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin aslında bir tek dinden ibaret olduğunu bütün dünyaya anlatacak olanlar sizlersiniz. Gelecekte bir beraberlik mutlaka oluşacaktır. Semavi kitaplı üç dinde aslında tek bir dinden ibaret olduğunu dinlerinin anlayacaklardır. Büyük çoğunluk anlayacaktır. Şimdilik her dinin içerisinde az bir grup insan anlıyor. Ve dinlerini yaşıyorlar. Bu yaşayanlar da her zaman %10'un altında. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış insanoğlunu? Mutlu olsun diye. Nasıl? Allah'a teslim olarak. Teslimiyetin kademeleri arttıkça mutluluğun oranı artıyor. Hem dünya saadetinin derecesi yükseliyor, seviyesi yükseliyor, hem de ahiret saadetinin, cennetin seviyesi yükseliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ne yazık ki başkalarından farklı değil, yani mutlu değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olduğunuz andan itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz daha yeni başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Nefsiniz tezkiye olmakta. Fizik vücudunuz Allah'a tezkiye oranında. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yüzde kaç oran azalmışsa aynı oranda ruhunuz
Allah'a doğru yola çıkmış, fizik vücudunuzda aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış. İşte böyle bir dizaynda kulvara eşit şartlarla giriyorsunuz. Nefsinizin kalbinde %100 afetler, ruhunuzun kalbinde %100 hasletler. Bir grup %100 Allah'ın güzellikleriyle dolu ruhunuz. Bütün güzellikler orada. Onların tam zıttı olan afetler de nefsinizde. İkisi de %100 dolu. Bir taraf Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öbür taraf Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de hepsini işliyor. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuzla negatif ağırlıkla pozitif ağırlığın birbirine eşit olduğu bir denge dünyasında varsınız. Var kılındınız Allah-u Teala tarafından. Evvelce yoktunuz, şimdi varsınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Madem ki varsınız, öyleyse varoluşun sebebini bilin ki mutlu olmak için yaratıldınız ve mutlu olmaya layıksınız. Bu liyakatinizi kendi dizaynınızla mutluluğu elde etmek istikametinde kullanacaksınız. Ne kadarına layık olursanız mutluluğun, o kadarını Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Öyleyse başlangıcındaki denge noktasında nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Ama daha ziyade yaptığınız şeyler yanlışlar. Hakikatleri ve doğruları bilmiyorsunuz. Şeytan size hep kılavuz oluyor ve yanlış şeyler yaptırıyor. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırıyor. Bazı şeyleri de yaptırmıyor, Allah'ın emrettiği şeyleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri dünyada verilen bu gezegende dünyaya getirmiş. Bu gezegen din açısından kainatın merkezidir. Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada yaşadı fizik vücuduyla. Her alemde bilinir. Daha evvel gelmiş geçmiş bütün nebiler bu alemde yaşarlar fizik vücutlarıyla. Onlar da bilinirler. Ve Kabe bütün kainatın Kabe'sidir. Mukaddes yerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde onu bizi yaşatmak için yarattığı mutluluğu yaşayalım. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Bütün anlaşmazlıkların bittiği yerde o oluşur. Nefsinizle ruhunuzun arasındaki diyalektik kavganın bittiği yerde,
sizinle başka insanların arasındaki fizik kavganın bittiği yerde ve Allah'ın emirleriyle yasaklarının şeytanla olan kavgasının bittiği yerde. Orada sizin için mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk sizin için, unutmayın. Aranızdan her kim diyorsa ki şu dünyada benden daha mutsuz insan mı olurmuş? Şu halime bak. Her tarafımda mutsuzluk akıyor. Birisi çıkmış orada mutlu ol, mutlu ol diye ahkam kesiyor. Ben mi mutlu olacağım? Benim kadar mutsuz bir insan mı mutlu olacak? Böyle söyleyen sen sevgili kardeşim. Evet, sen mutlu olacaksın. Ve mutlu olman için sadece bir dilekte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Diyeceksin ki ey ya Rabbim, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Sadece lafız olarak, lafla değil, burası da söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Unutmayın, dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Ve daha o andan itibaren içinize bir ferahlıktır, yayılır. Ve bir süre sonra biz o kardeşimize sorarız. Hani mutlu olmak diye bir şey yoktu. Dünyadaki en mutsuz insan sendin. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, gelin. Mutlu olmak isteyerek gelin. Mutsuzluktan bıkmış, huzursuz olmuş olarak gelin. Mutluluğa teşne olarak gelin. Mutluluğu yaşamak için o arzuyla gelin. Öyleyse her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Şöyle bir bakın. Gökler sizin için. Yerler sizin için. Bulutlar, ormanlar, çiçekler. Etrafınıza dikkatle bakın. Kuşların da sizin için yaratıldığını, balıkların da sizin için yaratıldığını düşünün. Her şey sizler varsınız diye sizler için yaratıldı. Her şey sizler için yaratıldı. O 40 binden fazla ot çeşidinin her bir otun mutlaka size faydalı bir yönü vardır. Sevgili kardeşlerim, aklıma geldi. Ne yani, tahta kurusu da mı bizim için faydalı diyen birisi var mı aranızda? Var muhakkak. Evet. Tahta kurusu 50 metre çapındaki bir daire içinde bir insan hissettiği zaman sisteminde derhal değişiklikler başlıyor. Amerikalılar tahta kurularını Vietnam savaşlarında bu konunun uzmanı olarak kullandılar. İnsanlar saklanabilir eğer tekniğini biliyorlarsa, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda saklanmanın, saklanabilirler. Ama tahta kurularından saklanamazlar. Tahta kuruları hissederler. Peki develerin radara yakalanmadıklarını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala her mahlukunu ayrı bir vasıfla yaratmış. Sevgili kardeşlerim, ya sizler, bırakınız nefsinizi, bırakınız ruhunuzu. Sadece şu fizik vücudunuzu yaratan Allah'ın onda
ne kadar büyük mucizeler oluşturduğunu biliyor musunuz? Nano alemde her an, yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemlerde her an orduların nasıl birbirleriyle çarpıştığını, devamlı savaş olduğunu biliyor muydunuz? Plasentanın, anne karnındaki bebeğin bütün organların oluşmasındaki sinyalleri verdiğini biliyor muydunuz? Milyonlarca genin hayatınızın her zerresini inanılmayacak bir geniş saha içerisinde kontrol altında bulunduğunu biliyor muydunuz? Her gün tıpta yeni aşamalar kaydedilirken artık bakın hep hücreden bahsediliyor. Genetik kodlardan bahsediliyor. Genetik ilmi tıbbın göz bebeği oldu. Sevgili kardeşlerim, onlardaki inceliği gördükçe nasıl sizi yaratan Allah'a hayran olmazsınız? O zaman sevgili kardeşlerim, laf aramızda, çok yavan kalmıyor mu yani bu ateistlerin Allah yoktur, her şey kendi kendine olmuştur demeleri? Belki artık onlar da demiyorlardır. Bir kuvvet var muhakkak ama o kendisine tapılacak olan Allah değildir diyebilirler. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda, ateist bir doktora aklım ermiyor. Yani tıbbın bugünkü gen teknolojisinde hastalıkların oluşmasında vücudun immün sistemiyle mikropların savaşmasında hücre yapısında sınırsız bilgiler gizlenmiş. Nano alem değerini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Tıp ilmi biraz daha bilgi sahibi oluyor ve gözlerimiz devamlı daha çok açılıyor Allah'ın harikaları karşısında. Bu harikaları birer birer gördükçe ve tıp ilmi de bunları ellerindeki bütün imkanlarla tespit ettikçe, sevgili kardeşlerim, bir yoklayın kendinizi. Siz de Allah'a hayran olmaz mısınız? Ya onu bizim kadar tanısaydınız? Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Biz Allah'a hayranız. Sizin bilmediklerinizi bildiğimiz için değil, sizin bilmediklerinizi o bize öğrettiği için. Öğretmeseydi bilmezdik. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla birlikte, o sizinleyse siz dünyadaki en mutlu insansınız. Rabbiniz sizinle beraber. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde olalım, hepimiz de beraberdir. Unutmayın, hepinizin tam şu hüviyetinizle, her şeyinizle bir kopyası içinizde. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin içinizde de bir kopyasını oluşturuyor, sizin bir kopyanızı. Ama Allah'a ait bir kopya. Yedinci alem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Şu salonu kainat kabul edin. Televizyonunuzu izlediğiniz, bilgisayarını izlediğiniz bu salonu. Evvela sizinle beraberiz. Her hareketimi aynı anda hepiniz görüyorsunuz, beni işitiyorsunuz.
Bu bana sınırsız bir haz veriyor. Sizlerle beraber olmak, aranızda olmak, sesimi duymanız, benim sizi hissetmem, hepimizin bir arada oluşumuz sevgili kardeşlerim. Ne kadar muhteşem bir şey, öyle değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Bu salon zahiri alemin bir parçası, öyle değil mi? Hava adı verilen bir sistemle tamamen çevrili, hiç boşluk yok. Boşluk diye gördüğümüz şey gazlardan oluşuyor. Gazlar da elektronlardan, karşıt elektronlardan, atomlardan, moleküllerden oluşuyor. Öyleyse bu gözlerimizle görebildiğimiz şey, kulaklarımızla duyabildiğimiz şey, hissedebildiklerimiz, renk, ses ve ışık olarak hissiyatımız dalga boylarından 6 milimle 11 milim arasında 5 milimlik bir sahayı ifade ediyor. Geri kalan 100 üzerinden 95'i hissedemiyoruz. Beş milim, bir metrenin %5'idir. İşte Allah'ın bütün ilminden, yeni nasipdar olduğumuz her ilimden alabildiğimiz bu kadar. Şu anda her yeni bilinen şey, bütün olarak karşımıza geldiğinde bir de bakıyoruz ki, o yeni açılan ufkun da sadece %5'ini öğrenebilmişiz. Geri kalan sır perdesinin içinde. Yüce yaratıcımız, bizleri yaratan, kainatı yaratan Allah-u Teala, sırları ne kadarına layıksak o kadar olarak bize veriyor. Zaman, hız, Allah, mefhumları yerlerine oturttuğunuz zaman hayranlığınız kat kat artıyor. Şimdi bu zahiri alem aynı zamanda bunun berzah alemini de içeriyor. Yani şu salonun içinde aynı zamanda berzah aleminde bir parçası var ama fizik vücudumuz onu hiç hissedemiyor. Aynı zamanda cinlerin gayb aleminin de bir parçası var, gene hissedemiyor. Aynı zamanda gayb alemine ait olan berzahın da bir parçası var, gene hissedemiyoruz. Emr aleminde bir parçası var, hissedemiyoruz. Zülvani aleminde bir parçası var, hissedemiyoruz. Zahir alemle beraber altı alem var. Bir de bizim içimizde, bizim tam aynımız olan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmiyle vücuda getirdiği bir başka alemin bir parçası daha var. Allah'a ait olan bir alem. Öyleyse altı alemle beraber bu yedincisi bir arada. Ve biz onlardan sadece bir tanesini algılayabiliyoruz, zahiri alem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey muhteşem. Onu tanıdıkça hayatta oluşunuza sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Onu tanıdıkça insan olarak yaratıldığınız için sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Hele size Allah-u Teala bir vazife vermişse, o konuda sizi devamlı aydınlatmaktaysa, her geçen gün her şeyi size öğretiyorsa, o zaman mutluluğunuz daha bir başka olmaz mı sevgili kardeşlerim? Onun öğretisi, kainat öğretisi, kalp gözünüzü açar, sizi
hadi bakalım şimdi kainata bak diye Adem'den, yokluktan kainata baktırır. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Düz bir kainat. Ama görüntüsü tam bir insan vücudu. Cinsiyetsiz. Çamurla akan derelerin renginde. Ne sorarsanız cevabını verir. Dilerse vermez. Unutmayın, o Efendimiz. Emir ve kumanda mevkiinde o var. Biz hepimiz birer mahlukuz. Yaratıkız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala yarattı bizi diye hep içimde tarifsiz bir sevinç var. Varız hamdolsun. Hamdolsun ki onu işitebiliyoruz. Hamdolsun ki görebiliyoruz. Hamdolsun ki her an bizimle beraber. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah bizi yaratan ve bizi sevgili kılmış kendisine, daha çok bir insanı ne mutlu edebilir ki? Allah'ın sevgilisi olmak. Ondan sonra sevgili kardeşlerim, çok mu yani bizim söylediğimiz şey? Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle görünüyor diye? He? Ne dersiniz? Söyleyin. Çok mu? Sevgili kardeşlerim, bir soru sormak istiyorum size. Mutlu musunuz? Allah'ın yolunda bilin ki yarın bugünkünden daha fazla mutlu olursunuz. Eğer Allah'ın gemisinin kanunlarına riayet ediyorsanız. Allah'ın gemisi bir tek dilekle sizi yolculuğa kabul eder. Tek bir dilek. Dünyadaki en kolay şey dilemek. Ne dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Ruhen Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geminin yolcuları arasındasınız artık. Bu gemi sizi mutlaka saadete götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar bu gemi sizi mutlaka ulaştırır. Sevgili öğrenciler, bir dileyin. Ondan sonra mutluluğu yaşayacaksınız. Cehalet hep Allah'ın şifrelerini bilmemekten kaynaklanıyor. Şifreler. Kur'an-ı Kerim şifrelerden oluşuyor. O şifrelerden en basiti ve hayatınızın en önemli şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şifreyi bilmiyorsanız, ki insanların çok büyük bir kısmı bilmediklerini söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberiniz yoksa, size bunun imkansız olduğunu söylemişlerse, İşte o söyleyenlere acıyın sevgili kardeşlerim. Onlar kitle halinde bir cinayetin sahipleridir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. 70 milyon insanın 190'dan fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir
eksik ve yanlış bilgi. Ve insanlar dinlerini, dini öğrenmeleri mümkün olmayan kaynaklardan öğrenmeye çalışıyorlar. Onlara öğretenler de büyük kısmı öğrettiklerinin eksik olduğundan haberdar değil, birçok öğretilerinin de yanlış olduğundan haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Allah'ı tanımadıkları için, emirlerini bilmedikleri için, bu güzellikleri yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine her kötülük eden için Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı. Bu devirde de gene insanlar bilmiyorlar. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bir kısmı bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ayırımı yapamıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le ilmi öğrendikleri kitapların ayırımını, birbirinden farklı şeyler içerdiğini çoğu bilmiyor. Bilmediği için de öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkesin cehenneme gideceğini zannediyor. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öylesine korkunç zeki bir mahluk ki insanları asıllardan koparmayı başarmış ve gene asıl kelimesini kullanarak konuşmak istiyorum. Asılsız bir dizaynla insanları mahvetmiş. Aslı olmayan bir yanlışlıklar dizisinin içine yetmiş. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün insanlar diyorlar ki İslam mı? Allah'a teslim olmak demektir. Son dindir. Ondan evvel geçen dinlerin hepsi artık boştur. O dinlerin bir hükmü kalmamıştır. Son din, en mütekamil din, İslam dinidir. Başladım ya konuşmaya, onların söylediklerini hepsi yanlış. Baştan aşağı yanlış. İslam yeni bir din değildir. Madde bir. İslam son din değildir. Madde iki. Başka bir din hiç olmamıştır. Madde 3. Başka bir din hiç olmamıştır ki İslam'la mukayese edebilirsiniz. İslam, Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Ve son din değildir. Mütekamil din de değildir. Diğer dinlerden bir farkı hiç olmamıştır. Allah'ın öğretisinde asırlar, bin yıllar, 10.000 yıllar boyunca tekamül olmaz. Allah Teala indirdiği an tekamülün son noktasında indirir. Öğretirken biz tekamül edeceğimiz için bize adım adım öğretir her şeyi. Başlangıç safhasından bugüne kadar gelişimizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Söylediğimiz her şeyde din anlatımına ters düştük. Çünkü her şey yanlış öğretilmiş insanlara. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar asırlar boyunca kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları kitabının içinden 29 tane alıntı yapan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu hüküm veriyor hakkımızda. Diyor ki bu 29 tane alıntıyı yazan kişi
İki tane alternatiften biridir. Bu kişi delidir. Birinci alternatif. İkinci alternatif. Bu kişi din adına hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü söyledikleri bugüne kadarki İslam kültürünün tamamen dışındadır ve Kur'an'a da İslam'a da aykırıdır. Oldu mu? Ondan sonra Allah Teala bize cevabını yazdırdı. Cevabı da hem onlara gönderdik hem dört kitapla tamamladık. Allah Teala tamamlattı demek çok daha doğru bir ifade olur. Sonra mı ne oldu? Sonra Diyanet İşleri'nin Din İşleri Yüksek Kurulu bir de baktı ki 29 tane alındığının her biri Kur'an'ın bir ayeti kerimesiyle eşleşiyor. Ondan sonra mı ne oldu? Ondan sonra bizimle artık aşık atmadılar. Buna cesaretleri yok. Sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı deyince bir başkan hatırlıyoruz. İsmi lazım değil. Ama onu bilirsiniz. Kardeşi uzun süre valilik yaptı. Çok güzel bir teorinin sahibiydi. Özel idarelerin de yetkililerini o bölgenin seçmesi talebi vardı. Çok da akılcı bir talepti. Çok da cesur bir kardeşimizdi. Şimdi merkez valisi olduğunu öğrendik. Uzun süredir kızağa çekilmiş orada. Ama tebrik yaşayan cesur bir kardeşimiz. İşte onun kardeşi bir ilahiyat fakültesi profesörü. O Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı bir ara. Her şey harikaydı. Bir bayram mesajında diyordu ki şu tasavvufu yaşayanların yaşantılarına hep özlem duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da onlar gibi yaşayabilenler olmasını. Bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik bayramdan sonra. Ona 3 saat tasavvuf anlattık. Hayır, tasavvuf kitaplarından anlatmadık. Kur'an-ı Kerim'den tasavvuf anlattık. Tasavvufun menşeinin Kur'an olduğunu, tasavvuf erbabının sadece Kur'an'ı yaşadıklarını o gün gördü. Ve zaten baştan aşağı Kur'an'a karşı saygı doluydu. Ne kadar güzel kararlar almıştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Diyanet İşleri'nde 3 ay süreli bir eğitim verecektik. Kur'an'ı anlatacaktık onlara. Allah'ın bize anlattığı ayetleri anlatacaktık. Ve tasavvufun onların zannettiği gibi bir ütopya olmadığını, bir lüks, bir fantezi, bir kökten dincilik olmadığını, Kur'an'ın ta kendisi olduğunu, bütün sahabenin o güzelliğin yedi safhasını da yaşadığını anlatacaktık. Anlatamadık. Daha vakti gelmemişti. Diyanet Teşkilatı o semineri vermememiz için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, o gün de her şey çok güzeldi, bugün de her şey çok güzel. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ı yaşattı, sizlere Kur'an'ı öğretmeyi nasip kıldı. Ha biz mi Arapçayı
hiç de onlar seviyesinde şu hani Arapçayı biz biliriz onun için Kur'an-ı Kerim'i biz biliriz ancak bizim kadar Arapça bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar diyenler var ya, onlar kadar Arapça bilmeyiz. Ne sarf biliriz, ne nahiv biliriz, ne Arapça gramerinin herhangi bir özelliğini biliriz, ne de Kur'an-ı Kerim'i onlar gibi doğru dürüst okuyabiliriz. Hiçbirisi yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i biz öğrenmiyoruz. O bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, işte güzellik burada. Onun öğretisi, Allah'ın öğretisi. Biz öğrenmedik, öğretildik. Öyleyse bugün din adına ahkam kesip sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar edeyim kelimeyi, ahkam kesip televizyonları parselleyenler, geçen gün yine birisi çıkmış da ismini vermemiş hamdolsun ki kardeşimiz, biz de bilmiyoruz kim olduğunu, birisi diyor, bir profesör diyor, diyormuş ki Arapçayı biz biliriz, Kur'an-ı Kerim'i de sadece Arapçayı bilenler bilirler. Bu sebeple diyor, Kur'an-ı Kerim'i de biz biliriz. Sevgili kardeşlerim, ne Allah'a ulaşmayı dilemekten haberi var, ne mürşidi kabul ediyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırmış, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim etmiş, ne irşada ulaşmış. Bu kavramlara hayatında hiç duymadığı için garip bir şekilde bakıyor. İnsan ruhunun diyor ölmeden evvel ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Çünkü diyor insana hayatı ruh verir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Meğer insana hayat veren Allah değilmiş. Allah Teala Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı sadece biz veririz diyor. Biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde. Biz yaratırız, yaşatırız, biz öldürürüz diyor. Hayatımız kimsenin elinde değil, Allah'ın elinde. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey bir başka güzel. Öylesine güzel bir dizayn ki, bu muhtevada nasıl hayran olmasınız Allah-u Teala'ya? O, bizi yaratan yüce yaratıcı, hepimizin sahibi. Her şey en güzel şekilde onunla vücut buluyor. Her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha güzel, biraz daha güzel. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, Mihir camiasının içindeyseniz, başkalarının bilmediği hakikatleri bilenlersiniz. Siz, Kur'an öğretisinden nasipleniyorsunuz. Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Hiç düşünemiyorlar sevgili kardeşlerimiz. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar öğretilmiyorsa, Kur'an'da bunları yazıyorsa,
Biz de Arapça bilmiyorsak doğru dürüst, hiçbir yerden de öğrenmemiz mümkün değilse, acaba sahabenin yaşadığı bu hayatı biz nasıl yaşamışız? Acaba sizlere nasıl yaşatıyoruz? 7 tane safasıyla, 7 makam evliyalığıyla. Kim buna cevap verebilir acaba? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Mihir camiasının içinde bulunmaktan mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi bu mutlulukla hep beraber kılmasını, her an saadeti yaşamanızı, Allah'a olan aşkınızla şu dünyada bütün boyutlarıyla mutluluğu her aşamada yaşamanızı, Allah'ın bütün cennetlerinin sizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostumuz, gönül dostumuz, kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. A'udhu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm. Enamte aleyhim gâilul maktûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة والصلوات اللهم صل على محمد. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Nedir bu mutluluk? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimiz ve ruhumuz arasındaki kavganın biterek iç dünyamızın sulh ve sükuna ulaşması, dış dünyamızda başka insanlarla aramızdaki kavganın biterek dış dünyamızda sulh ve sükuna ulaşmak, Allah ile olan ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek yasak ettiği fiilleri işlemeyerek Allah ile bir sulh ve sükun haline, bir sevgi halesi içinde mutluluğa yelken açmak. Öyleyse üç ayrı cephe, iç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerimizde mutluluk. Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz? Arkasında çok açık bir şekilde Allah'ın sizin için Kur'an'a koyduğu mutluluk mesajını bilmemeniz yatıyor. Mutluluğunuza mani olan şey nefsinizin afetleridir. Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık, yalancılık, mürayilik vesaire. Ruhunuzsa baştan aşağı Allah'ın güzellikleriyle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili İşlemek istemeyen bir yapı gösterir ruhunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuz için söz konusu olan şey, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektir. O, afetlerin değil, hasletlerin merkezidir. Nefsinizde düşmanlık mı var? Ruhunuzda dostluk var. Nefsinizde öfke mi var? Ruhunuzda sükunet var. Nefsinizde kin mi var? Ruhunuzda sevgi var. Bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhunuzdadır. Ruhunuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmeyi, yasak ettiği fiilleri ise asla işlememeyi öngörürler. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ederler, etmek isterler ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Ama istemeleri veya istememeleri çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü karar verecek olan akıldır. Akıl da hangi alemde şuur kazanmışsa o alemin, o şartların aklıdır. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluk bir uyuşmazlık halidir. Hiç dünyanızda nefsinizin afeti, madem ki Allah'ın bütün emirlerine
karşı çıkıyor, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Madem ki ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor. Öyleyse ikisi birbirinin tamamen zıttını talep eden iki varlık var içinizde ve bunlar devamlı çatışma halindedir. Çatışma hali varsa kavga vardır, huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. Bu nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki kavga. Nefsinizin afetleri sebebiyle insanlar hep başkalarına üstünlük taslamak isterler. Her davranışlarıyla başkalarından üstün olduklarını onlara ispat edip nefslerinin bir afetini yerine getirmek isterler. Afetinin taleplerini. Bu gurur afetidir. Başkalarından üstün olduğunu ispat edip bununla gururlanmak nefsin afetlerinin belli başlarından bir tanesidir. Gurur afeti. Ruhunuzda da buna karşılık gururun tam zıttı olan bir haslet söz konusudur, tevazu. Öyleyse etrafınızdaki insanlara onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek için bir gayret sarf ettiğiniz zaman başka insanların size kayıtsız kalacağını zannetmeyin. Mutlaka karşı çıkacaklardır. İşte bu o insanlarla aranızda kavganın başlaması için yeterli sebeptir. Anlaşmazlık başladıktan sonra her geçen gün azalmaz, artarak devam eder. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmamış olan bütün insanlarda durum budur. Şeytan mutlaka

İnsanlar kendi düşüncelerinin mahsulü olduğunu zannederler. Düşüncelerinizi kelimelerle şekillendirirsiniz. İşte o kelimeleri iblis kendisi kullanarak kendi düşüncelerinizmiş gibi size yutturmaya çalışır. Başarmaması da hiç söz konusu değildir. Neden? Son derece tabii olarak bütün insanlar düşüncelerini ifade eden kelimelerle ifade edilen bir kelimeler dizisini kendi akıllarının mahsulü, kendi düşünceleri zannederler. Oysa ki eğer başkasıyla bir kavgaya neden olacaksa, bir anlaşmazlığı ortaya koyuyorsa bu mutlaka şeytanın bir oyunudur. İstediği şey mi? Herkesin birbiriyle kavgalı olması. Hiç kimsenin sulh ve sükun halinde kalmaması. Çünkü herkesin mutsuzluğu şeytanın temel verisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle olunca ne olur? Böyle olunca şeytan insanlara hep münkere ve fuhşu emreder. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın, eğer tabi olursanız size münkerle ve fuhuşla emreder diyor. Ama aynı ayet-i kerimede Allah Teala sonucu da vermiş. Zikirden bahsediyor. Nefs tezkiyesinden bahsediyor Allah Teala. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Bakara 216. Aynı ayette bunlar ard arda geliyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Tabi olursanız şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Ondan sonra da münkerle ve fuhuşla emredilmemesi için insanların Allah'ın ne yaptığını söylüyor. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi diye bir sebebi oluşturduğunu görüyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani demiş oluyor ki Allah Teala şeytanın sizin üzerinizdeki tasallutunu önleyecek olan bir tek faktör vardır. O faktör nefsinizin tezkiye edilmesidir. Bu da ancak Allah'ın gönderdiği rahmetle fazl, rahmetle salavat nurlarıyla gerçekleşir. Ama rahmetle salavat nefs tezkiyesi açısından bir değer ifade etmez. Nefs tezkiyesini oluşturan şey rahmet nuru ve fazl nurudur. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi irşat makamını gören, işiten ve onu irşat makamı olarak kabul eden bir hüviyete ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlamak ruhun işidir. Ruh Allah'a ulaşmayı diler. Çünkü ruh bize ait değildir. Allah'a aittir. Bütün insanların vücudunun tam olarak şeklini alır. Ama o ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala ruhundan bize üfürmüştür. Ve bir sığınak olan bir muhafaza edici sistem olan fizik vücudumuz, bir mekan olan fizik vücudumuz, ruha mekanlık yapar, ruh da fizik vücudumuzun şeklini alır. Gene nefsimiz, o da fizik vücudumuzun şeklindedir. Aynı sahayı üç vücut da işgal eder. Ruhumuz, beçimiz ve nefsimiz. İç dünyamızdaki

Ki kavga nefsimizle ruhumuz arasındaki kavgadır. Çünkü nefs daima Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Ruh da Allah'ın emrettiği işleri işlemek ister, gerçekleştirmek ister. İkisi arasında bu sebeple uzlaşılması mümkün olmayan bir kavga vardır. Kıyasıya bir savaş sürer içimizde. Hep huzursuz oluruz içimizdeki kavga sebebiyle. Çözümü var mı? Elbette var. Zikir adı verilen bir müessese, nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmek için Allah'ın koyduğu bir sağlam kaledir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi nefsini tezkiye etmeye başlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşır, tabiyetiyle beraber nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi nedir? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir yaparsa ne olur? Zikir yaparsa bu kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala bu kişiye mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine imanı yazarak yardım etmiştir. Kimin kalbinin içine Allah Teala iman kelimesini yazmışsa orası bir çekim merkezidir. Fazılları kendisine çeken bir kuvvet, bir manyetik alan. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toparlanmaya başlarlar. Onların işgal ettiği alanı karanlıklar yani afetler yeniden dönüp işgal edemez. Böylece nefs tezkiyesi başlar. Burada kişinin tabiyeti temel unsurdur. Mürşidine tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamaz. Ancak tabiyetle beraber kişinin nefsinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime onların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhunu göndeririz diyor. Ve kalplerin içine imanı yazarız diyor. Devrin imamının ruhunun gelmesi önemli midir? Evet, önemlidir. Çünkü sadece devrin imamının ruhu kimin başının üzerindeyse, onun kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Aynı zamanda kişi bu noktadan itibaren zikir yaparsa, rahmetle fazlın yanı başında, rahmetle salavat nurları da kalbe ulaşır. Ama kalıcı olanlar fazıllardır. Nefsimizin kalbinde her %7 fazıl birikiminde ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Bir gök katı aşar. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 kademede nefsimizin kalbi %7'den %49 fazılla dolar. Ruhumuzsa her %7 nur birikiminde Allah'a doğru yaptığı seyri sürk isimli yolculuğunda diğer ruhlarla birlikte bir gök katı yükselir. Kendisiyle aynı seviyede olanlarla yükselir. Ondan daha üst seviyedekiler onun ulaşabildiği katların ötesine geçerler. Ve bu ruh sonunda zikir hücrelerindeki görevini tamamlayarak Sitret-ül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Vuslatın oluşması, o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesini sağlar. Bu nur birikiminin daha tamamlanmadan evvelki devresinde bile kişi mutmain olur. Birinci kademe emmare kademesidir. %7 nur birikimi. İkinci kademe levame kademesidir. Kişi nefsini levmeder, kınar. Üçüncü kademe mülhime kademesidir. Kişi Allah'tan ilham alır. Dördüncü kademe mutmainne kademesidir. Kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. İşte biz insanlardan her kim
nefsini tezkiye edip doyuma ulaşmadan önce mutmainne kademesine ulaşırsa nefsinin kalbinde 4 tane %7 fazıl birikimi 28, 2 de rahmet nuru %30 nur birikimi gerçekleşen herkes mutmain olur. Yani Allah'ın kendisine verdiği değer neyse, ne kadar ona para veriyorsa Allah Teala, ne kadar onun rızkını temin ediyorsa o kişi onunla mutlaka tatmin olur. Düşünür ki Allah Teala bana daha çok verseydi belki ben bunu varlarda, pavyonlarda yerdim. Daha az verseydi o zaman da geçinemezdim. Allah Teala bunu bu kadarını uygun görmüş. Öyleyse ben bununla mutlaka hayatımı idame ettiririm. Ve mutlu bir insan vardır. Mutmain olmuş bir insan vardır. Mutmain olmuş bir kalp. Ruh 4. gök katındadır. Sonra kişi Allah'tan razı olur. Nefsi razıya. Allah ondan razı olur. Nefsi mardiye. 5. ve 6. gök katlarına çıkmıştır ruh. Ve nefsi tezkiyede kişinin nefsi tezkiye olur. Ruh da Allah'ın zatına ulaşır. Burada %49 fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere %51 nur kişinin kalbinde yerleşmiştir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Sahibine, ait olduğu yere geri dönmüştür. Kişinin de başlangıçtaki denge iç dünyasında kurulmuştur. Biraz da fazla olarak hatta. Nedir başlangıçtaki bir insanın dengesi? Nefsi %100 afetlerle dolu. Buna karşılık ruhu %100 hasletlerle dolu. Kötülüklere karşı iyilikler tam bir denge hüviyetinde yaratılır insanlar. %100 kötülük, yüz üzerinden %100 kötülük, %100 iyilik. Birincisi nefsin afetlerini, ikincisi ruhun hasletlerini, faziletlerini, ruhun hasletlerini temsil eder. İyilikle kötülük dengededir. İyi ile kötü, güzel ile çirkin, Allah'ın uygun gördüğü tarafla şeytanın sığınabileceği taraf eşittir birbirine. Bu denge %50'lik nispetlerde ruh Allah'a ulaştığı zaman da oluşur. %51'e %49. Artık ruh yoktur. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Ama nefsin içinde, kalbinde afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan %100 duruma hakimken o kişinin nefsinde %49'a düşmüştür. Yarıdan da aşağıya düşmüştür. Şeytan bu işe fena halde içerler. Ama kişi nefsinin afetlerini alt etmiştir. Üstün olan nefsindeki fazıllardır. Bu noktadan sonra ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi zikrini artırmaya devam eder. O kişiye bir taht ihsan eder Allah-u Teala. Daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşar. Kişi burada zahit olur. Daha sonra da fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşmıştır. %80'i aştığı noktada fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Burası o kişi için Allah Teala'nın bir nimet noktasıdır. Bu noktada o kişi artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri de işlemez. Ama daha nefsini teslim etmemiştir. Ne zaman ki bu kişi bir zaman sonra daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsini tasfiye etmiş olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olur. Bu kişi ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir insandır. Ne olur nefsinin kalbi bütünüyle %98 fazıl ve %2 rahmet nuruyla dolmuşsa, afetleri hiç kalmamışsa? Çok basit bunun cevabı. Nefsin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen
bir hüviyete kavuşmuştur. Burada iç dünyadaki nefsle ruh arasındaki, kötülükle iyilik arasındaki kavga sona ermiştir. İyilik zaferi kazanmıştır. Kötülük vücudu terk edip defolup gitmiştir. İşte o noktada kişinin buradaki muhtevası açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Burada o kişinin bütün davranışları Allah'ın emrettiği davranışlardır. Yasak ettiği davranışlar ondan sadır olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi ulul elbab olmuştur. Allah Teala diyor, li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullar var ya, ulul elbab olan kulları Allah Teala'nın, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani bir insan üç halde bulunacağına göre daimi zikrin sahipleridir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında her şey Allah'ın emrettiği biçimde boyutta cereyan ediyor. Ne olmuştur? Kişi başlangıçtaki %50 afet, %50 haslet noktasından %100 fazıllarla dolu, %98 fazıllı, %2 rahmetle dolu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşmıştır. İşte burada kavgaların hepsi bitmiştir. İç dünyadaki kavga bitmiştir. Nefsle ruh arasında bir kavga yoktur. Evvela ruh yoktur. İç dünyadaki kavga bitmiştir. Nefsin kendisinde de afet kalmamıştır. Afet kalsaydı, kalan afet kadar kavga devam edecekti. %10 kalmışsa, %90 sülfe sükun ama %10 kavganın olduğu bir dizayn oluşacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda iç dünyamızda mutluluğun oluşmasını gördük. Bu dış dünyamızı nasıl sağlar? Nasıl yansır? Eğer iç dünyamızda afetler durumu hakimse, söylediğimiz gibi biz başkalarından üstün olduğumuzu onlara ispat etmek için olmadık saçmalıklar yapacaktık. Üstün olduğumuzu herkese ispat etmeye çalışacaktık. Ve de herkesle kavgalı olacaktık. Çünkü o insanlar da nefsleri itibariyle onlar da bizden üstün olmak gereğini duyacaklardı. Ve hep bir kavganın içinde olacaktık. Sulh ve sükun dış dünyamızda asla oluşmayacaktı. Peki bu noktada sulh ve sükun oluşur mu? Kesin. Çünkü o kişinin artık bir iddiası kalmaz. Başkalarından üstün olmak falan onu hiç alakadar etmez. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla dolu olduğu için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisidir. Onda gurur afeti, kibir afeti yoktur artık. Yerine tevazu almıştır, vakar almıştır. Ve böylece kişi başkalarına hiçbir zaman üstünlük taslamaz ve bilir ki Allah'ın bir sevgilisidir. Kendini başkalarının mutluluğuna adar. Hayatını başkalarını mutlu etmek istikametinde harcamaya başlar. Allah Teala ona bunu yaptırır. Bu kişi iradesini de Allah Teala teslim etmiştir. Ve Allah'ın huzurunda evvela tövbe-i nasuhatlı bir tövbe yapmıştır. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle İrşat makamını hediye etmiştir. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı.
Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikun el evelin var ya, evvelki sabikun olan kişiler. Sabikun hayırlarda yapılan müsabakalarda başta olanlar. Onların bir kısmı ensardandı diyor, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ensar Medine'deki yardımcılar, muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, sonrakilerse ensara veya muhacirine tabi olanlar. Onların ellerini öperek Allah'ın emriyle ilk mürşitlerine tabi olanlar. İşte bütün sahabe bu mutluluk dediğimiz hedeflerin hepsine ulaşmışlardı. İç dünyalarında mutluydular. Çünkü iç dünyaları tamamen %98 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurlardan oluşmuştu. Afetlerden hiçbirisi kalmamıştı. Dış dünyalarında tevazuyu öğrenmekle kalmamışlardı. Onlar için kardeşleri kendilerinden daha değerliydi. Hatırlayın sizlere her zaman anlattığımız Hazreti Ömer'in elindeki su kabıyla şehit olmak üzere olan sahabenin etrafında fır dönmesini. Şehit olmak üzere olan bir sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer elindeki suyu hemen götürüyor, ona teslim ediyor. O birinci sahabe suyu içemeden ikinci bir sahabe ya Ömer su diyor. Farkında değil birinci sahabeye su verildiğinin falan. Onun da şehit olmak üzere en çok ihtiyaç duyduğu şey, en kıymetli şey hayatında, altınlardan falan daha değerli olan şey su. İstiyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona götür. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu ölmek üzere olan bir kişinin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Ve ikinciye koşuyor su kabını alıp. İkinci sahabeye ulaştığı zaman ikinci sahabe suyu içememiş çünkü şehit olmuş. Hazreti Ömer koşarak birinci sahabeye dönüyor. O da şehit olmuş. Üçüncü bir sahabe su istemiş. O da şehit olmuş. İkinci sahabe su istediği zaman Hazreti Ömer ona suyu götürüyor, teslim ediyor. Üçüncü bir sahabe ya Ömer su diyor. O zaman Hazreti Ömer ikinci sahabeye bakıyor. İkinci sahabe de birincinin söylediğini söylüyor. Ya Ömer suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Ve Hazreti Ömer suyu alıp üçüncüye koşuyor. Gene ölmek üzere olan birinin vasiyeti olarak değerlendirmiş olayı. Ama üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Ve şehit olduğu için suyu içememiş. Hazreti Ömer koşarak ikinciye ulaşmış ama ikinci de şehit olmuş. Birinciye ulaşmış, ikincinin de şehit olduğunu görünce, birinci de şehit olmuş. Ama her biri ölüm anında o suyu başkalarına ikram etmenin o doyumsuz hazzını yaşamışlar. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim, sahabenin bu konudaki muhtevasını? İşte böyle oluşuyor. Sahabe dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Bütün zorluklara göğüs gerdiler. Hayatlarını idame ettirdiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında. Onlar ruhlarını, vechlerini, nefslerini teslim etmişlerdi daimi zikre ulaştıkları zaman. Üçü de tamamlanmıştı.
irşat makamına tayin ettikleri zaman iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ve hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Artık hiçbirisi yok. İslam'ın 5 tane şartı var. Onun dışında her şey yok edilmiş. Sadece ibadetler kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hiçbiri hedef değildir. İnsanın hedefi Allah'a ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini teslim etmektir. Hedef bu teslimlerdir. 4 teslim. 7 safhada 4 tane teslim. Hedefler bunlardır. 4 tane teslim. Hepsi yok edilmiş. Geriye sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. Onlar hedefler değil. O hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtalar. Ve İslam böylesine korkunç bir tuzağın içinde kalmış. Şimdi eğer bir insan daimi zikre ulaşmış da başka insanlarla olan bütün ilişkilerinde onların mutluluğunu sağlayacak olan davranışlarla onlara hitap ediyorsa, onlar için yaşıyorsa, o kişi hazzın bütününün sahibidir. İşte o insanlar mutluluğun gerçek sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktaya ulaşan bir kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş olan kişidir. Bu kişi dış dünyasında başka insanlarla kendisi arasındaki kavgayı bitirmiş olan kişidir. Çünkü nefsinde afetler yok ki başkasına üstünlük taslasın. Ve üçüncü ve son açıdan bakıyoruz. Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyen bir hüviyettedir. En üst hüviyette Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve yasaklarını da hiçbir şekilde işlemeyen, dolayısıyla her zaman huzur içinde, mutluluk içinde yaşayan bir insan olacaktı. Emirleri yerine getirmeseydi o bir üzüntü konusu olacaktı. Yasakları işleseydi o da bir üzüntü konusu olacaktı kendisine. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe Kur'an'ın bütününe ittiba ettiler, tabi oldular ve 4 teslimi de gerçekleştirdiler. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Bu mutlak saadettir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi bu mutlak saadete ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Allah ki kainatı yaratmış. Bir sonsuzluk sevgili kardeşlerim. Bu sonsuzluğun içinde dünya adı verilen bir gezegende bizler bu zaman parçasında dünyaya gelmişiz. Hayattayız, yaşıyoruz. Allah'tan bahsetmek gibi bir güzelliği yaşamak imkanının da sahibiyiz. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. O hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İstiyor ki herkes cennetine girsin. Ama insanları serbest iradeyle yaratmış. Ve Allah'ın yaratmasında bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olmak üzere bir üçlü söz konusu. Ruh, baştan aşağı faziletlerle dolu, güzelliklerle dolu, Allah'ın emirlerini yapmaya yönelten, yasaklarını da işlememeye icbar eden bir hüviyet taşıyor. Nefsimiz ise başlangıç itibariyle Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlememizi isteyen bir hüviyetle çıkıyor karşımıza. Bütün afetler onda: öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire vesaire. 19 ayrı cins afet nefsimizin afetlerini teşkil ediyor. Bunların hepsi Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri bize işletmeye çalışan bir hüviyet taşıyor. Ama Allah'ın üfürdüğü ruh dengeyi kuruyor. Ruhsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi, yasak ettiği fiilleri asla işlemememizi emrediyor. Hasletler de buna dayalı. Allah ile olan, bir yaratık olan insanın ilişkileri Allah-u Teala'nın dizaynına uyabilse kişiler, onları en üst seviyede mutlu edebilecek bir özellik taşıyor. Ama nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmamızı istiyor bizden. Emrettiklerini de yapmamamızı. Şeytan istiyor ki Allah'a karşı bir savaş verelim. Allah'ın emirlerini asla gerçekleştirmeyelim. Yasak ettiği fiilleri de işleyelim. Ve böylece mutluluktan onu asla yaşayamayacak kadar uzak olalım. İşte kainatı ve bizleri yaratan Allah'ın istediği bizim mutluluğumuz, huzur içinde bir dünya hayat yaşamamız ve kıyametten sonra da sonsuza kadar ve ölümden sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde yaşayalım.
Sevgili kardeşlerim, ikisi de mümkün mü? Evet, ikisi de mümkün. İnsan Allah'ın söylediklerine bakarsa, Tevrat'ta da, Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de aynı esasların mevcut olduğunu görecek. O zaman aradaki yüzyıllar süren mesafe sebebiyle yüzlerce yıl sonra Musevilikten, yüzlerce yıl sonra Hristiyanlık geliyor. Hristiyanlıktan yüzlerce yıl sonra Müslümanlık geliyor. Aradan geçen yüzyıllar sebebiyle farklılaşmalar oluşmuş. Ama realiteye bakarsak, zaman itibariyle konuşuyoruz. Tevrat'a baktığımız zaman da Allah'a ulaşmayı dilemenin varlığını görüyoruz. Tevrat'ta mürşide tabiyeti görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi yedi etti. Hepsini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı bu asli unsur itibariyle hiç değişmemiş. Yedi tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin tesliminde son bulan. Ve dört tane de teslim. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte dinler isimler almış. İslam dinine baktığımız zaman da bunun adının İslam olduğunu görüyoruz. Yani teslimlerden oluşan bir din. İslam kelimesi de, teslim kelimesi de silim kökünden gelir. Sin, lam ve mim bunun üç tane değişmez harfidir. İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse selam kelimesi, selamet kelimesinin de muhtevasını olan bu dizaynda İslam'ın ulaştıracağı yerin selamet olduğu ortaya çıkıyor. Selamet, selamete çıkmak. Cennete giden insanlar selamete ermiş olanlardır. Cehenneme giren insanlar da selamete erememiş olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala evvela bizden ne istiyor diye düşünmeliyiz. Yaşamak, Allahsız bir yaşantı hüviyetindeyse, o zaman insanları mutlu etmesi elbette mümkün değildir. Normal statüde insanlar ihtiyaçları yerine getirildikçe ondan haz duyacaklardır ve onun dışında hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ama eğer devreye Allah girerse, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devrenin sonuna kadar geçen zaman parçasında bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşayacaktır. Ta ki ruhunu Allah'a teslim etsin. Ta ki Allah onun ruhunu kendisine ulaştırsın. Birinde teslim etsin diyoruz, ötekinde de Allah'a ulaştırsın diyoruz. İkisi de doğru. Hem ruhumuzu
Allah'a kendisi ulaştırıyor Yüce Rabbimiz. Hem de bunu gerçekten biz ulaştırmışız gibi bizleri mükafatlandırıyor. Daha bir insanın Allah'a ulaşmayı dileme noktasında cennetin birinci katına ulaşması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer, Allah'a ulaşamadan ölse de onun gireceği yer mutlaka cennettir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka hacet namazını kılmak gelecektir içinden. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi gidip mutlaka ona tabi olacaktır. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan vücudu terk etmez. Tabiyet ruhun vücudu terk etmesiyle noktalanır. Ve bundan sonra kişinin yapacağı şey ruhunu 7 tane gök katından aşırıp nefsinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini gerçekleştirmesini temin etmektir. Başlangıçta %2 rahmet nuru alır fizik vücut. Ondan sonra 7 defa %7'lik fazıl nurlarını alır. 7 kere %7 %49 eder. %2 de başlangıçta alınan rahmet nurunu buna eklediğiniz zaman nefsinizin kalbi %51 nurla dolar. Yani baştan aşağı karanlıklara dolu olan, sadece afetlerden oluşan öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi sadece afetlerden oluşan nefsin kalbi artık nur dolmaya başlamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge neydi? Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge, başlangıçta tam bir denge söz konusu. Hem nefsimiz var, bizi devamlı kötülüklere davet ediyor. Hem de ruhumuz var, bizi devamlı derecat kazanacağımız güzelliklere doğru sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhteva, nefsimizin kalbindeki bu afetler, %100 afet, insanları hep Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmekten uzaklaştırmaya çalışır. Ruhun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi ister. Ve iç dünyamızda devamlı bir çatışma süreç eder. Allah Teala'nın istediği sonuç nedir? Nefsimizin kalbinin %100 nurlarla
dolması. İşte bu %49 nurdan %100 nura ulaşabilmek, %2 rahmet nurunu da başlangıç için devreye koyarsak, %51 bir aydınlığın kişi Allah'a ulaşma dilediği takdirde kalbinde var olması sonucuna ulaşırız. Mutluluksa nefsin kalbinin daha çok nurlarla dolmasıyla hedefe ulaşacaktır. Hedef nedir? Nefsin kalbinde hiç afetin kalmadığı bir yeni sonuç. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde afetlerin azalabilmesi bir şarta bağlıdır. Allah kelimesi nefsimizin kalbindeki afetleri devre dışı bırakacak olan ve yerine Allah'ın katından gelen, Allah'ın kalbimize gönderdiği nurları oraya ulaştıran bir hüviyet taşıyacaktır. Mürşide tabi olmadan Allah kelimesinin tekrarı insanlara fazla bir şey sağlamaz. Ama insanın zikirde olması, onun en azından zikirde olduğu sürece huzurlu olması demektir. Bu nefsin kalbinde bir değişiklik yapmaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ve tabiatıyla mürşidine de ulaşmamışsa, Allah'ın katından nur gelmesi söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirirse, bu noktadan itibaren o kişinin zikretmesi, o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının gelmesini intihac eder, sonuçlandırır. Bu nurlar o kişinin kalbine gelecek ve kalpteki karanlıkları, yani afetleri oluşturan statüyü, afetler oluşturan muhtevayı adım adım kapı dışarı edecektir. Allah ile olan ilişkilerimizde sevgili kardeşlerim, her zaman Allah'ın bizden ne istediğine bakmalıyız. Allah Teala bizden cemaat halinde yaşamamız itibariyle başka insanlara yardım etmemizi ister. Allah Teala bizden etrafımızdaki insanları mutlu etmemizi ister. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, bunun ne kadar muhteşem bir sevinç verici muhteva taşıdığını yaşayacaktır kişi. Adım adım güzellikler onu saracaktır. Allah'ın dostu olan kişi Allah için yaşayan kişidir. Allah için yaşayan kişi ise başkaları için yaşayan kişidir aynı zamanda. Kim hayatını başkalarına adamışsa, hayatını başkalarının mutluluğu için sürdürüyorsa,
her açıdan bunu gerçekleştirmeyi bir vazife telakki etmişse, o zaman bu kişi için dünya yaşanmaya değer bir yerdir. O dünya üzerinde yaşarken mutlu bir hayat onu saracaktır. Başkalarına hizmeti çoğaldıkça mutluluk da artacaktır. Zikri çoğalacaktır. Zikri çoğaldıkça nefsinin kalbine girip yerleşen nurlar da daha çok daha çok yer tutacaktır nefsinin kalbinde. Ve kişi daim zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi hiçbir karanlığı kalmayan %100 aydınlığa ulaşacaktır. İşte bu kalbin nurlanmasıdır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi %100 nurla dolar. Bunun anlamı artık o kişide afetler ona hakim olamaz. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Bu istikamette iç dünyası ona bir talep getirmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların yaşamasını istiyor ve insanların mutlu bir hüviyette yaşamasını istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları bu hedeflere ulaştırmak üzere Allah Teala tarafından ayrı ayrı peygamberlere indirilmiştir. Hazreti Musa kendisine Tevrat indirilen bir peygamberdir. Hazreti İsa kendisine İncil indirilen bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen bir peygamberdir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir şeriat kitabıdır. Şeriat kitapları nebilere yani peygamberlere indirilir. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resuldür. Ama bütün Resuller peygamber değildir. Bir, peygamber Resuller var. Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed bir peygamber Resuldür. Bir de veli Resuller vardır. Her devirde o devrin imamı Resuldür. Bu risalet peygamberlerin olduğu devirde o peygamberin ikinci vasfıdır. Ama peygamberlerin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona erdiğini biliyoruz. O son peygamberdir. Yani Hatem'in Nebiyindir. Nebiyin, Nebiler demek, Nebilerin hitam bulduğu peygamberdir. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi aynı kökten gelir ve sona ermek manasını taşır. Peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Bu sebeple ona Hatem'in Nebiyin denir. Nebilerin
itham olduğu kişi, nebilerin sonuncusu olan kişi. Ve devrin imamlığı müessesesi, peygamberlerin hayatta olduğu devirlerde mutlaka peygamberler tarafından yürütülmüştür. Mutlaka peygamberlerden oluşur. Ama peygamberlerin devre dışı kaldığı zaman parçaları Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti İsa'dan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Bir açıklık görüyoruz. Bir devre, peygamberlerin olmadığı devre. Bu devreler fetret devridir. Peygamberler arasındaki o devrelerde de devrin imamları hep görev yapmışlardır. Ama peygamber değillerdir. Yani nebi değillerdir. Onlar resullerdir. Öyleyse bir tarafta nebi olan peygamberler var. Nebi olan devrin imamları var. Bir tarafta da veli olan devrin imamları var. Üstün olanlar nübüvvetin sahipleridir. Yani peygamber olan resullerdir. Risalet hiçbir devirde bitmeden kıyamete kadar devam edecektir. Ama nübüvvet hem aralıklı olarak tahakkuk etmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti İbrahim'le başlıyor olay. Nihayet son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, ama arada bir hayli boşluk var. Bu boşluklarda devrin imamı var olmak mecburiyetindedir. Olmaması mümkün değildir. Çünkü huzur namazını Allah'ın huzurunda kılınan namazı kıldıran bir kişi vardır. O devrin imamıdır. Mutlaka bütün devirlerde bir devrin imamı mevcuttur. Ama peygamberlerin sona ermesinden sonra ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Atemin Nebi'indir. Yani nebilerin hitam olduğu, sona erdiği peygamberdir. Ondan sonra artık peygamber gelmeyecektir. Bunun manası ne? Bunun manası kıyamete kadar devrin imamlığı devam edecektir. Ama nebiler tarafından değil, nebi olan resuller tarafından değil, veli olan resuller tarafından idare edilecektir. Görev deruhte edilecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olması asli hedefimiz olmalıdır. İnsanların mutluluğuna hepimiz zemin hazırlamak üzere kendimizi teçhiz etmeliyiz. Kim başka insanlara ne kadar mutluluk verebilirse, kendisi onlara verdiği mutluluğun toplamı kadar mutlu olur. Bu Allah'ın öyle bir güzelliğidir ki, Allah bu standartları koyarak
insanları, başka insanları mutlu etmeye yöneltmiştir. Bir insana ne kadar mutluluk verirseniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Ama iki insana mutluluk verirseniz, ikisine verdiğiniz mutluluk kadarını yaşarsınız. 3, 4, 5, 6 veya çok sayıda insana mutluluk vermeyi başarırsanız, hepsine verdiğiniz mutluluk kadar, onların toplamı kadar mutluluğu gene siz yaşayacaksınız. Allah Teala'nın ne kadar muhteşem bir kanun koyduğunu belirtmek istiyorum. Allah Teala istiyor ki herkes bu nimetten faydalansın. Herkes başkalarını mutlu etsin. Ne kadar çok insanı mutlu ederse o kadar çok kendisi mutlu olsun. İşte bu dizayn ilahi dizayndır. Allah'ın dizaynı. Öyleyse bizler hasbelkader dünyaya bu devre

Sonuç, başkasını hangi ölçüde mutlu ederse, mutlu eden kişinin o kadar mutluluğu kendisinin de yaşaması vakasıdır. Kim başka insanları mutlu edecek bir güzelliği oluşturmuşsa, ona verdiği mutluluğun aynını Allah Teala mutluluğu veren kişiye de mutlaka yaşatacaktır. Bu Allah'ın temel kanunudur. Niçin Allah Teala böyle bir statüyü koymuş uygulamaya ve insanlara açıklama yapmış bu istikamette? Bu açıklamayı yapmış ki insanların hepsi başka insanları mutlu etmek istikametinde çalışsınlar da kendileri mutlu olsun diye. Hem başkalarını mutlu etsinler ama hem de kendileri mutlu olsunlar diye. 10 kişiye mutluluk veren bir insanla 100 kişiye mutluluk veren bir insan arasında büyük mutluluk farkı vardır. Kim ne kadar çok insanı mutlu ettiyse o da Allah Teala tarafından o kadar çok mutlu edilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımızı eğer biz başkalarının mutluluğuna adarsak, hayatımız boyunca başka insanları mutlu etmeye çalışırsak, o mutluluğu hangi ölçüde başarmışsak, ne kadar çok insana mutluluk vermişsek, onlara vereceğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatacağı için o muhteşem kalabalığa verebildiğimiz mutluluğu toplam olarak biz de yaşarız. 10 kişiye mutluluk veren bir insanla 100 kişiye mutluluk veren bir insan aynı boyutta mutluluğu yaşayamaz. Allah Teala'nın kanunları adaleti tam olarak aksettirir. Allah el-adildir. Adil sıfatı Allah'ın temel kanununu oluşturur. O adaletin gerçek sahibidir. Ne ister? İster ki herkes mutlu olsun. İster ki bu sebeple insanlar başkalarını mutlu etsinler de her birine verdikleri mutluluk kadar kendileri de mutluluğu yaşayacakları için daha çok, daha çok, daha çok insana daha büyük, daha büyük mutluluk versinler. Böylece onları mutlu ederek kendileri de mutlu olsunlar. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah kanunu ne kadar güzel koymuş değil mi? Hani bir zamanlar ne söylüyorduk? Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, o kadar çok siz mutlu olursunuz. Etrafınıza sizden hangi ölçüde mutluluk yayılıyor? İşte sizin mutluluğunuz, o etrafa ulaştırdığınız mutluluk kadardır. Ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, o kadar çok mutluluğu kendiniz yaşarsınız. Ve yaşadıkça aynı şarkıyı beraberce söyleriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve neticede kişinin kendisinin mutlu olması mümkünken neden başkalarına huzursuzluk verelim de biz de onlara verdiğimiz huzursuzluk kadar huzursuzluğu yaşayalım. Bu eşyanın tabiatına

Aykırı bir şey değil mi? Bunu yapmak, huzursuzluğu satın almak demek. Başkalarını mutsuz etmek, kişinin kendisinin mutsuz olmasına sebebiyet veren önemli olaydır. İşte insanlar bunun farkına varacak diye şeytanın özü kopuyor. Ama Allah Teala da bize öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz sevgili kardeşlerim. Hiç korkmayın. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adayın. Görün bakalım hangi ölçüde mutlu oluyorsunuz. O zaman Allah Teala'ya beraberce hamd edeceğiz ve şükredeceğiz. Allah Teala istiyor ki herkes başkalarına mutluluk versin. Hayatını buna göre tanzim etsin. Hayatı boyunca hep bu istikamette gayret etsin. Hep başkalarını mutlu etmeye çalışsın da asıl kendisi mutlu olsun. İşte dünya adı verilen bir gezegende hayata Allah Teala bizi ulaştırmış. Bu dünyada doğmuşuz. Ve Allah Teala hepimizi başka bir hedefe yönelik olarak değil, mutlu olalım diye yaratmış. Allah'a yaklaşamayan bir insan, Allah'ın kendisine verdiği görevleri yerine getiremeyen bir insan, başka insanları sevemez sevgili kardeşlerim. Sevgi onun yüreğine lazım gelen boyutta yerleşemez. Allah Teala onun için seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. O zaman hem biz bu lazımeye riayet etmek mecburiyetindeyiz, hem de etrafımızdaki insanların bu istikamette yanlış yapmalarına mani olacak sözleri onları kırmadan söylemeliyiz, anlatmalıyız. Herkes hayatını başka insanların mutluluğuna adadığı takdirde bütün dünya süt liman mutluluktan ibaret bir dünya olacak. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hedefi bu olsun. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı kendinize şiar edinin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanların yanlış davranışlarından incinmek ve arkasından da onlara kötü davranışlarda bulunmak, onların yaptığıyla onlara cevap vermek. O Allah-u Teala'yı tanımayan insanların yaptığı yanlışlıklara iştirak etmek değil midir? Onlar bilmiyorlar. Unutmayın, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı her türlü saldırılar yapılmış, düşmanca davranışlarda bulunmuş, hakaret edilmiş, taşlanmış, hakkında her çeşit kötü sözler söylenmiş. Bütün bunlara karşılık Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah-u Teala'ya söylediği şey, "Ya Rabbi, sen onları bağışla." Çünkü onlar bilmiyorlardı. Öyleyse bu hepimize bir örnek olmalı. Eğer başka birisi size kötü davranmışsa, siz ondan özür dileyin. Gerçek anlamda kabahatliymişsiniz gibi. Bir suçunuz olmadığı halde, kabahatiniz olmadığı halde size kötü davranan bir insana sizi hatalı gören bir insana söyleyeceğiniz bir özür, ondan af dileme bir büyüklük değil midir? Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. İkinci adımı atamaz. Eğer sizinle kavga etmek dileğindeyse, o size o kötü davranışını tatbik ettiğinde, mesela size hakaret ettiğinde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, size ikinci defa bir saldırıda bulunması artık mümkün değildir. Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. Af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz an, onun size saldırabilme imkanlarının hepsi artık kapalı bir kapının arkasında kalır. Onu yapabilecek olan kapıyı aralamadığınız için. Eğer birisi size kötü bir şey söyler de siz bundan alınırsanız, öfkelenirseniz ve siz de ona onun kadar ağır bir şey söylerseniz, daha hafif bir şey de söyleseniz, gene onu rencide edecek standartta bir sözse, ona size yeniden saldırmak imkanı vermiş olursunuz. Ama eğer hatalı olmadığınızı peşinen kabul ediyorum, hatalı değilsiniz, ama buna rağmen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz, onun size hücum etme konusundaki isteğini
hapsetmiş olursunuz. Kapalı bir kapının ardına kilitlemiş olursunuz. O artık size saldıracak olan bir söz bulamaz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Birisi size kötü bir şey söylediği zaman, siz de ona aynıyla mukabele etmek yerine, ondan af dilemek büyüklüğünü, kabahatsiz olduğunuzu kabul ediyoruz. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, ne kaybedersiniz? Onunla af diledikten sonra da o size hakaret etmemiş gibi konuşmanıza devam edebilirseniz, olay bitmiştir. O size karşı kötü bir davranışta bulunmak imkanının artık kapısını aralayamaz. Davranışınızla bunu kesin olarak önlemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Mir Vakfı'nın, International Mir Vakfı'nın muhterem mensupları, hepimiz başkalarının yanlış davranışlarına huzurla cevap verebilirsek, mutlulukla cevap verebilirsek, kızmadan, öfkelenmeden, onlardan af dilemeyi başarırsak, o zaman bizim Mir Vakfı'nın mensubu olduğumuz, onlar için de tahakkuk eder. Demek ki bu insanlar kendilerine hakaret edildiğinde bile karşısındakinden intikam almak gereğini duymuyorlar, öfkelenmiyorlar. Bunlar sükuneti öğrenmişler, sakin olmayı öğrenmişler. Onlar kavgayı bitirmeyi öğrenmişler. İşte sevgili kardeşlerim, gayretleriniz bu istikamette olmalı. Huzuru, mutluluğu, sükunet içerisinde yaşamalısınız. Başkalarının yanlış davranışları sizin huzurunuzu bozamamalı. Ayrıca o öfke içerisinde size gelen kişiyi otomatik bir şekilde sükunete ulaştırmanın yolu ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, ne diyordunuz? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Öyleyse Yunus bunu Allah'tan aldığı bir dizaynda söylemiyor mu? Öyleyse neden biz kin tutalım ki? Bize kötü davranan insan, biz ondan hatamız olmamasına rağmen af dilediğimizde ikinci adımı atmak imkanının artık sahibi değildir. Olay bitmiştir. Kavga bitmiştir. Sülh ve sükuna istese de istemese de girmek mecburiyetindir kişi. O öfkesini alabilmek için sizin de ona çatmanızı ve o zaman daha çok
size çatmak imkanını bulmayı istemektedir. Ama sizin daha ilk etapta o ağzını açıp da size hakaret ettiği noktada af dilemek büyüklüğünü göstermeniz olayı bitirmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden kavga? Neden huzursuzluk? Neden insanların kalplerini kırmak ve insanları mutsuz etmek? Hayır. Sizin göreviniz başka insanları mutsuz etmek değildir. Sizin göreviniz başka insanları mutlu etmektir. Sizi yanlış ve ters davranışlarla mutsuz etmeye çalışanlar da buna dahildir. Onları da mutlu etmekle mükellefsiniz. Netice mi? Neticede asıl mutlu olan daima siz olursunuz. Hiç kimse mutluluğunuzu bozamaz. Allah Teala'nın emri bu istikamette gidiyor. Hepiniz hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamalısınız. Başka insanların saadeti sizin için hedef olmalı. Siz bütün insanları saadete, mutluluğa çağıran ve onların mutlulukları için her şeyi yapmaya daima hazır olan birileri olmalısınız. Mutluluk taşıyıcıları, mutluluk kervanının mensupları, etrafa sadece mutluluk taşıyan, huzur taşıyan, hiç kimseyle anlaşmazlığı, kavgası olmayan bir toplum. Bunları neye dayalı olarak söylüyoruz? Yakın gelecekte bütün dünyada bu olay tahakkuk edecektir. Bütün dünyadaki savaşlar bitecek. Ve her milletten insan bütün boyutlarıyla dostluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şu anda savaş olan yerlere baktığımız zaman ayrı ayrı dinlerin mensupları olduklarını zanneden insanların birbiriyle harp ettiklerini görüyoruz. Ayrı ayrı dinlere mensup insanların demedik. Ayrı ayrı dinlere mensup olduklarını zanneden insanlardan bahsettik. Yani ne demek istiyoruz? Yani ayrı ayrı dinler yoktur. Hristiyanlık da ondan evvelki Judaizm de, yani Musevilerin dini de, Hazreti Musa'ya tabi olanların dini de, Hazreti İsa'ya tabi olanların dini de, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların dini de, bir başka açıdan gidelim, Tevrat'a tabi olanların, İncil'e tabi olanların, Kur'an'a tabi olanların dinleri değil, dini söz konusudur. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Çünkü Tevrat'ı incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibidir. İncil'i incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti İsa ve ona tabi olanlar Hanif dinine tabi olmuşlardır. Kur'an'ı incelediğimizde
şunu görüyoruz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olmuşlardır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu açık ve kesin bir şekilde kaydedilmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bütün dinlerin mevcut olmadığı, dinlerin mevcut olmadığı, sadece bir tek dinin mevcut olduğu ve Hazreti Adem'den kıyamete kadar sadece bu dinin devam edeceği gerçeğini yerli yerine oturtmak bizlerin üzerine vazifedir. İnsanlar dinler arası savaşlar yaptılar. Yüzyıllar boyunca savaştılar. Birbirlerini öldürdüler. Ve öldürenler de, ölenler de kendi dinleri için bunu yaptıklarını düşündüler hep. Ama Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Allah Teala bize Tevrat'ı öğretti. Allah Teala bize İncil'i öğretti. Ve gösterdi ki üç kitaplı din de sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Şimdi bu muhtevayı Kur'an-ı Kerim standartları içinde sadece iki ayetle tamamlamak mümkün. Rum suresi 30. ayet-i kerime Allah Teala şunu söylüyor. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini dine ikame et. O dine ki o din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. O din Hanif dinidir. Sen de Hanifsin. Ve Allah Teala'nın ne dini ne de insanları Hanif dininin dışında veya Hanif fıtratıyla yaratmasının dışında bir şey hiç mevcut olmamıştır. Allah sen nasıl Hanifsen bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini sadece Hanif dinidir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik olmuştur insanlık tarihi boyunca, ne de insanları yaratmasında değişiklik olmuştur. Din Hanif dinidir ve bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Sonra geçiyoruz. Rum 31'e. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu müşrikin. Allah'a yönel, Hanif olarak Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile.
Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a yönel, Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kim müşrikler? O Allah-u Teala'nın söylediği o tek dinin, hanif dininin dışında bir takım şeyleri kendilerine hedef edinmişler ve aslı unutmuşlar. Öyleyse dinin bir temel müessesesi var. Bu temele baktığımız zaman bunun Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını görüyoruz. Sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler Hanif dininin mensuplarıdır. Dilemeyen hiç kimse Hanif değildir. Öyleyse sen Hanifsin, Hanif olarak veçhine dine ikame et ve Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Müşriklerden olma, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmaktan kişiyi kurtaracak olan şey, bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı şirkten, gizli şirkten kurtarıyor. Mutlaka cennetin sahibi yapıyor. Şimdi Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'da Allah-u Teala'nın sen Hanif'sin. Senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. O zaman bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini nasıl bir din ki? Sadece o din var, başka bir din hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Hazreti Adem'in dini olduğunu görüyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sonra gelen peygamberler, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim. Hepsi o dini, kainatın tek dinini yaşamışlar. İkinci bir din hiç olmamış. Şimdi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman mutluluğu onun vücuda getirdiğini görüyoruz. Başka bir din hiç olmamış ve Allah Teala bütün insanları sadece mutlu olsunlar, hem dünyada mutluluğu yaşasınlar, hem de Allah'ın cennetine girerek öldükten sonra, kıyametten sonra sonsuza kadar
cennette yaşantılarını sürdürsünler diye yaratmış. Ama insanı serbest iradeli kılmış. Öyleyse gördüğümüz ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bütün insanları mutlu etmek için Allah-u Teala bir tek din öğretmiş. Eğer o dini insanlar yaşayamazsa mutlu olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü yaşayamazlarsa nefslerini tezkiye edemezler. Afetlerden kurtaramazlar. Kurtaramazlarsa ömür boyunca dünya üzerinde hep mutsuz insanlar olacaklardır. Nefsin tezkiye edilmemesi demek, şeytanın devamlı o insan üzerinde tesirini sürdürmesi söz konusudur. Şeytan, sevgili kardeşlerim, şeytan kime hakimse, o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Çünkü şeytan insanların sadece mutsuz olmalarını, huzursuz olmalarını ister. Devamlı insanlara onları mutsuz edebilecek olan şeyleri fısıldar. Hem de onları süsleyerek, püsleyerek sanki onları mutlu edecek olan şey şeytanın söylediğiymiş gibi bir imajla insanları yönetir. Kandırır. Son derece zeki bir mahluktur. Zekası korkunç derecede çalışır. Ve de bütün gayretiyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. Gayreti insanoğlunun huzursuz ve mutsuz olmasına yöneliktir. Mutsuz kılınmasına, mutsuzluğa itilmesine yöneliktir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, halbuki dinler yoksa, sadece bir din varsa, acaba bu dinin özelliklerini diye merak etmez miyiz? Üç özelliği var Hanif dininin. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet akidesi. Allah'ın tekliği. Bir tek Allah vardır, başka ilah yoktur. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de eğer diyor gökte ilahlar olsaydı onların hepsi birbiriyle kavga halinde olacaktı şimdi diyor. Ama diyor yok. Sadece biz varız diyor. Yaratan ve öldüren biziz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği tevhid akidesidir. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, gene bir rakamı. Allah'ın tekliğine inanan insanların oluşturduğu Allah'a ulaşmayı, o tek Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluk, tek bir toplum, tevhid akidesi. Ve vahdetin
ve tevhidin sahibi olan insanoğlunun hepsinden Allah'ın beklediği tek şey. Üçüncü faktör teslim. Ruhun teslimi 22. basamak, fizik vücudun teslimi 25. basamak, nefsin teslimi 26. basamak, iradenin teslimi 28. basamak. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte eğer İncil'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Tevrat'ı incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İnsanlar asırlar boyunca hep harp etmişler. Kendi dinleri için harp etmişler. Başka dinlerin mensupları olduğunu zanneden insanları hep düşman bilmişler. Başka dinlerin olduğunu zannettikleri için. Hatta bundan emin oldukları için. Müslümanlar ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Hristiyanlar ayrı bir dinin sahibi olduklarını zannetmişler. Museviler de ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Bugün dünya üzerinde 72 çeşit inancın varlığı kesinleşmiş durumda. Yapılan bütün araştırmalar, ister negatif istikamette inanç olsun, ister pozitif istikamette inanç olsun, bu inançların toplam sayısının 72 tane olduğu tespit edilmiş durumda. Gelin görün ki sahabe bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor, ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, 73 fırka. Bu 73 fırkayı oluşturmak bu zamanda da geçerli olmalıydı. Ama bakıyoruz ki 72 tane fırka var. 72 tane inanç biçimi. Bu inanç biçiminin hepsinde insanlar hep dejenerasyona uğramışlar. Son üç kitaplı dinin önce Musevileri, Yahudileri, sonra Hristiyanları, sonra da İslam alemi hepsi dejenere olmuşlar. Allah'ın kendilerine hedef gösterdiği o asli unsurları unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey, hepinizin mutlu olmasıdır. Saadet içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmenizdir. İşte bu güzelliği yaşamanızı ister Allah Teala. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi ister. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i ciddi bir tahlilden geçirdiğiniz zaman tahlilinizi Allah yönlendirmişse üç kitabın içinde de aynı hususları görürsünüz. 7 tane Safa, 4 tane teslim. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı
dilemişler. Hepsi o devirdeki peygambere, Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış, tabi olanlar. Yani Hazreti Musa'nın dinini yaşayanlar, Tevrat'ı yaşayanlar, hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Daha sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Daha sonra irşad olmuşlar. Ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına ulaşmışlar. Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz kılınmış. Yine Tevrat gösteriyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Öyleyse Tevrat'ın muhtevası Hanif dininin muhtevasıdır. 7 safha ve 4 tane teslim. Sonra İncil'e geliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta nasıl 7 safhanın 7'si de farzsa ve 7 safhanın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanlar yaşamışsa, İncil'de de aynı şeyi görüyoruz. 7 safhanın 7'si de farz ve Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, 12 havarisi, hepsi 13. havari bildiğiniz gibi yolundan sapıyor. Ama 12 havari Hazreti İsa ile aynı şeyleri paylaşıyor bir ömür boyu. Hepsi 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarını da, fizik vücutlarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi 7 safhanın 7'sinde yaşamış. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Tevrat'ta farz kılınan 7 safhanın 7'sinde yaşamışlarsa, 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da İncil'deki aynı olan 7 safhanın 7'sinde yaşamışlarsa ve 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 safının 7'sini de yaşamışlarsa, başlangıçta ona tabi olmuşlarsa, o ve ona tabi olanların hepsi 7 safının 7'sini de yaşamışlarsa, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini hepsi Allah'a teslim etmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hazreti Musa'nın dini de, Hazreti İsa'nın dini de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hanif dinidir. Hal böyleyse
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların, birbirlerine Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların birbirlerini ayrı dinlerden zannetmeleri, bunun uğrunda savaş vermeleri, devam edecek mi? Hayır, devam etmeyecek. Yolun sonuna geldik. İspat vasıtaları bizim elimizde. Hristiyanlara da, Musevilere de, İslam'a da dinler diye bir şey olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, üç kitapta da hem 7 Safa ve 4 Tesvim'in farz kılındığını, hem de 3 peygamber zamanında da 7 Safa ve 4 Teslim'in yaşandığını ispat ettiğimiz zaman, o zaman savaşlar bitecek sevgili kardeşlerim. Dünya sulh ve sükuna kavuşacak. İşte Allah Teala'dan aldığımız bunca nimetin arasında en önemlisi, Allah'ın bize bahşettiği en önemli nimet bu diye düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Dinlerin mevcut olmadığının bu dünyada evvela bize öğretilmesi. Üç kitabında 7 Safa ve 4 Teslim ihtiva etmesi, üç kitabında peygamberinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olduğunun kesinleşmesi, bunların ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olma edilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi, hem hepsinin farz olması, hem de üç peygamber zamanında hepsinin tahakkuk etmesi. Onlar ve onlara tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsini yaşamışlar. Sonra mı ne olmuş? Sonra iblis girmiş devreye. Ve önce Musevilere, daha sonraki devirde Hristiyanlara, en sonraki devirde de Müslümanlara Allah'ın dinini unutturmuşlar. İşte Tevrat, işte 7 Safa ve 4 Teslim'in farziyeti, işte Tevrat'ta Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamış olmalarının ispatı. İşte İncil. İşte İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılınması ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsini yaşaması. İşte Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların hepsinin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşaması. Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsinin farz oluşu. Öyleyse kim bunlara karşı çıkabilir ki? Bütün dünya bu hakikatleri yakın gelecekte tamamen öğrenecek. Şimdilik sözlerimizin bütün dünyaya ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama ne zamana kadar? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dediği mutlaka gerçekleşecek ve dünya bir sulh ve sükun devresine, Allah'ın önceden belirttiği gibi mutlaka ulaşacaktır. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda bunların hepsinin gerçekleştiğini
bütün dünyanın sarmaş dolaş olacağını, bütün insanların dinlerin değil, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu ve o tek çatı altında bütün insanların huzur ve mutluluk içinde yaşamaya başladığını göreceksiniz. Allah'a en çok bunun için şükrediyoruz ki bu büyük görevi bu devirde bize Allah Teala nasip kılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan mutluluğunuza dualar ederek ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin errahmanir rahim. Maliki yevmiddin iyyake na'budu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepimizi yaratmaktan sadece bir tek muradı var. Kainatta en çok sevdiği, en üstün varlık olarak yarattığı, mahluk olarak yarattığı insanın, yani bizlerin sadece mutlu olmasını ister. Hedefi budur. Bütün Kur'an, ondan evvel indirilen İncil, ondan evvel indirilen Tevrat, ondan evvel bütün peygamberler indirilen bütün şeriat kitapları, ki hepsi aynı şeriatı muhtevasını alır. Hepsi aynı hedefe yöneliktir. Hepsi insanın mutluluğu istikametinde bir öğütler dizisidir. Allah bizden ne ister? Mutlu olmamızı ister. Allah bizi niçin yaratmıştır? Mutlu olmamız için yaratmıştır. Bütün göstergeler 12'den vuruyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah biz insanları yaratmış, mutlu olalım diye. Huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatı geçirelim, tamamlayalım. Sonra da kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuza kadar mutluluğu yaşayalım. Ne diyordu Yunus? Cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri. İsteyene vergil ani. Bana seni gerek, seni diyor. Sonra mı? Sonra Yunus Allah'a ulaştı. Sadece ruhunu değil, daha sonra veçini, daha sonra nefsini, daha sonra iradesini de Allah'a teslim etti. Ve mekanda Allah Teala ona taht ihsan etti ve büyük manevi imkanlar verdi Yunus'a. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor Yunus. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey Allah-u Teala tarafından belli bir hedefe yönelik olarak yaratılmış. Bu hedefe dikkatle bakın. Bu hedef bizlere bir şeyler söylüyor. Allah'ın öğüdünü ulaştırıyor. Öğüt, mutlu olun öğüdüdür. Kur'an'ın her zerresi insanın mutluluğu için bir işarettir, bir kilometre

Sonsuz hayat. Bu sonsuz hayatı cennette geçirmenizi Allah Teala istiyor. Emirlerini ona göre vermiş. Hani bir takım insanlar var. Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine nasip olmuş. Allah Teala beni mi cennetine alacak? Bu imkansız. Böyle düşünen insanlara deyin ki, ey benim aziz kardeşim deyin. Yanılıyorsun. Evvela sahabe hakkında yanılıyorsun. Sahabenin 10 tanesine değil, hepsine Allah-u Teala cenneti nasip kıldı. Ashab suresinin Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, tabi olanların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet saadetinin sahibi oldu. Öyleyse sahabe kimdir? Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. O tabi olanlar, onların hepsi felaha erdiler. Ve bütün sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim onlara de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzdeki basiretle Allah'a bakıp Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sıratımızda kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların yolu diyor. Hepimiz diyor Allah'a çağırıyoruz. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hepsi tabi olmuştu. Hamdolsun ki bu konuda bir ihtilaf söz konusu değil. Bütün İslam alemi sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu, biat ettiğini kesinlikle kabul ediyor. Öyleyse birçoklarının ifade ettiği gibi sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken onu görenler değildir. Görenlerin içindeki ona tabi olan kesimdir. Âl-i İmran 20'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe. Şimdi böyle bir dizaynda mutluluk adı verilen bir müessese var. Cennet mutluluğu veya dünya mutluluğu, her ikisi de mutluluk. Cennet mutluluğu hemen elde edilebilen, inanılmaz derecede kolay elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilen bir olgudur. Sonsuz bir hayat içerir. Belki milyarlarca seneden oluşan bir sonsuz hayat. Bizim düşünme standartlarımızın ötesinde bir zaman parçasını içerir.

Ve Allah-u Teala'nın dizaynındaki ikinci mutluluk dünya mutluluğudur. Dünya mutluluğu ise başka bir cepheden bize ulaşır. Bu dünyada yaşanır ama üst noktalarına çıkmak bir dik yokuşu tırmanmayı gerektirir. Yani elde edilmesi son noktaya kadar gidecekseniz uzun zaman alır. Belki bütün ömrünüzü kapsar. Ama bu dünyada yaşanır. Hayattayken yaşanır. Öyleyse hasbelkader dünya adı verilen bu gezegende doğdunuz. Bunun gibi yüzlerce gezegende, belki binlerce gezegende hayat var. Bu gezegende doğdunuz. Buradaki hayata intibak etmek üzere gönderildiniz. Ve burada mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Mutluluk çok önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Çoğunun mutsuz olduğunu göreceksiniz. Neden mutsuz bu insanlar? Allah'ın kendilerine verdiği reçeteyi tatbik etmedikleri için. Öyleyse evvela cennet mutluluğuna bakıyoruz. Bütün sahabe cennet mutluluğunun sahibi olmuş. Hepsi felaha ermişler. Bütün sahabe dünya mutluluğunun da en üst boyutuna sahip oldular. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler.

Teslimler boyunca dünya mutlulukları arttı, arttı, arttı. Öyleyse onlar Kur'an'dan kam aldılar. Kur'an onların temel kılavuzuydu. Başta kendisine Kur'an inen, kalbine Kur'an yazılan, kalbindeki Kur'an'ı okuyan, onu A'dan Z'ye bütünüyle hayatına tatbik eden, sahabenin de hayatına tatbik eden bir Nebi Resul söz konusuydu. Ve onlar cennet saadetini ardın cennetlerinde geçirecek olanlardır. En üst kat cennetlerde geçirecek olanlardır. Onlar dünya saadetini en üst boyutta yaşamışlardır. Yaşadıkları devre Allah Teala asr-ı saadet buyuruyor. Onlar saadet devrini yaşadılar. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadetini istiyorsanız daha kolay bir şey olamaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah sizden size güçlük çıkarmaz. Sizin güçlük çekmenizi istemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ve vücuda getirdiklerinin sadece bu olduğunu, yani insanlara inanılmaz derecede Allah'ın cennetine girmek için kolaylık sağladığını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi üçüncü kat cennetime almak için yeterlidir ve sizi Allah'ın evliyası yapmam için yeterlidir. Dünya saadetinin de yarısını kazanmanız için yeterlidir. Sadece bir tek dileğiniz. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an cennet saadeti sizindir. Ama bunu kıyametten sonra yaşayacaksınız. Öyle bir standart ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennete girmek istiyorsanız bir dileğiniz yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Olay bitmiştir. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Peki, dilediğiniz ama ibadet falan yapamadınız ve arkasından birkaç gün içinde öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz geri kalan hiçbir şeyin önemi yoktur. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi hayatınızın en önemli olayı sayar. Bunun mutlaka bütün insanlar tarafından gerçekleştirilmesini diler. İşte bu düzen içerisinde varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyle bir dizayn ki sadece bir dilek, o dileğin sahibisiniz, cennetinde sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi yaşıyor. O zaman Allah Teala ona birçok imkan sağlayacaktır.
onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kişinin hayatı müsaitse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir hayatı varsa, o kişinin ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Böylece kişi Allah'ın evliyası olur. Böylece kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları %50'den daha fazla yerleşir. Ve bu dizayn nefsinin kalbine bunları yerleştirme müessesesi son derece basit bir dizayn içerisinde gerçekleştirilir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse o kişinin Allah'ın güzelliklerine ulaşabilmesi Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Nefsinin kalbinde nurların %50'den fazla yerleşmesini Allah tahakkuk ettirecektir. Ve de böyle bir dizaynda kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığında dünya saadetinin de %50'den daha ötesine o kişi ulaşmıştır. Bizi dünya saadetinden men eden şey nedir? İblisin tesiri, nefsimizin afetlerine tesiri ve Allah'ın güzelliklerini işlemek yerine şeytanın bize telkin ettiği yanlışları işleyerek devamlı huzursuz olmamızı temin etmektir. İblis bu istikamette bir faaliyetin sahibi ve sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman nefsimizin afetlerinde azalma başlarsa, şeytanın hakimiyet alanı da nefsimizin afetlerindeki azalmaya paralel olarak azalır, azalır, azalır. Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye verdiği söz, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadardır. O noktadan itibaren Allah'ın sözü tamamlanmıştır. Allah bundan sonrası için bir söz vermemiştir kimseye. O kişi Allah'a tevekkül edebilirse fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yani kişi şöyle düşünebilirse, ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da beni kendi zatına ulaştırdı. Çünkü Allah-u Teala söz vermiş ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, ruhunu Allah'laştırmayı dilerse, o kişiyi kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. O kişiyi kendisine ulaştırır. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişidir. Sevgili kardeşlerim, küfürden kurtulmak ister misiniz? Şirkten kurtulmak ister misiniz? Şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ister misiniz? Dalaletten kurtulmak ister misiniz? İstiyorsanız bu reçetelerin müşterek ilacı bir tek ilaçtır. Tek bir ilaç. Bu reçetelerin müşterek ilacı tek bir ilaçtır.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün belalardan sizi kurtaracak olan şey işte odur. Münib kelimesi, inabe kelimesi, yunib kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten gelir. Yönelmek, yani Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemektir. 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşma safhası geçirirsiniz. 21. basamakta Allah'a ulaşırsınız. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur ruhunuz. Bu noktaya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Yani bütün insanlar dünya saadetinin en az yarısını bir hediye olarak, bir nimet olarak Allah'tan almak için Allah-u Teala onları hak sahibi görmüştür. Onların yapmaları lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar dileyeceklerdir. Geri kalanını Allah halledecektir. Allah o kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracak ve onu Allah'ın evliyası yapacaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Afetler başlangıçta nefsin kalbinin %100'ünü kaplarken kişi o noktaya ulaştığı zaman afetlerin kapladığı alan %49'a düşecektir. Kişi Allah'a ulaştıktan sonra zikrettikçe fizik vücudunu teslim edene kadar nefsinin kalbindeki nurlar %81'e kadar yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zamansa %100 nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla dolacak ve kişi fazilet ehli olacaktır. Kimdir faziletli insan, erdemli insan? Nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizleyebilmiş olan insan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi seviyor. Sevmediği hiç kimse yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru insanlar Allah karşısında sıradadırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, o bizleri seviyor, çok seviyor. Eğer Allah'a yönelmişseniz, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, çok sevilenlerin arasındasınız. Kurtuluşa, felaha imza atmış kişisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir mutlak cennet saadeti eşittir dünya saadetinin yarısından fazlası. Öyleyse ne demek istiyoruz dünya saadetinin yarısından fazlası demekle? Şu mutluluk denilen şey ne mene bir şeydir? Bir düşünelim bakalım. Mutluluk bir insanın iç dünyasında yaşanır.
dış dünyasında yaşanır, Allah ile olan ilişkilerinde yaşanır. Yani bir insanın mutlu olabilmesi için üç ayrı alemde birden mutluluğu yaşaması şarttır. Yoksa o kişi mutlu değildir. O kişi hem iç dünyasında mutlu olacaktır, dünya mutluluğunu yaşayabilen kişi, hem dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutlu olacaktır, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Üçüncü mutluluğun, dünya mutluluğunun üçüncü şartı ise mutluluğun kesintisiz bir vetire olmasıdır. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Kesintisiz bir fenomendir. Öyleyse ne demek istiyoruz? İnsanlar mutsuz. İnsanlar iç dünyalarında mutsuz. Neden mutsuz? İç dünyanızda nefsiniz var. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz. Ve bu nefsiniz devamlı ruhunuzla kavga halindedir. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Allah neyi emretmişse nefsinizin afetleri mutlaka o emre karşı çıkarlar. Allah neyi yasak etmişse ruhunuzun afetleri mutlaka onu yapmak isterler. Şeytan ne ister? Aynı şeyi ister. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmamanızı ister şeytan. Nefsinizin afetleri de aynen öyledir. Allah neyi yasak ettiyse şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Nefsinizin afetleri de mutlaka yapmayı isterler. Öyleyse şeytanın nefsinizin afetlerine söz geçirmek için bir gayrete girmesi falan gerekmiyor. Nefsinizin afetleri zaten şeytan ne isterse onlar için biçilmiş kaftan. Nefsinizin afetleri asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Şeytan da sizin Allah'ın emirlerini asla yerine getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Şeytan da sizin Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Öyleyse şeytan ve nefsinizin afetleri aynı paraleldedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden huzursuzsunuz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu ve şeytan devamlı nefsinize onların istediği şeyleri yapmayı öğütlüyor. Onlar da zaten Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorlar, emrettiklerini ise yapmamak. Öyleyse nefsinizde afetler olduğu sürece şeytanın emrinde bir nefs var. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediğiniz zaman Allah size azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Allah'ın emrettiklerini yapmadığınız zaman da aynı şey gerçekleşir. Gene azap alırsınız, gene huzursuz olursunuz. Öyleyse huzursuzluğunuzun, mutsuzluğunuzun arkasında, iç dünyanızda Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği fiilleri işlemek var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlar iç dünyalarında bunun için mutsuzlar. Şeytan iç dünyanızda sizin
düşüncenizi manalandıran iç sesinizi taklit ederek kendi düşünceniz zannettirdiği bir seri teklifi size ulaştırır. Bunlar Allah'ın emirlerini yapmamak istikametindedir. Yasak ettiği fiilleri işlemek istikametindedir. Ve öylesine kurnazca taklit eder ki siz onu kendi düşünceniz zannedersiniz. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerini işlersiniz. Emrettiklerinde yapmazsınız. Her ikisinde de Allah-u Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse iç dünyanızda mutlu olabilmek için ne yapmanız lazım? Şeytanın hakimiyet alanında olan nefsinizin afetlerinden kurtulmanız lazım. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsinizin kalbi bu afetlerden zikir adı verilen bir müesseseyle, Allah'ın bir şifresiyle kurtulur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde yapılması lazım gelen şey nefsinizin afetlerinden kurtulmak. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefslerinden, afetlerinden kurtulması için iç dünyasında gerekli şartları hazırlar. Kalp şartlarını hazırlar. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin temizlenmesi manasına gelir. Bu temizlenme ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleştirilebilir. Hiç kimse kendi kendine nefsini tezkiye edemez. Kişinin nefsinin kalbine Allah imanı yazmadıkça hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça o kişinin kalbine Allah'ın nurları giremez. Kişi zikir yapsa bile Allah-u Teala rahmet, faz ve salavat nurlarını göndermedikçe o kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Öyleyse her bir şart Allah'a ait. Bu sebeple Allah-u Teala Allah nefs tezkiyesini sağlayandır. Allah size bu sistemleri oluşturmadıkça nefs tezkiyesi yapmanız mümkün değildir. Şimdi bu bapta sevgili kardeşlerim, sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur? Allah derhal rahim asmasıyla tecelliye girer. Gözlerinizdeki hicab-ı mestura adlı perdeyi kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı kaldırır. Kalbinizin mührünü açar. Küfür kelimesini alır. Sizi böylece mümin hüviyetine getirir. Kalbinizin içindeki
İdraki önleyen ekinleti alır, idraki sağlayan ihbatı oraya getirir ve muhbit olursunuz. Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar, oradan kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir ve huşu sahibi olursunuz. Allah irşat makamını gösterir. Ona ulaşıp tabi olursunuz. Tabi olmamanız mümkün değildir. Çünkü Allah Teala size mürşidinizi gösterdiği zaman kalbinize onun sevgisini koymuştur. Mürşidinizi seversiniz.

Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda ard arda getirdiği bu işlevlerle nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefs tezkiyesi zikir adı verilen bir anahtarla mümkündür. Zikir, Allah-u Teala'nın emri gereğince Allah'ın isminin tekrarıdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Rabbinin ismi Allah. Allah kelimesiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Peki sadece Allah kelimesi mi zamanımızda? Kur'an-ı Kerim'in verdiği anahtar bu. Belki eski devirlerde Allah-u Teala insanlara başka şifreler kullandırmıştır. Biz o şifreleri bilmeyiz. Ama bildiğimiz kesin bir şifre var. Allah'ın şifresi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Rabbinin ismiyle zikret diyor. Ve zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Öyleyse o ibadeti o tarzda gerçekleştirelim Allah kelimesiyle. Ne olur? Allah kelimesini tekrar ettikçe Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister İçinizdeki sesle gene Allah ismini söyleyerek ister nefsinizin kalbindeki atışla nabzınızı tutacaksınız. Her çift atışında dilinizi dahi kımıldatmadan kalbinizin sesiyle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz.

Halise, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bunları öğretti bizlere. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesinin tekrarıyla Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır size. Göğsünüze, göğsünüzden Allah'ın o yardığı göğsünüzü şer ettiği noktadan kalbinize ulaşır. Rahmetle faz isimli nur 12. basamakta, rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur 15. 14. basamakta. Ne olur? Siz zikrettiğiniz sürece Allah'ın katından gelen bu nurlar nefsinizin kalbine ulaşırlar. Nefsinizin kalbinde hareketli hale gelmiş olan kalbinizin mührünün üzerine baskı yaparak o mührü zülmani kapıya kadar, kalbinizin alt boyutunda bulunan zülmani kapıya kadar sürerler, iterler. Zülmani kapı kapanır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi artık mümkün değildir. Nefsinizin kalbine karanlıkların girmesi önlenmiştir. Neyle? Rabbani kapının üzerindeki mührün aşağı inmesiyle. Yani Rabbani kapı açılmıştır. Oradan nefsinizin kalbine Allah'ın nurları dolmaya başlar. Ve nefsinizin kalbine gelen bu nurlar nefsinizin kalbini %100 doldurur. Ve doldurdukları bütün noktalardaki karanlıklar kapı dışarı edilir. Hiç karanlık kalmaz nefsinizin kalbinde zikir boyunca. Ve nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın yazdığı iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. O manyetik alan Allah'ın katından gelen nurları kendisine çeker. Fazılları, rahmet, faz ve salavattan sadece fazılları kendisine çeker. Ve etrafında manyetik alan, iki manyetik alan birbirinin zıttı olduğu için fazılları çeker ve kendisine yapıştırır. Böylece iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Toplanan fazıllar iman kelimesine yapıştığı için iman kelimesi de çekim gücünü hep koruduğu için hiçbir zaman onları bırakmayacağı için zikir bittikten sonra mührün üzerindeki baskı kalkacaktır. Neden? Rahmetle faz, rahmetle salavat artık oraya ulaşmayacaktır. Zikir bitmiştir. Bu baskı kalkınca mühür tekrar yükselecek. Rabbani kapının üzerinde yerini alacaktır. Ve nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk edecektir. Çünkü zülmani kapı açılmıştır. Oradan içeri hücum eden karanlıklar nefsin kalbini tekrar işgal edeceklerdir. Ama bir kısmını işgal edemeyeceklerdir. Neresini? Fazılların iman kelimesinin etrafında toplandığını söylemiştik. O toplanan ve iman kelimesine yapışan fazılları oradan atmaları mümkün değildir. Onlar sımsıkı
iman kelimesine yapışmışlardır. Ve nefsinizin kalbindeki fazıllar %7 artacaktır. Artıkça her %7 fazıl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz Allah'a doğru başlattığı seyri sülukunu devam ettirecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaksınız. Seyri suluk. Ruhunuz Allah'a doğru yükselecek. İlk %7 nur birikimine ulaştığınız zaman ruhunuz birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde yedinci gök katına kadar ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır yedinci gök katında yedi tane alem geçerek ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Burası 22. basamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'ın verdiği söz burada tamamlanır.

Öyleyse Allah'ın verdiği söz buraya kadardır. 22. basamağa kadar. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah da kendine ait olan kesimi gerçekleştirdi. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi olmuştu. Kalbinize rahmet ulaştığı zaman %2 rahmet birikimi, onun ötesinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleştirdiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaştı. %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Ve Allah'ın bütün insanlara vermiş olduğu söz, Allah'a ulaşmayı dileyen insanı ben mutlaka kendime ulaştırırım sözü gerçekleşti. Neyle gerçekleşti? Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Yani artık nefsinizin kalbinde %50'den fazlası Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Ruhunuzun %100'ü Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinizin %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Nefsinizin kalbinde sadece %49 Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, emrettiklerini de işlemek istemiyor. Yani yaklaşık 250 isyan var. Allah'ın emirlerine itaatsizlik söz konusu. Ama 200'de 150 Allah'ın emirlerine itaat etmek isteyen bir grup var. Ruhunuzun %100'ü birinci %100, ikinci %100'ün %51'i daha Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Nefsinizin kalbinde %51. Sadece nefsinizin kalbinde %49 Allah'ın emirlerine itaat etmek istemiyor. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek istiyor. Aslında mutluluğunuz %75 olmalı. Ama olmuyor. Çünkü şeytan hepinizle meşgul. Hepinizin devamlı mutsuz olması için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynı içinde bir şeyler görüyoruz. Mutluluk. %75 mutlu olması lazım gelen bu kişi %75 mutlu olamıyor. Şeytan devamlı o kişiyle meşgul olduğu için ve kendi sesi zannettiği bir sesle devamlı o kişiye telkinlerde bulunduğu için o kişiyi bir kısım konularda yanlışlara mutlaka götürecektir. Ama ne yapsa o kişinin dünya saadetinin %50'nin altına düşmesine medar olamaz. Öyleyse %75 olmasa da %50'nin ötesinde bir dünya saadeti görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş 3-4 aylık bir zaman parçasında bu noktaya mutlaka ulaşırsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın evliyası oldunuz. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de %50'den daha fazla mutlu bir insansınız. Sonra
Allah Teala size bir taht verecek indi ilahide, yeni bir ruhunuzu vücuda getirip sizin ruhunuz Allah Teala'ya ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sonra zühd sahibi olacaksınız. Sonra da nefsinizin kalbindeki nurlar %80'i aşınca fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Yani fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbindeki bu noktadan daha öteye geçebilir misiniz? Evet, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman nefsinizin kalbindeki her şey en güzele ulaşmış olacak. Öyleyse neden insanlar iç dünyalarında huzursuzdur? Nefsleri ile ruhları arasında devamlı kavga ettiği, kavga var olduğu için. Devamlı suç işledikleri için, Allah-u Teala devamlı onlara azap ettiği için. Ama daimi zikre ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki kavga sıfıra inmiştir. Çünkü nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiş, sülh ve sükûne ulaşmış bir insandır. Dünya mutluluğunun bütünlüğünü yaşar. Bu kadar mı? Hayır. O kişi dış aleminde de mutlak bir saadeti yaşar. Baştan neden yaşamıyordu? Başka insanların kalbini kırıyordu. Arkadan kişi üzüntü duyuyordu başkasının kalbini kırdığı için. Arkadan kendisine zulmettiği kişi ondan intikam alıyordu. Yeniden üzülüyordu kişi. O da intikam almak istiyordu. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için huzursuz oluyordu. Alamazsa stres sebebiyle huzursuz oluyordu. Ama hep huzursuz oluyordu. Ama şimdi dış aleminde hiç kimsenin kalbini kırmıyor. Hiç kimseyle kavgalı değil sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir ortamda muhtevaya dikkatle bakın. Kişi dış aleminde de mutlu. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. Hiç kimse kendisinden intikam almıyor. Stres hiçbir zaman oluşmamış. Kişi dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerine geliyoruz. Başlangıçta neden kişi huzursuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah da ona azap ediyor. Yasak ettiği fiilleri işliyor, gene azaba muhatap oluyor. Ama burada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, hep Allah'ın kendi kalbine mutluluk verdiği bir kişi var. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen, işlemediği için Allah'ın kalbine mutluluk verdiği bir kişi var. İşte bu da sizin dünya saadetiniz. Daimi zikre ulaşan herkes dünya saadetinin %100'üne ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Orada ne görüyorsunuz? Mutluluk görüyorsunuz. Allah hepinizin mutlu olmasını ister ve sizi mutlaka o mutluluğa ulaştırmak ister. Mutluluğunuza mani olan ne başka insanlardır, ne Allah'tır. Mutluluğunuza mani olan sadece şeytanın hegemonyası altında bulunan sizsiniz, bizatihi siz. Şeytanın sizi kandırdığının farkına bile varmadan bir hayat geçirirsiniz. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve hep mutsuz bir insan olarak yaşarsınız.
Böylece kendinize yazık edersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala birlikte kıldı. Size Allah'ın sizin için en çok istediği şeyden bahsetmek istiyorum. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah sizi o kadar çok seviyor ki sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala hepinizden sizin mutluluğunuzun dışında hiçbir şey istemiyor. Allah Teala'nın ibadetleri sizin mutluluğunuz için bir vesile olsun diye konulmuştur. Her ibadet Allah'ı düşünerek yapabilirseniz, Allah'ı zikrederek yapabilirseniz, sizin için bir mutluluk vesilesidir. Saadet vesilesidir. Unutmayın, Allah Teala hepinizi Allah'a kul olasınız diye yarattı. Buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun buyuruyor. Zariyat 56. Biz insanları bize kul olsunlar diye yarattık. Bundan başka bir yaratış sebebimiz yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Allah'a kul olmak. Mutlulukla Allah'a kul olmak paralel bir müessesedir. Birinci, kulluğa ulaştığınız yerde Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vellezîneştenebut tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Allah hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjdele diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Yani sahabe Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah'a kul olmayı başarmışlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah'a kul olmayı başarmışlar. Bütün insanlar için İşaret aynı standartlardadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın ilk kulluğuna ulaşır. Bunun arkasından Allah'ın derhal o talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi gelir. Anında Allah Teala ondan haberdar olur. İşitir, bilir ve görür. Sonra mı? Sonra rahim esmasıyla harekete geçer. Derhal kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde mutlaka anında haber alır ve derhal rahim esmasıyla o kişiye tesir etmeye başlar.
tecelli söz konusudur.

gönderir. Bu noktada o insanlar kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Hem gözleri kördür, hem de görme hastalarının, Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Hem kulaklarında vakra olduğu için sağırdırlar, hem de işitme hastalarının üzerinde mühür vardır ve kalplerinde mühür vardır. Aynı zamanda kalplerinde işitme, kalplerindeki idrak hastası engellidir. Ekinet isimli bir engel vardır kalplerinde. İdrak edemezler. Ve Allah Teala böyle insanlar için onlar ölüdürler diyor. Sen kulaklarında vakıra olan, işitme hastası mühürlenmiş olan bu insanlara, ölülere işittiremezsin diyor Allah Teala. Allah Teala'nın dizaynı açık. Görebilmemiz için işlevler yapması lazım. Hicab-ı mestureyi alması lazım. Gışaveti alması lazım. İşitebilmemiz için vakrayı alması lazım. İşitme hastasının üzerindeki mühürü açması lazım. İdrak edebilmemiz için kalbimizdeki mühürü açması lazım. Küfür kelimesini alması lazım. Kalbimizdeki ekinleti alması lazım. Yerine ihfat koyması lazım. Hepsi ard arda gelen işlevler. Ve sadece bir tek dileğimize dayalı olarak gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar için geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere mutluluktan bahsetmek gibi bir imkanı Allah Teala bize nasip kılmış. Ve mutluluk diyoruz. Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insanın mutlaka ulaşması lazım gelen bir sonuç, mutluluk. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş Allah-u Teala. Mutluluğunuzu garanti ediyor ve hepinizi mutluluğa davet ediyor. Biz de o davetin standartları içinde biz de sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Mutluluk. Allah'ın sizden istediği yani şey. Mutsuz musunuz? O zaman tam yerindesiniz. Size diyoruz ki sevgili kardeşlerim, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Ve mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sadece sizin gayretinize bağımlı bir dizayn söz konusu. Mutlu olmayı istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu cennet saadetinin de dünya saadetinin de açılış noktasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi 12 defa üzerine farz kılınan bir vetireyi gerçekleştirmiş olur.

Sevgili kardeşlerim, tam 12 defa üzerinize farz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Öyleyse Allah Teala niçin farz kılıyor? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı niçin üzerinize farz kılıyor? Çünkü Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizin yerine geçecektir. Ve sizin derhal tağuta açık olan kapınızı Allah Teala kapatacaktır. Tağut artık size tesir edemeyecektir. İnsan ve cin şeytanlar, birinci adımı attınız mutluluk yolunda. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar geçecek olan üçüncü basamakla 21. basamak arasındaki bütün basamakları siz geçmeyeceksiniz. Allah sizi o hedeflerin her birine ulaştıracak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yükselme devresi içerisinde Osmanlı neden bir mutluluklar diyarıydı? Çünkü insanların büyük bir kısmı, yarıdan çok daha fazlası Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Allah yolundaydılar. Askerlerin hepsi, esnafın hepsi. İlmiye sınıfının büyük kısmı, halkın yarıdan fazlası. Herkes Allah'ın yoluna baş koymuştu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan sizi yakalayacak olan andan itibaren sizi yakalayacak olan mutluluk Allah'ın bir büyük ihsanıdır. O sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse kendi kendinize sorun. Mutsuz musunuz? Mutluluğun kapıları açık. Allah Teala sizi davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'le Allah Teala herkese davetiye çıkarmış. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Peki dilerseniz ne olacak? Cevabı Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala yehdi ileyhi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi o Allah kendisine ulaştırır. Siz ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş. Bütün kainat insanın emrine musahhar kılınmış, amade kılınmış. Ve bütün bunların sizi mutlu edecek bir hüviyet alması sadece bir dileğinize bağlanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaksa üzerinize farz kılınmış. Allah Teala kurtuluşun, Allah'a kul olmanın Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını söylüyor. Demin söylediğimiz gibi. Ve takva sahibi olmak da Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire.
Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olmaktan da böylece kurtul. Müşriklerden olma diyor böylece. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kararınızı verin. Bu alemde şu etrafınızdaki %90'dan daha fazla insan gibi mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Yoksa %10'dan daha azı gibi mutlu mu olmak istiyorsunuz? Evvela bilin ki insanlar mutluluk mefhumunu pek bilmezler. Herhangi bir zevki yaşamak onlar için mutluluk zannedilir. Mutluluk zevk değildir. Zevklerin bütünleşmesi halidir. Yani hayatınızın her saniyesinde mutlu olmanız söz konusu. İç aleminizde mutlu olmanız, dış aleminizde mutlu olmanız, yani insanlarla ilişkilerinizde mutlu olmanız ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olmanız, üç ayrı cephe oluşturur. Üçünde de mutlu olduğunuz zaman, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız zaman ve unutmayı mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de sulh ve sükuna ulaştığınız zaman mutlu olursunuz. Mutluluk bu standartlardaki bir müessesedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın sizi yaratırken sizlere bedavadan, hiç para ödemeden, sizin tarafınızdan ona hiçbir para ödenmeden ne kadar çok şey verdiğini düşündünüz mü hiç? Gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor, burnunuz koku alıyor, nefes alabiliyorsunuz, iç uzuvlarınızın hepsi çalışıyor, hareket edebiliyorsunuz, yürüyorsunuz. Allah'ın size verdiği bunca nimetin gerçek hüviyette değerini sadece onları kaybeden insanlar en üst seviyede anlarlar. Göremeyen bir insan görmenin kendisi için ne kadar kıymetli bir şey olduğunu en iyi bilendir, hissedendir, yaşayandır. Elindeki bütün imkanları görebilmek için vermeye hazırdır. Bütün paralarını. Sizse bütün bunları Allah-u Teala'dan bedavadan aldınız. Sizi o kadar çok seviyor ki hayata getirdi ve bütün bunlarla mücehhez kıldı, teçhiz etti, donattı sizi. Her şeyiniz var. Görebilmek, işitebilmek, yürüyebilmek, nefes alabilmek, yemek yiyebilmek, eritebilmek. Sevgili kardeşlerim, her biri ayrı bir ihsan, her biri belli bir noktadan sonra ayrı bir nimet.
Ve hala mutsuz olan insanlara bunları söyleyin. Mutlu olmak istiyorlarsa mutluluğun yolu sadece tek istikametlidir. Ve bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek sizi dünya mutluluğunun mutlaka yarısına ulaştırır. Cennet saadetinin üçüncü katına ulaştırır. Bir tek dileğiniz mutlaka sizi Allah-u Teala'nın 21. basamağa ulaştırmasını, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını sağlar. Bu Allah'ın hepinizden istediği ve mutlu olmanız için elzem olan bir müessesedir. Allah'a ulaşmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü neden Allah'a ulaşmak değil? Çünkü siz ulaşmayacaksınız. Sizi Allah kendi zatına ulaştıracak. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a yönelmek. Etrafınızdaki insanlarla nasıl bir ilişki içindesiniz? Sizlere sesleniyorum. Mutsuz olanlar. Şu anda şu dünyadaki en mutsuz insan benim diyenler. Her şeyden ümidini kesmiş. Mutluluğun kendisi için ulaşılmaz bir şey olduğunu zannedenler, mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. Mutsuz olmanızın arkasında başkaları yok, sadece siz varsınız. Bir tek kabahatiniz var, büyük bir hatanız var, tek bir hata, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Diyeceksiniz ki neden dileyelim yani Allah'a ulaşmayı dilemek bize ne sağlar? İşte size her şeyi sağlayacak olan bu basit dilektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Bir dilek eşittir mutluluk. Gerçekten bu kadar kolay mı diye neden sormuyorsunuz? Allah'a ulaşmayı size diletmemek için iblisin ne kadar büyük bir gayretin içinde olduğunu bir bilseydiniz, sırf onu yenmenin hazzı için Allah'a ulaşmayı dilerdiniz, bu ise zaten kurtuluşunuz olurdu. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dileğinizle Allah Teala sizin iradenizi devreden çıkartıyor. Kendi iradesini, ilahi iradeyi devreye koyuyor ve sizin üzerinizde derhal tesirlerini icra etmeye başlıyor. Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah'a açıyor. O yapıyor bütün bunları, siz yapmıyorsunuz. Bunların hepsini yapan Allah. Öyleyse demin söylediğim hususlardan başka ne yapıyor? Bir defa onları yaparken, her birini vücuda getirirken size derecat kazandırıyor. Öyle bir şey yapıyor ki bunları gerçekleştirdiğiniz zaman, yani siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah'ın ard arda vücuda getirdiği demin söylediğimiz işlevler gerçekleştiğinde
gözlerinizin görmeye başlaması, kulaklarınızın işitmeye başlaması, manaya varabilmeniz ve manasına vardığınız şeyi kalbinize indirip onu kendine mal edebilmeniz, kendinize mal edebilmeniz, onu idrak edebilmeniz sizin elinizde olan bir şey değil. Bunu sadece Allah yapabilir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde vücuda getirir. Onun dışında hiç kimsenin gözlerindeki icab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti almaz Allah-u Teala. O insanlar ölene kadar, bu fizik alemde gerçek anlamda ölene kadar sağır, dilsiz, kör ve idraksiz olarak yaşarlar. İşte mutsuzsanız onlardan birisiniz sevgili kardeşlerim. Aramızda olsanız da kardeşimizsiniz. Olmasanız da kardeşimizsiniz. Bizimle birlikte olsanız da dostumuzsunuz. Bizimle birlikte olmamışsanız da, bize düşman da olsanız, siz gene bizim dostumuzsunuz. Allah Teala bize bunları öğretti. Öyleyse o öğretiyi sizlere öğretmekle ve sizleri mutlu kılmakla vazifeliyiz. O kadar kolay bir şey ki sevgili kardeşlerim, mutluluğa ulaşmak. Bir tek dileğinizle Allah-u Teala sizin için her şeyi yapar. O gözleriniz, kulaklarınız ve kalbinizde yaptığı işlevlerden sonra göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek yararak bir nur yolu açar, kalbinize ulaşır, kalbinizden, göğsünüzden içeri girer, kalbinize ulaşır ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Zikir yapmaya başlarsınız. Allah-u Teala katından size rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru üç basamak sonra göndermeye başlar. Önce sadece rahmetle faz gönderir. Gözünüzden kalbinize o yolu açtığı zaman. Kendi kendine mi gönderir? Hayır, kendi kendine göndermez. Gene sizin iradeniz devreye girecek. Siz zikir yapacaksınız. Allah'a sizi yaklaştırmakta en büyük unsur olan zikir. Yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrar edeceksiniz. Allah'ı Allah'ın ismiyle zikredeceksiniz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Öyleyse ne olur zikir yaptığınız zaman? Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından rahmetle faz gelir bu aşamada. 10. basamaktasınız. Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geliyor. Göğsünüzde aşarak kalbinize ulaşıyor. Ve kalbinizde fazılları kendisine çekecek olan bir manyetik alan mevcut olmadığı için fazıllar kalbinize giremiyor. Ama rahmet nurları kalbinize giriyor. Ama onların da
%2'den fazla kalbinize girmesi pek mümkün değil. Onların girmesinin neticesinde ne olur? Huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi %2 nispetinde rahmetle donandığı zaman, sadece %2 rahmet nefsinizin kalbine girebildiği zaman, ki daha fazla zaten rahmetin girmesi mümkün değildir, o zaman huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olanların Allah'tan bir hakkı doğuyor. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidi sormak. Sorunca mutlaka Allah Teala gösterir. Kişi mutlaka o mürşide ulaşır. Ne diyorum? Kişi mutlaka ulaşır diyorum. Neden? Ulaşmayabilir. Hayır, ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü o kişinin kalbine sadece o mürşidin sevgisini Allah koyar. Mutlaka ona ulaşacaktır ve severek, isteyerek, gönülden isteyerek ulaşacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sualim şöyle olsun. Dünya saadeti mi istiyorsunuz, cennet saadeti mi? Dünya saadeti hayatınız boyunca adım adım kazanılan bir mutluluktur. Ama cennet saadeti derhal kazanılan bir mutluluktur. Ne var ki dünya saadeti dünyada yaşanır, ahiret saadeti ise kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Söyleyin, hangisini istiyorsunuz? Eğer derseniz ki cennet hayatı sonsuz bir yaşamdır, ben cenneti istiyorum, o zaman hepinize hemen müjdeyi vereyim ki hiç kimse için cennete ulaşamamak söz konusu değildir. Herkes sadece Allah'ın emirlerini bilmediği için ve şeytan onları gizlediği için cehenneme girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gireceği yer mutlaka benim cennetimdir diyor Allah Teala. Sözüme dikkat edin. Allah Teala şu sözü vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka felaha erer, mutlaka cennete ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyeni biz mutlaka cennete ulaştırırız diyor. Hem Allah'a kul olur, Allah'a ulaşmayı dilediği anda, hem de iki müjde birden alır. Hem cennet müjdesi, hem dünya müjdesi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledi bir kişi, arkasından öldü. Birinci kat cennet onundur. Hiçbir şekilde kimsenin şekki ve şüphesi olmasın ki, Allah'a ulaşmayı kişi dilediği anda Allah işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahim esması ile tecelli eder. Tecelli ettiği anda değişim başlar kişide. Gözler, kulaklar, kalp Allah'ın istediği hüviyete döndürülür. Her birinin dönüşünde mutlaka kişi Allah-u Teala tarafından derece atla mükafatlandırılır.
Bu işlevler tamam olduğu anda 5-6 dakikadır süre. O kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceleri aşmıştır. Ne yapmıştır peki bu adam? Çok mu zor bir şeyler yapmıştır? Hayır, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve dileği onu mutlaka sevapları, günahlarını aştığı cihetle mutlaka Allah onu cennetine ulaştırır. Ümitsizler, sizlere sesleniyorum. Allah-u Teala diyor ki, Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Niçin söylüyor? Belki bu sırrı öğreneceksiniz de Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda olay bitmiştir. Hangi günahların sahibi olursanız olun, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah bütün günahlarınızdan daha fazla sevabı size mutlaka o işlevleri yaparken kazandıracaktır. Mutlaka cennete gireceksiniz. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle. Bir takım saflar bize tabi olmazsan cehenneme gidersin ha dediğimizi söylerler hep. İyi ama bunu söyleyecek olan ben değil miyim? Söylemiş olması lazım gelen ben değil miyim? Böyle bir şeyi hiçbir zaman söylememiz mümkün mü sevgili kardeşlerim? Biz size diyorsak ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cenneti mutlak olarak elde ettiniz. Birinci kat cennet sizindir. Kesin sözü var Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka cennetini nasip edeceğine dair o kişi amini olmuştur. Amini olanlar ve o kişiye Allah-u Teala müjdesini kesin olarak söylüyor. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi vardır diyor. Kullarımı müjdele. Dikkat edin. Şeytanın kulları cehenneme girer. Allah'ın kulları cennete girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren Allah'ın kuludur. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Öyleyse yıllardan beri bunları söylüyorsak, diyorsak ki cennete giden kişi, gidecek olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle cennete girer. Mürşide tabi olduğu için değil, Allah'a ulaşmayı dilediği için girer. Mürşide tabi olmak ondan sonraki aşamada bir şeydir. Kişi yaşarsa Allah ona zaten irşatse, mürşit sevgisini verecektir. O kişi başkasının zoruyla değil, Allah ona irşat makamını sevdiği için, sevdirdiği için ona ulaşacaktır. Ulaştığı anda yeni imkanlar kazanacaktır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Cennete mürşidin eli öpüldüğü için gidilmez. Cennete Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle gidilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Şu mürşidin de tövbe etme meselesine gelelim. Hiç kimse mürşidin de tövbe etti diye Allah'ın cennetine giremez. Mürşidin önünde tövbe edenlerden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Ve onlar o mürşidin önünde tövbe etmemiş olsalar da gene Allah'ın cennetini hak etmişlerdir. Öyleyse
Ne demek istediğimize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İki nevi insan irşat makamına ulaşır, önünde diz çöker, tövbe eder, el öper. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlardır. Hiçbirisi kurtulamaz. Mürşid önünde tövbe etti diye o kişi Allah'ın cennetine asla girmez. Ruhu da hiçbir zaman vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmaz. Tövbe etmek bir kurtuluş değildir. Tövbe etmek şarta bağlı bir mazhariyettir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tövbe ettiği zaman netice alırlar. Ama o neticeye ulaşmadan da ölseler gene Allah'ın cennetine gireceklerdir. Öyleyse doğrulara dikkatle bakın. Sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenler ve 12 tane ihsanla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edenlerdir. O noktadan evvel ölenler birinci kat cenneti hak ettiler. Tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı dileyip birinci kat cenneti hak ettikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabiyetten sonra tabiyeti gerçekleştirdikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpüp de önünde La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dedikten sonra ölenler, onlar ikinci kat cenneti elde ettiler. Ama ikinci kat cenneti elde etmeden önce birinci kat cennet onlarındı. Hepsi felaha erdiler. Farkı belirtebilmek için daha açık konuşalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyen, bu sebeple tabiyetleri geçersiz olan münafıklar da tabi oldular. Tabi olmuş göründüler. Yani onlar da diğerleri gibi el öptüler. Peygamber Efendimiz söylediği sözleri tekrar ettiler. Arkasından da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dediler. Ama onların hiçbirisi kurtulamadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Dilemedikleri için kurtuluşları mümkün değildi. Yani tabiiyet Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için hiçbir zaman bir kurtuluş değildir. O kişiyi cehennemden kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, kurtuluşun, cehenneme girmekten kurtulmanın, cehenneme girmekten kurtuluşun, cennete girmenin bir tek anahtarı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kendinizi aldatmayın. Öyleyse dikkat edin. Tabiiyet insanları kurtarıyor mu? Sualinin cevabı. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi oldukları an ikinci kat cennetin sahibi oldular. Tabi olmadan evvel zaten birinci kat cennetin sahipleriydiler. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Peki münafıklar? Allah'a ulaşmayı dilemediler. Birinci kat cennetin sahibi olmaları mümkün değil. Tabi oldular. Aynı işlemi onlar da yaptılar. Ama tabiiyetleri geçerli olmadı. Hepsinin gideceği yer cehennem oldu. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Daha açık nasıl anlatayım? Bizim hakkımızda birçok yalan söylenir. Ama doğruları hep bizim ağzımızdan ömrümüz oldukça işiteceksiniz. Unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse bir defa daha tekrar ediyoruz.
tabiiyet cennetin kapısını açmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tabiiyet cennetin kapısını açmaz. Hiç kimseye cenneti kazandırmaz. Cenneti kazananlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve diledikleri anda alan cennetinin birinci katını kazanmışlardır. Tabiiyetleri gerçekleşmeden ölseler de gidecekleri yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerse, tabiiyetleri gerçekleşse de gidecekleri yer gene cehennemdir. O tabiiyet Allah'ın emrettiği boyutta bir tabiiyet değildir. Tabiiyet 12 tane ihsanla gerçekleşir. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması, 2, kulaklardaki vakrayı alması, 3, kalplerdeki ekinneti almak için kalbin mührünü açması, 4, kalpteki küfrü alması, 5, ekinneti alması, 6, yerine ihbat koyması, 7, Allah'ın kalbe ulaşması, 8, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 9, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açması, 10, aslında önce nur yolunu açıyor, sonra kalbe ulaşıyor, sonra kalpte bu işlemi yapıyor. Sonra kişinin zikre başlaması, 11. basamak. Bu basamaktan sonra 12. basamakta kişinin huşuya ulaşması, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması, 13. basamak. Buraya kadar kişi tam 12 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi, ihsanla tabi olan kişidir. O zaten mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetini kazanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennet mutlak olarak kazanılır. Çünkü bu işlemler yapılırken Allah-u Teala tarafından gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki engeller alınıp yerine Allah'a açık kapılar yerleştirilirken her birisi için Allah-u Teala o kişiye derecat verir. Bu verdiği derecat da kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri mutlaka aşar. Herkese farklı bir derecat sistemi uygulanır ki o kişinin Allah-u Teala tarafından kazandırılan sevapları o kişinin günahlarını aşabilsin. Ama aşacağı kesindir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi dinleyen, aramızda olmayan kardeşlerimiz, hepiniz kardeşimizsiniz. Bilin ki Allah'ın cennetine kavuşmak, yani mutluluk, cennet mutluluğu hiç de zor bir şey değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennet mutluluğunun otomatik olarak sahibi olur. Bir mürşide tabi olmasa da o birinci kat cenneti mutlak olarak elde etmiştir. Öyleyse bu gerçekleri ait olduğu yere oturtun. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluktur. Allah mutluluğunuzu bir tek dilekle garanti altına almıştır. Ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman bu sefer de size 7 tane nimet verir Allah-u Teala ve ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşacaktır. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah buraya kadarını sizin yapmayacağınızı
onun yapacağını ifade ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ey kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ki birinci kat cenneti derhal elde etmiştir. Hemen ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde 7 defa %7'lik nefs tezkiyesi olmuştur. Ve 2 de rahmet nuruyla beraber o kişinin nefsinin kalbinde %51 fazilet ve rahmet birikimi oluşmuştur. Yani nefsinin kalbindeki Allah'ın emirlerine itaat edecek olan kesim, etmeyecek olan kesimi aşmıştır. Ruhu ise %100 Allah'ın emirlerine itaat eden bir özellik taşır. Bu kişi bu noktada dünya saadetinin %50'den fazlasını elde etmiştir. Nefsindeki afetler, ona kötü şeyleri yaptıran, mutsuzlukları oluşturan nefsinin kalbindeki afetler azaldığı için, %51 azaldığı için o kişi şeytanın bütün hilelerine, hurdalarına rağmen, ona yaptığı bütün kötülüklere rağmen o kişi dünya saadetinin %50'den fazlasını elde etmiştir. Cennetin ise 3. katını elde etmiştir. Ve ciddi bir gayret göstermesi de söz konusu değildir. Çünkü bu noktaya kadar onu ulaştıracak olan Allah'tır, söz vermiştir. Mutlaka ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 3. kat cennete ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmaya vasıl olacaktır, Allah'ın evliyası olacaktır. 5-6 aylık bir ömrü varsa bu onun için yeterlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin de geçen sürenin nasıl dolduğunu bir türlü anlayamıyorum. Ama bir de bakıyorum ki ben daha sözlerimi tamamlayamadan 1 saat bitmiş. İşte gene aynı şey oldu. Zaman bitti. Ben size bugün hem cennet saadetini anlatacaktım, hem dünya saadetini anlatacaktım vesaire. Ama yolun yarısına kadar anlatabildim. Mutlu musunuz? Öyleyse saadet denilen şey sizin elinizde. Allah sizin iradenizin devreye girmesini istiyor. Size yardım etmeye hazır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 1. kat cennetin mutlak olarak sahibi olduğunuzu unutmayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilel mağdûbi aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler mesut olanlar, şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer cehennem. Mesut kelimesi, saadet kelimesi, sait kelimesi aynı kökten geliyor. Kök, mutluluk kökü. Mesut olma kökü. İnsanlar ya mutludurlar ya mutsuz. Ama insanların çok büyük bir kısmının hemen peşin olarak mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak, Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebetler, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saatini kazanmasını, dünya saatini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna
girdikçe her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim ilmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah mutlu kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir, yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Ah benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, 10 milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için din adamlarının da çok büyük bir kısmının gideceği yer orası. Gene aynı sebeple. Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için, Kur'an'ı unuttukları için,
dinlerini Kur'an'dan öğrenmedikleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gözümüzün önünde ...60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine tıkamaları ve kurtuluş reçetesini tatbik etmemeleri. Sevgili kardeşlerim, sanki

Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir? O kişi bir, Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim sizlere belli başlılarını söylediğimiz 12 tane değil, çok daha fazla. Hepsi de Kur'an ayeti sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde davet etmiş. Ne olmuş? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmışlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan iştinab etmişler. Kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: sahabeden bahsediyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş. Cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiyet müessesesini yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. On binlerce nüshası dünya üzerinde, insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öyleyse yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı orada ki yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş.

Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. İyi ama bu kadar üniversitede bu kadar ilim okunuyor din adına, isimlerini bile doğru dürüst bilmiyoruz o okunan ilimlerin. Evet, zaten problemimiz burada. O ilimler var diye Kur'an unutulmuş. O ilimler yüzyıllar boyunca adım adım Kur'an-ı Kerim'in yerini almış. Ve insanları Allah'ın yolundan saptırmış. Ne olacak yerde saptırmış? Allah'ın yolunun dışında olan insanları Allah'ın yolunu alıp hidayete erdirecek yerde, insanları hidayetten saptıracak bir ilim çıkmış ortaya. Allah Teala ona peygamberi vasıtasıyla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla faydasız ilim denilmiş, dedirtmiş. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim, nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Faydalı ilim bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denirdi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bu kadar basite indirgiyor. Ne kadar basite indirgiyor? Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin, ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki, eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde, ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Öyleyse her devirde mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارِ وِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını övmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir.
cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşşir ibadî. Ne diyor Allah Teala? Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya saadet müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulumunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amin olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah Teala Vel Asr suresinde amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Vel Asr, al zamana, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âminû olanlar hariç.
Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse hüsranda olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olmak ne demekti? Kişinin günahlarının sevaplarından fazlası fazla olması demekti. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olacaklar olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem olanlar, kazandıkları derecelerin günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ama amin olanlar hüsranda olanlardan değil, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, bir başka ifadeyle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurtuluş bir dilek, felah, kurtuluş. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Şimdi bu hakikati biliyorsanız eğer ve insanların, özellikle din öğretenlerin bundan haberleri bile olmadığını görüyorsanız, bütün ikazlarınıza rağmen onlar hala konuyu ciddiye almıyorlarsa, 60 milyondan fazla insan cehenneme gidecekse, bu ihmal sebebiyle ya da bu kasıt sebebiyle, o zaman üzülmez misiniz sevgili kardeşlerim? Cennet mutluluğu herkesin hakkı, dünya mutluluğu da. Biliyor musunuz? Şu dünya hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yani her 24 saatin yarısını, 12 saatini mutlu olarak geçirebilirsiniz. Dünya saadetinin yarısını Allah Teala bir sözünüze bağlamış. Bir söz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Eğer dilerseniz hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Ama dilemezseniz hiçbir kuvvet sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse bu cennet saadeti tamam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı diler, 1. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Yani mutlu bir insan değildir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, 2. kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti başladığı anda başkalarından farklı değildir. Ama bu kişi burada başladığı anda dediğim ne? Tabiyetini gerçekleştirdiği anda nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı anda mutsuz insanlardan bir farkı yoktur. Daha yeni başlamıştır nefs tezkiyesine. Ve kişiyi mutlu edecek faktör nefsin temizlenmesidir. Nereden temizlenmesidir? Afetlerden temizlenmesidir. Ve kişi zikir yapıyor, Allah'tan gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünü yararak açtığı yoldan içeri giriyor, kişinin nefsinin kalbine geliyor. Kalbinin mührünü ard arda gelen rahmet, fazla ve salavat nurları vurup nur kapısının
üstündeki mühre vurup onu aşağı doğru itiyor, Zülmani kapıya kadar itiyor ve baskı sebebiyle Zülmani kapıya ulaşan mühür Zülmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca üzerine gelen rahmetin, fazlın ve salavatın etkisi hep devam edecektir. Mühür de hep orada kalacaktır. Kalıyorsa şeytanın karanlıklarının o kalbe girmesi mümkün değildir zikir boyunca. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Faziletler %2 rahmetin ötesinde faziletler nefsin kalbini bütünüyle doldurur. Ne zamana kadar? Zikir devam ettiği süre içinde. Peki ne olur? Bu gelen nurlar ne yapar? Bu gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin karşıtı olan manyetik alana sahiptir. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar iman kelimesine ulaştıkça ona yapışıp kalırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında bir yerleşme, yer edinme söz konusu olur. Fazıllar, fazıl isimli nurlar, iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Ruh, zemin kattan birinci kata kadar yükselir diğer ruhlarla beraber ama orada kalır, diğerleri yukarı çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Yedinci gök katında 7 tane aleme geçer, Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinde ise 7 defa 7 yani 49, %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet oluşmuştur. Yani rahmet nurlarının ve fazilet nurlarının toplamı %51'e ulaşmıştır. Ne demek bu? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbi bütün insanların kalbi gibi kapkaranlıktı. %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, isyan, nefret. Nefsin kalbi bu afetlerle %100 doluydu. Doluysa ne olur? Doluysa kişi dünya hayatında mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga vardır. Dengededir. Nefsle ruh aynı güçtedir. Nefsin kalbinde sadece afetler vardır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen afetler. Ruhun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyen. Yani iki müessesenin tabiatları birbirine tamamen ters. Nefsin istediğini ruh istemiyor, ruhun istediğini nefs istemiyor. İkisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin olmasını istiyorlar. Vücudun kumanda olan akıl taraflardan sadece bir tanesine geçit verir. İşte akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak olduğu, bütün emirlerinin işlenmediği, bütün yasakların da serbest bırakıldığı bir ortamda kendine gelmişse, bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa,
O zaman Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleme yetkisi verecektir nefse. Allah'ın emirleri içinde geçit vermeyecektir. Allah'ın emirlerini yaptırmayacaktır. Gene nefs tarafından her olayın arkasından bir zafer kazanılacaktır. Ve böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için Allah-u Teala'dan gelecek olan, o olayın hemen arkasından gelecek olan azapla azaplanacak. Yasak ettiği fiilleri işlediği için gene azaplanacaktır. Ve böylece kişi devamlı bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşayacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu konumuzun başlangıcı, kim nefs tezkiyesine başlarsa, başladığı noktaya kadar hayatı hep mutsuzlukla geçecektir. İş dünyasında devamlı bir kavga var olduğu için, nefs ile ruh arasında bir diyalektik kavga, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kavga, çünkü iki unsurun faktörleri birbirine tamamen zıt olarak yaratılmış. Kavga kaçınılmaz. İş dünyanızda kavga var. Kavga varsa iş dünyanızda mutsuzsunuz. Hem emirler cephesinde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Hem de mutsuzsunuz, her seferinde bu iki güç, yani nefsiniz de ruhunuz, devamlı bir savaş halinde olduğu için. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa, orada kavga ve savaşın olduğu yerde, orada kaosun olduğu yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve kişi iç dünyasında, bu dünya hayatında, iç dünyasında huzursuzdur. Peki huzurun sağlanması neyle mümkün olabilir? Bir tek sebeple mümkün olabilir, kavganın bitmesi. Biter mi? Elbette biter. Allah Teala size nefs vermiş ama o nefsin ahsine dönüşebilecek olan özelliğiyle beraber teslim etmiş size. Biz diyor nefsi, insanı diyor ama nefsi kastediyor. Bir ahsen-i takvim içerisinde yarattık. Ahsene bir zaman parçasında, bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın mutluluk dizaynının iç dünyanızda geçerli olmadığını o zaman anlayacaksınız. Nefsinizi, onun içindeki afetleri tanıdığınız zaman mutsuzluğunuza isim koyabileceksiniz artık. İç dünyanızdaki kavga. O kadar mı? Hayır. Mutluluğunuzun daha önemli bir sebebi dış dünyanızda. Neden? Nefsiniz var. Başka insanlara karşı kötü davranıyorsunuz. Nefs üstün olmak ister. Üstünlüğünü başkalarına ispat etmek ister. Üstünlüğünün mutlaka başkaları tarafından kabul edilmesini ister. Ve bu nefsiniz sahip olduğu vasıflar itibariyle bu hüviyettedir. Ve bütün insanlar nefs sahibidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmek için bir faaliyetin içindedir. Bunu yaparken ne yazık ki bir takım insanlar başkalarını kırarak bunu gerçekleştirirler. Onlara sadece onlardan üstün olduklarını zekayla, konuşmakla, sahip olunan ilimle değil, zor kullanmakla kabul ettirmeye çalışırlar. Kuvvetli, zayıfı ezer. Ve arkasından da her bu tarz olay tahakkuk ettiği zaman Allah mutlaka o kişiye azap verir. Yetmez,
bu kişi kime fenalık yaptıysa, kötülük yaptıysa, kötülük yaptığı kişi o anda, zayıf olduğu anda buna katlanacaktır ama mutlaka intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikam fırsatını yakaladığı zaman mutlaka intikam alacaktır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi birinci etapta kötü davrandığı kişiye, kötü davrandığı cihetle Allah-u Teala ona azap etmişti. Bu sebeple kişi huzursuz olmuştu. Ne zaman ki o kişi kendisine intikam alır, bu kişi gene üzülür. Kendisine karşı bir haksız fiil işlendiği kanısındadır. Ve ikinci defa üzülecektir, huzursuz olacaktır. Ve iç dünyasında o da karşı taraftan intikam almak isteyeceği cihetle intikamı hazırlayıcı bir cephe oluşacaktır iç dünyasında. Mutlaka intikam almak isteyecektir. İşte burada her iki ihtimalde de kişi huzursuzdur. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlediği için haksız yere bir başkasından başkasına kötü bir davranışla onu zararlı edecek bir davranışta bulunduğu için Allah-u Teala ona azap edecektir. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Ama her halükarda bu kişi mutlaka huzursuz olacaktır. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da huzursuzdur. Başkalarına kötü davrandığı için huzursuzdur. Onlar kendisinden intikam aldığı zaman huzursuzdur. Bu da onlardan intikam aldığı zaman gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan bu kişi, dış dünyasında başka insanlarla olan ilişkilerin her cephesinde, her safhasında huzursuzdur. O kadar mı? Hayır. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Neden? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmez. Umurunda bile değildir Allah-u Teala'nın emirleri. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Özellikle zikir yapmaz. Hep huzursuzdur. Zikir yapmayan herkes mutlaka huzursuzdur sevgili kardeşlerim. Emirler cephesinde huzursuzdur, emirleri yerine getirmediği için. Allah mutlaka ona azap eder. Nehiler, yani yasaklar cephesinde gene huzursuzdur. Allah'ın yasakları onun umurunda bile değildir. Nefsi hangi kötülüğü isterse onu işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onun için normaldir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Nefsi emarede olan bir kişi, yani nefsinde afetler mevcut olan, o afetleri yok edemeyen bir insan için iş dünyasında da huzursuzluk söz konusudur. Nefsiyle ruh arasındaki savaş sebebiyle dış dünyasında da huzursuzluk sebebi huzursuzluk söz konusudur. Başkalarıyla nefsi devamlı çatışma halinde olduğu için, kavga halinde olduğu için emirler ve nehiler cephesinde de Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Emirleri de yerine getirmemektedir. Yasakları da işlemektedir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında huzursuz, dış dünyasında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz.
aklını başına toplamadığı sürece hep bu huzursuzluk devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse çözüm var mı? Elbette var. Bizi yaratan Allah, en çok sevdiği mahlukunun, kainatı uğruna yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Reçeteyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Reçete bir maddelik. Kahvenizden bir yudum almak kadar basit. Bir cümle. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bu kadar. Bu bir gerçek arzu olarak sizden sadır olmuşsa, Allah Teala mutlaka onu işitecektir, görecektir, bilecektir kalbinizdeki bu talebi, bu isteği. Ama kendinizi aldatmayın sakın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz kesindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki bu size ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya saadetinin yarısını sağlar. Cennetin üçüncü katına kadar bir imkan sağlar size. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Bir ve ikinci kat gerilerde kaldı. Üçüncüye ulaştınız. Dünya saadetinde yarısı, en az yarısı sizin. Aslında durum %75'lik bir dilimi gösteriyor. Ama başarmanız mümkün değil. Çünkü şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Ve başarınızı gölgeleyecektir. Ama ne kadar gölgelese, dünya saadetinin yarısını yaşamanıza engel olamaz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 12 tane ihsan veren Allah Teala sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizi sağlar ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamak 21. basamaktır. 21. basamağa kadar nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunuzun kalbi %100 mutluluğa dönük. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin de %51'i aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin kalbindeki %49'luk bir bölüm hala aynı, Allah'ın bütün emirlerine karşı yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyor. Ama bu rakam %49'dur. Yani %25 civarında. O zaman %75 mutlu olmanız lazım ama olamıyorsunuz. Nasıl nefsinizle ruhunuz dengedeyken %50-%50 olduğu halde siz yarı mutlu yarı mutsuz bir insan değil, mutsuz bir insansanız, şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle böyleyseniz, burada da aynı olay var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada da aynı dizayn söz konusu. Şeytan nefsinizin kalbinde %51 nur olmasına rağmen, ruhunuzun kalbi %100 nurla dolu olmasına rağmen bu muhtevada iblis size tesir ediyor.
Sevgili kardeşlerim, ruhunuz 14. basamakta vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ama devrin imamının ruhu sizin başınızın üzerindedir. Nefsinizi kontrol altında tutacak kuvvet odur. Denge bozulmamıştır. Ama mutluluğunuz gene %50'yi ancak geçer, ancak oraya ulaşırsınız. Şeytan devamlı her an sizinle uğraştığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama ne olur? 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve sonra da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Mutluluğun %50 çevresinde oluştuğu bir dizayn bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Şu dünyada mutluluğu istiyorsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi saadete %100 ulaştıracak olan bir faktördür. Ama Allah'ın garantisi altında olan kesim %51 nur birikimine kadardır. Bu Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama Allah bundan sonra sizi bırakmak niyetinde değildir. Siz onu bırakmadıkça. Yani Allah'a tevekkül edebilirseniz, Allah'ı vekil edebilirseniz kendinize, o sizin fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlayacaktır. İradenizi tekrar ilahi iradenin kontrolü almasıyla. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra daimi zikre ulaştıracaktır Allah-u Teala size. Siz Allah'a tevekkül edebilirsiniz. O olayı yaşadığınıza göre, Allah-u Teala ruhunuzu verdiği söz gereğince kendisine ulaştırdığına göre şöyle düşünmeniz gerekmez mi? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da dileği kabul etti ve ruhumu Allah'a ulaştırdı, öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem ve bunun için yapılacak olan her şeyi yapmaya hazır olursam, Allah-u Teala mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Bu düşünce tarzı tevekkülün temelidir. Ve Allah'a tevekkül ediyorsanız, mutlaka Allah fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Aynı standart nefsiniz için de geçerlidir. Daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizin de Allah'a teslimidir. Hepsi tevekkülle gerçekleşir. Ve fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde mutluluğunuz %80'i aşar. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinizde %100'ü bulur. Mutlak anlamda mutlu bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Her kademede de bir cennet katı yükselirsiniz. Ve devam ederseniz yolunuza, en sonunda iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edip 7. kat cennetinde sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve dalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha mi as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim gâlil magdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde size mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sizlerle el ele, gönül gönüle, can cana bir sohbet yapmak için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse konunun muhtevasına beraberce bakalım. Neden bahsediyoruz? Konumuz ne? Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanlar için ezelden beri istediği tek hedef. Hangi şartların içinde olursanız olun, evvela şunu hatırlayın. Siz bir insansınız. Yani kainatta yaratılmış olan varlıkların en üstünüsünüz. Yaratıkların en üstünü sizsiniz. İnsansınız. Meleklerden de üstünsünüz. Cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da, aklınıza her ne geliyorsa hepsinden de üstünsünüz. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'tan bir emaneti bünyesinde taşıyan ve o emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmek mevkiinde olan bir yaratık. Bir yaratık ama yaratıcısına ait olan ruhu muhtevasında taşıyan bir yaratık. Ve kendisine ait olmayan bir ruh, Allah'a ait olan bir ruh ve onu gerçek sahibine iade etmekle vazifeli bir yaratık. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa. Önce tevazuu öğreneceksiniz. Bir mahluk olduğunuzu, sadece bir yaratık olduğunuzu hiç unutmayacaksınız. Allah sizi yaratmış. Bu yaratma fiiline dikkatle bakın. Üzerinizdeki bu vücut sadece bir kalıptır. Şu zahiri alem denilen alemi algılayabilecek olan bütün vasıtalar bu fizik vücudunuzda mevcuttur. Ama fizik vücudunuzu kullanan müessese akıldır. Ve siz bir şahsiyet olarak, bir varlık olarak aynada kendinize baktığınız zaman kendinizi bir kişi olarak görürsünüz, bir insanoğlu olarak görürsünüz. Bir varlıksınız. Bir vücudunuz var. Aslında 70 trilyon hücre ile temsil edilmektesiniz. Her hücrenizde çok sayıda mitokondri var. Elektrik üretiyor sizin için. Hayata kalmanız için lüzumlu olan her şeyi gerçekleştirebilmeniz için düşünebilmeniz için, konuşabilmeniz için, yürüyebilmeniz için, her şeyi yapabilmeniz için. Fizik alemin standartlarına göre donatıldınız. Bu kalıp sizi temsil eder. İçinizde şu anda bir nefs var. O da sizi temsil eder. Fizik vücudunuz hangi görüntüdeyse nefsiniz de tıpatıp şu anda onun görüntüsündedir. Ama nefsiniz sizden ayrıldıktan sonra, ki her gece mutlaka ayrılır. Uykuda gezenler bunun istisnasıdır. Her gece sizden ayrılan nefsiniz ya bu alemde bir yerlere gider, ya berzah aleminde bir yerlere gider.
eğer berzah aleminde bir yerlere gitmişse şartları derhal idrak edersiniz. Berzah aleminde her şey fiziktir sizin nefsiniz için. Ama bu alemdeyseniz hiçbir şey fizik değildir. Her şey sadece bir görüntüden ibarettir. Evet, onların da bir mekan kapladığını net olarak görürsünüz. Üzerinde uçarsınız, evlerin içinde uçarsınız, duvarlardan geçersiniz. Her şeyin çok güzel olduğu bir masaldaymış gibi bir hayat sürersiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar size niye verildi? Bu fizik vücut, bu nefs, bu ruh, bu akıl niye verildi? Yaratıcınızı tanıyasınız diye. Verilenleri de en iyi şekilde kullanıp sonsuz bir mutluluğa ulaşasınız diye. Mutluluğun her artan kesimi bir sonraki teslimle gerçekleşir. Önce ruhunuzun teslimi, %51 mutluluk. Fizik vücudunun teslimi, %80 mutluluk. Nefsinizin Allah'a teslimi, %100 mutluluk. Dünya saadetinden bahsediyoruz. Her safha, ki Allah'ın dini 7 safha içerir, Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamaktasınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz. Nefsinizi tezkiye etmek suretiyle 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyetle Allah'a teslim olur. Ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'a olan teslimini ifade eder. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Sizdeki Allah'a ait olan emaneti onun gerçek sahibine ulaştırdınız ve teslim ettiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız. Öyleyse daha sonra 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 5. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, affedersiniz, 5. kademesinde de iradenizi de Allah'a teslim etmek suretiyle teslimlerinizi tamamlayacaksınız. 7 tane safayı da tamamlayacaksınız. Hiç unutmayın, siz bu dünyaya şeytanın öğrettiklerini tatbik etmeye gelmediniz. Allah'ın öğrettiklerini tatbik etmeye geldiniz. Bu sözleri işitenlerden her kim büyüyle, hüddamla meşgulse, bunlarla insanlara rahatsızlık veriyorsa, bilin ki siz büyülerle, hüddamlarla, cinlerle meşgul olanlar, bunlarla insanları rahatsız etmek gibi bir hedef taşıyanlar, siz Allah'ın emrinde değilsiniz. Siz şeytanın emrindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakalım İblis insanlardan ne istiyor? İblisin insanlardan istediği şey sadece tek bir şeydir. Onların mutsuzluğu. Allah ne ister? Sizi mutlu kılmak. Şeytan ne ister? Sizi mutsuz kılmak. Hiçbir büyüyle veya hüddamla meşgul olan kişi mutlu olmak imkanının sahibi değildir.
asla mutlu olamazlar. Her zaman şeytanla ile olan, şeytanla ilişkileri onları sonsuz bir huzursuzluk içinde yaşatır. İblisin istediği de zaten sadece budur. Sizi huzursuz kılmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolu sizi mutluluğa götürecek olan yoldur. Mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Mutluluk sizin de hakkınız. İşte öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki insanların %90'dan fazlası mutlu değil, mutsuz. İnsanlardan gene %90'dan fazlası cennete değil, cehenneme girecekler kıyametten sonra. Bu insanların bir kısmı bilerek bu yolu yaşıyor, mutsuzluğu yaşıyor, şeytanla ilişkisini devam ettiriyor. Bunlar çok küçük bir azınlıktır. Büyük kitle doğruyu yaptığını zannederek yanlış yapanlardır. Her dinin içinde dinlerini yaşadıklarını zannedenlerin %90'dan fazlası aslında dinlerini yaşamıyorlar. İslam'ın içinde de bu böyledir. Hristiyanlığın içinde de bu böyledir. Yahudiliğin içinde de bu böyledir. Din çoktan unutulmuş. Asırlarca evvel İblis sahabe Allah'ın emirlerini yerine getirirken, Allah'ın emirlerini yaşarken Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmı Allah'ın emirlerini çoktan unutmuşlardı. Ya da daha doğru bir ifadeyle şeytan onlara Allah'ın temel emirlerini unutturmuştu. Tıpkı bugün İslam'da olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, dinde bir, hedefler vardır. Dinde iki, bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar vardır. Dinin safhalarını yaşamak hedeftir. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. Üç, ruhu Allah'a

Onlara, o peygamberlere tabi olanların hepsi aynı dini yaşadılar. Sadece bir tek dini, Hanif dinini. Hazreti İbrahim'in nisanıyla Hanif dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nisanıyla İslam dinini yaşadılar. Hanif dini İslam dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bütün insanlar Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratıldılar. Herkes, hepiniz aynı özelliklerin sahibisiniz. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatıldınız ve sadece o din var. Hanif dini var. İnsan tarihi boyunca onun dışında ikinci bir din hiç olmamıştır. Dinler yok sevgili kardeşlerim. Bir tek din var. Sizi mutluluğa taşıyacak olan bir tren. Bir vasıta. Öyleyse o yedi safayı yaşamak için yapmanız gereken şey trene binmek. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluk trenine binmiştir. Baştaki üç istasyonu Allah Teala garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin mürşidine 12 tane insanla ulaştığımıza tabi olan herkes ikinci kat cennetin ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Zaten o ulaştırmamıştır. Allah ulaştırmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennet mutluluğunun üçüncü katına, dünya mutluluğunun yarıdan fazlasına mutlaka Allah Teala tarafından sahip kılınır. Herkes. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Öyleyse siz sevgili kardeşlerim, bizi izleyenler, dinleyenler, ilk defa izleyenler, ilk defa dinleyenler, bir sorumuz var size. Hiç size kimseler gelip de Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettiler mi? Allah'a ulaşmayı dilemek, ondan bahsediyoruz. Bu iblis tarafından insanlara unutturulan Kur'an-ı Kerim'in bel kemiğini teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa Allah'ın yolundasınız. Bu dilek yoksa şeytanın yolundasınız. Ne söylediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz isteseniz de istemeseniz de şeytanla yakın bir alakanın içindesiniz. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki şeytanın adımlarına sakın tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emredilirler. Yani Allah'ın emrettiklerini yapmamakla, Allah'ın yasaklarını ise işlemekle emrolunurlar. Kim bu insanlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı

dilemeyenler. Eğer bizi ilk defa bir din alimi dinliyorsa, o bizi Merih'ten falan gelmiş zannedebilir. Çünkü belki de hayatında hiç duymadığı bir husustan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. O kişi der ki şu anda, ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Sonra gittim İlahiyat Fakültesini bitirdim. Sonra master yaptım, doktora yaptım. İlahiyat Fakültesinde de öğretim üyesiyim. Hiç hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve bu kişi acaba bu profesör kardeşimiz bizim hakkımızda eski köye yeni adet, bu adam olsa olsa bir delidir diye mi düşünür? Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Öyle düşünmesi veya düşünmemesi değil önemli olan, sevgili kardeşlerim, önemli olan bu kardeşimizin kurtulmasıdır. Eğer ilminin ışığı altında, ki o ışık ne yazık ki karanlık bir ışıktır, o kişi kibirlenenlerden biri ise sözlerimizi hiç dikkate almayacaktır. Oysa ki onlar bizim sözlerimiz değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözleri. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, sonra diyor, senden sonra, buradaki sonranın manası senden sonra Kur'an'ı insanlara öğretecek olan, açıklamasını yapacak olan biziz diyor. İşte bu devirde de Allah Teala Kur'an'ın açıklamasını yapıyor ve o açıklamayı biz gerçekleştiriyoruz. O bize öğretiyor. Biz de sizlere. Hep böyle başlar bu masal. Hep aynı itirazlarla karşılaşırız. Aklı selim sahipleri dinlerler. Öyle olmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Eğer bizim düşünce standartlarımıza uymayan bir şeyler söyleniyorsa, o söylenen şeyler hakkında hüküm vermek için evvela onu dinlemek mecburiyetindeyiz. Ne söyleniyor? Ne söyleniyorun cevabını sizlere takdim ederken, acaba söylenen şeyler sizin muktesebatınızda var mı, yok mu sualinin cevabını söylenenleri dinledikten sonra almış olacaksınız. Öyleyse söyleyeceklerimiz çok kısa. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar bize milaki olmayı, ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. İşte İlahiyat Fakültesindeki profesör kardeşlerimizin %90'ından fazlası bu söylediklerimizden haberdar değil. Daha kötüsü,
onlara hakkımızda yanlış şeyler söyleniyor ve bizim şimdiye kadar onların öğrenemediği şeyleri söylememizin değerlendirilmesi şöyle: bu adam bir deli ve dinde hiç olmayan şeyleri söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bunları söyleyen kim? Söylediklerimizi incelemek zahmetine bile girmeyenler. Şimdi Arapça bilen, Kur'an-ı Kerim'in manasını ayetlerden çıkarabilen bir akil ve bali kişiye sesleniyoruz. Rüştünü ispat etmiş, akil ve bali olmuş bir kişi, normal standartlarda akıl sahibi ve Arapça bilen. O zaman söylediklerimizin manasına bakıyoruz. Korkunç şeyler. Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatını yaşarken kazandıkları dünya menfaatiyle yaşarlar ve onunla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları şeyler onları mutlu kılar. Ve diyor Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah'ın kanununu bu seviyeye ulaşmış birinin bilmemesi imkansız. Nedir Allah-u Teala'nın kanunu? Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer cennettir. Müminin Suresi 102. ayet-i kerime. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne diyor Allah-u Teala? Günahları sevaplarından fazla olanların gidecekleri yer cehennemdir. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerindeki muhteva da budur. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olan insanlar bunlar. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. Kazandıkları dereceler fazla olsaydı cehenneme değil cennete gitmeleri gerekirdi. Cehenneme gidecekler, kazandıkları dereceler sebebiyle gidecekler. Kesin olarak görünüyor ki kazandıkları dereceler az, kaybettikleri dereceler fazla. Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, böyle bir şeyi lüzumsuz gören birçok din adamı tanıyoruz. Şimdi konunun can alıcı noktasına geliyoruz. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şu anda nasıl diğer toplulukların, Hristiyanların, Yahudilerin din hüviyetinde görülen, belki de din sayılmayan, daha ...69... fırkanın mensupları
bütün din sayılan bu anlayışların içinde insanların %90'dan fazlası mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve de din adamı olmak bir büyük ateşten gömlektir sevgili kardeşlerim. Çünkü din adamlığı insanlara cennetin yolunu göstermeyi hedef kılar. Ama Kur'an'ın temel bilgilerinden yoksun olup da kendilerine öğretilen ilimle onu yeterli zannederek amel edenler, bu hakikatleri hiç öğrenemeden belki de hayatlarını tüketeceklerdir. Cin adamı olmak farklı bir vetiredir sevgili kardeşlerim. Çünkü vebal yükler. Bakınız cehenneme girenler ne diyor Allah-u Teala'ya? Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Pardon, saadatlarına itaat ettik. Tabiyet yok. Onun için tabi olduk kelimesi hiç yakışmadı oraya. Ayette de zaten yok. İtaat ettik kelimesi kullanmış Allah Teala. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kübera, kebirler, büyükler demek. Ya saadatlar, hangi konunun saadatlarıysa o konunun ileri gelenleri, adı geçenleri, o konuda yol göstericiler. Bütün dinler iblis tarafından asırlarca süren gayretlerin sonunda yol göstericilerin saptırılmasıyla saptırılmışlardır. Dikkat edin, yol göstericiler kendileri bilerek, isteyerek bu yanlışın içine düşmemişlerdir. Asırlarca süren, gelecek nesillere gafletle devredilen bir yanlış miras. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- İrşad makamına ulaşıp tabiyet, tabi olmak. 12- İhsanla orada da 7 tane nimet almak. 3- Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4- Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5- Nefsi Allah'a teslim etmek. 6- İrşada ulaşmak. 7- İradeyi de Allah'a teslim etmek. Ve böylece 4 teslim, 7 safhadan oluşan bir İslam yaşantısını yaşamak, kainatın tek dininin yaşantısını yaşamak. İkinci bir din hiç olmamıştır. Öyleyse bir yerlere vardık galiba. Sahabe sevgili kardeşlerim, kainatın tek dinini bütün bu safhalarda başarıyla safhaları gerçekleştirerek yaşarken ...2600 yıl evvel peygamberleriyle beraber bu size söylediğimiz şeylerin hepsini yaşamış olan Yahudilerden %90'ı dinlerini artık yaşamıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a karşıydılar. Ama aralarında %10'dan küçük bir grup
sahabe neyi yaşıyorsa aynı şeyleri yaşıyorlardı. Onlar gibi namaz kılıyorlardı. Onlar gibi oruç tutuyorlardı. Onlar gibi zekat veriyorlardı. Onlar gibi zikir yapıyorlardı. Onlar gibi mürşitlerine tabi oluyorlardı. Onlar gibi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlardı. Bu yüzden Kur'an'da birçok ayette Allah Teala onların, yani Yahudilerden ve Hristiyanlardan, diğer dinlerden olan insanların Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen ayetlerden mutluluk duyduklarını söylüyorlar. Çünkü onlar da kendi etraflarındaki insanlara size anlattığımız bu hususları anlatıyorlardı. Tasvip görmüyorlardı. Onların hepsi onların söylediğini reddediyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen ayetler ard arda açıklanıyordu herkese. Açıklandığı zaman bakıyordu ki o insanlar, bu yedi tane safayı yaşayanlar, kendi peygamberlerinden beri gelen 2400 yıl içinde Yahudiler, 600 yıl içinde Hristiyanlar, neler kaybettiklerini toplam kesim olarak %80'den fazlası, %90'dan fazlası bilmiyorlardı. Ama onların aralarında yaşayıp da Hristiyanların arasında yaşayan ama sahabenin hayatını yaşayan, fizik hayatta Hristiyan görünen ama sahabenin hayatını yaşayan, namazıyla, orucuyla, zekatıyla, zikriyle, ruhu ve içi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle yaşayan bir grup. Evet, bu insanların sayısı her devirde %10'un altında olmuştur. Peygamberlerin yaşadıkları devirde de toplam camiaya hesaba kattığınız zaman, yani hitabet alanı içindeki insanlar, o insanların her zaman %10'dan azını oluşturmuştur Allah'ın dostları. Hitabet alanı deyince onların sözlerinin kendisinden dinlendiği yerler değil. O hitabetin yayılma alanı içindeki kocaman bir hinterlandtan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, onun için Hristiyanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıkmıştır. Putperestler karşı çıkmıştır. Yahudiler karşı çıkmıştır. Şeytana tapanlar karşı çıkmıştır. Ateşe tapanlar karşı çıkmıştır. Her birinin içinde de gene onların içinde yaşadıkları halde onların hayatına hiçbir zaman uymayan, Allah'ın emirlerini gerçekleştiren %10'dan az bir topluluk hep o toplulukların içinde yaşadılar. Şu anda da dünyada kurtuluşa ulaşabileceklerin sayısı ne yazık ki %10'un çok altındadır. İşte dünyayı kaplamış olan bu büyük dumanın, duhanın insanları bir defa dünyada azaplandırdığı kesin. Nefslerinde %100 afetler dolu olduğu için her an azapta bu insanlar. Her an başkalarına zulmediyorlar. Her an kendilerine zulmediyorlar. Her zulmün arkasından Allah onlara azap ediyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Mutsuz insanlar. Sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğu anlatmak istiyoruz. Düşünemeyeceğiniz kadar kolay bir şeyden bahsediyoruz. Mutluluk Allah'ın yegane dinini yaşamanın adıdır. Bu yaşantı Allah ile mutlaka ilişki kurmayı gerektirir ve gerçekleştirir. Çünkü insanın bir şey yapması gerekmiyor. İnsan oğlu sadece Allah'ın bir yaratığıdır ve ona göre programlanmıştır ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennet saadetine
üçüncü kat cennet saadetine ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. Dünya saadetinin de %50'si mutlaka ona teslim edilecektir. Birkaç aylık bir dönem içerisinde kişi bunları mutlaka gerçekleştirir. Ne yapmıştır? Çok mu zor bir şey yapmıştır? Hayır. Dünyanın en kolay talebini yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kadar. Allah'ın istediği başka bir şey de yok zaten. Bunu dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, hepiniz, hanginiz dilemediyse, o dilemeyenler diledikleri an görecekler ki kurtuluş kesinlikle onları gelip yakalamıştır. Ne diyor Allah Teala? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Bu sebeple Allah'ın öğretisi en kolayını içerir. Allah'ın öğretisi. Bu öğretinin şu anda dünya üzerindeki en sağlam kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü hiçbir değişikliğe uğramamıştır. 14 asırdır tek bir Kur'an-ı Kerim aynen elden ele dolaşmaktadır. O Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca baskısı yapılmıştır. Hiçbirinde diğerinden bir farklılığı yoktur. Harfler itibariyle de, kelimeler itibariyle de. Öyleyse ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah Teala her kavimde resuller vazifeli kılıyor. Her devirde, her kavmin içinde resuller vazifeli kılıyor. Ve onlara Allah dini öğretiyor. Onların da başka insanlara bu dini öğretmeleri söz konusu. Hangi dini? Kainatın tek dinini. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hiçbir zamanda olmayacaktır. İnsanlar bir dini yaşadıklarını zannedeceklerdir. Ama hiçbirisi kurtulamayacaktır. Bu kadar korkunç bir tuzak kimin eseri olabilir sevgili kardeşlerim? İşte bu iblis. Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de Allah onu huzurundan kovduğu zaman, cehenneme atıp sonsuza kadar cezalandıracağını söylediği zaman diyor ki, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer yaşatırsan ben onların sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağdan, soldan, önden, arkadan onlara yaklaşacağım. Ve onların sırat-ı müstakimin üzerinde oturduğum için onları sırat-ı müstakime sokmayacağım. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İblis böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Onların pek azı hariç hepsini. İşte bizi üzen, uykularımızı kaçıran bir noktaya geldik sevgili kardeşlerim. Gözümüzün önünde milyarlarca insan cehenneme doğru yolculuk yapıyorlar. Ve 8 tane uydudan şeytani işlere doğru yönlendiriliyorlar. Şeytani ilimlerle mücehiz insanlar onları cehenneme yaklaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu duman bir azap olarak bütün dünyayı kaplamış durumda. İnsanların her ülkede, hangi dinden olurlarsa olsun, 190'dan fazlası mutlaka Allah'ın emirlerinin dışında bir hayat sürüyor. Ve gidecekleri yer
cehennem. Yani 6 milyar nüfuslu bir dünyada 5,5 milyardan fazlası insanların ne yazık ki mutlaka cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlara yazık olmuyor mu? Öyleyse hadi gelin, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve kurtuluşa imzanızı atın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceği kesin. Peki ya Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman da kurtulacağı kesin. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse müjdeler deyince hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi devreye giriyor. Acaba öyle mi? Yani oradaki müjdeler kelimesi hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini kapsıyor mu? Evet, kapsıyor. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: diyor ki Allah Teala ela ille evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Her ikisinde de müjdeler vardır ifadesi kullanıyor Allah Teala. Her ikisinde de takva sahibi olduklarını, her ikisinde de müjdeler vardır olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama ikincisinde o müjdeler dediği müjdelerin dünya müjdesi ve cennet müjdesi olduğunu ifade ediyor. Dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Rum 31'de Allah Teala diyor ki: "Minibine ileyhi ve yettekun." Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve aynı zamanda o kişi aminudur. 7 kademe aminu olmaktan birincisi ilk defa aminu olmuş, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes aminu olmuştur. Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse Allah Teala'nın bir garantisi var. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi beraberce geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dünya müjdesi ve cennet müjdesi. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala ikisini birlikte veriyor. Şeytanın üzerimizdeki hükümranlığının kalktığı nokta orası, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Öyle bir dünyada olmalıyız ki sevgili kardeşlerim,
İnsanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeli. İnsanların %50'den fazlası kurtuluşa ulaşmalı. Böyle bir dünya oluşur mu? Evet, oluşacak. Asr-ı Hidayet bunun için önem taşır. Asr-ı Hidayet'te insanlara Allah'a ulaşma dileği mutlaka gerçekleşmesi gereken bir dilek olarak ifade edilecek. Çok şeyler olacak Asr-ı Hidayet'te sevgili kardeşlerim. Acılı günler olacak. Ama sonunda insanların çoğu, büyük bir kısmı hidayete erecek. Kalanların büyük bir kısmı. Öyleyse adaletin tam olarak gerçekleştireceği bir gün gelecek mi? Gelecek. Adaletin sahibi Allah olacak. Öyleyse insanların mutluluğa ulaşması söz konusu olacak mı? Evet. Asgari üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı yaşayanların büyük kısmı tarafından gerçekleştirilecek. İşte o devre yeni bir asr-ı saadeti ifade eder. O devre hidayet çağının mutluluğu gerçekleştirdiği devre olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Eğer Allah-u Teala görev veriyorsa, o görevin gerçekleşmesini temin edecek de gene bizatihi Allah'tır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Kim mutlu olmayı istemez ki? Var mı öyle birisi acaba? Ben mutlu olmak istemiyorum diyen bir hasta, hasta kafa. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece bir tek hedefe makrun olarak yaratır. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an ve kendisine indirilmiş olan bütün mukaddes kitaplar insanların mutluluğu için bir davetiyedir. Bir garantidir ve bir reçetedir. Bir yönetmeliktir. Bir hedef gösterme belgesidir. Bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kesin olarak şunu söylüyoruz ki hepiniz, hiçbir istisnanız yok. Hepiniz şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak için yaratıldınız. Allah bütün kainatların yegane yaratıcısıdır. Bizim dünyamız da zahiri alemin bir parçası. Zahiri alem şu fizik vücudumuzun alemi. Nefsimiz bu alemin berzah alemine ait olan varlık. Ölümümüzden sonra oraya gidecek. Kıyamette oradan gelip tekrar vücudumuz içine girecek. Ruhumuz Allah'a ait. Allah'tan geliyor emr aleminin varlığı ve tekrar Allah'a geri dönecek. Aslında Allah'a ruhunu ulaştırmak isteyenlerin bütün kardeşlerimizin ruhları Allah'a ulaşmış durumda. Bizimki de öyle. Öyleyse ruhsuz biri var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin hedefi ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak olmalı. Mutluluğun başka bir yöntemi de mevcut değil. Allah Teala hepinizin ruhsuz kalmanızı istiyor. Ruhunuzu, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a geri göndermenizi istiyor Allah Teala. Ruhunuzun Allah'a geri dönüşü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki O her şeyin en güzelini vücuda getirir. Ve hedefine dikkatle bakın. Hedefi sadece sizin mutlu olmanızdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, saadet rehberi ve saadet garantisi olarak indirmiş. Hepinizin mutluluğu Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Siz şuna karar vereceksiniz sadece ne kadar mutluluk istiyorsunuz. Eğer bana dünya mutluluğunun yarısı yeter diyorsanız tamam. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 6 ay içinde dünya saadetinin yarısını elde edin. Bu sizi 3. kat cennetine kadar çıkarır. Buna evet diyorsanız hemen yola çıkın. Garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala size garanti veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırması demek nefsinizin kalbinin %50'den fazlasının afetlerden temizlenmiş olması demektir. Yani bir günlük hayatınızın yarıdan fazlası, en azından yarısı
mutlulukla, yarısı da mutsuzlukla geçecek demektir. Dünya saadetinin yarısı. Ama cennet saadetinin üçüncü katı. Allah'laşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mı? Sonra eğer mürşidinize Allah Teala size ulaştırırsa ve tabi olursanız, ki mürşit sevgisini o verecektir size, mutlaka o mürşidi seveceksiniz, o zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah size emanet olarak verdiği ruhunuzu kendisine ulaştırmak üzere sizden geri alacak. Ve Allah'a ulaştırdığı zaman, kendisine ulaştırdığı zaman siz üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyince birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirince ikinci kat cennet ve ruhunuzu Allah'a teslim edince üçüncü kat cennet garanti. Öyleyse gerçekten böyle mi olay? Yani Allah Teala sizler için indirdiği Kur'an-ı Kerim ile size bu garantiyi veriyor mu? Veriyor sevgili kardeşlerim. Her şey, yani geminin limandan demir alması bir taleple başlar. Allah'a ulaşma talebi. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebinin sahibiyseniz mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bunu Allah'tan istemeniz lazım. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaya, ölmeden evvel ulaştırmaya niyet etmeniz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd ve şükretsek azdır ki o Kur'an'ı indirmiş, daha evvel indirdiği İncil'in, ondan daha evvel indirdiği Tevrat'ın, ondan daha evvel Hazreti İbrahim'e verdiği kitabın hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safha mı? Allah'laşmayı dinlemek birinci safha, mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci safha, ruhunuzu Allah'laştırıp teslim etmek üçüncü safha, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudunuz Allah'a hiçbir zaman ulaşmaz. Ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiklerini işlemeyerek teslim olur. Fizik vücudunuzun teslimi üçüncü safha, affedersiniz, ruhunuzun teslimi üçüncü safhaydı, fizik vücudunuzun teslimi dördüncü safha. Tekrar başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir. Mürşidinize ulaşıp tabi olmak, iki. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, üç. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, dört. Nefsinizi Allah'a teslim etmek, beş. İrşada ulaşmak, altı. İradenizi Allah'a teslim etmek, yedi. Yedi safha. Ve gördük ki ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri. İşte kainattaki tek din bu dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve bütün devrelerde insanlar bu teslimleri gerçekleştirmişlerdir sadece. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bütün sahabenin bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiklerini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse konumuz mutluluk. Bu teslimlerden hangisini gerçekleştirebilirsiniz? Seniz o ölçüde mutlu olursunuz. Cennetleriniz de her teslimde, her safhada bir üst cennete zemin hazırlar. Öyleyse gayretleriniz, mükafatlarınızın başlangıcını teşkil eder. Her ulaştığınız menzilde
bir üst kat cennete ehil olursunuz. Vüsatı diyor Allah Teala, büyüklüğü yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Her cennet için ayrı bir kat Allah Teala vücuda getirmiş. Gök katlarının her birinde bir ayrı cennet, yer katlarının her birinde de bir ayrı cehennem. 7 kat yerler, 7 kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. 3. kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. İsterseniz oradan başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir. Ve takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Diyor ki Allah Teala menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönelmek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32. ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani doğruyu yaptığını sanır. Ama onlar müşriklerdir. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar takva sahipleri, onlar müşrik değiller. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o tağutun kulu. Allah Teala Zümer 17'de buyuruyor ki sahabe için diyor ki onlar şöyle söylüyor Arapçasında وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمُشْرَفَ فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele. Görülüyor ki sahabe tağutun kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Öyleyse sahabenin dizaynına baktığımız zaman sahabenin Allah'ın kulu olduğunu görüyoruz. Neymiş evvelce? Tağutun kuluymuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse sadece bir dileğinizle şeytana kuluken, insan ve cin şeytanlara kuluken Allah'a kul oluyorsunuz. Tağutun dostu iken Allah'a dost oluyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Bakara 157. Allah amin olanların,
Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Vellezine keferu evliyâhümü tağut ediyor Allah Teala. Onlar ki kafirlerdir ve tağutun dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafir hüviyetinde ve tağutun dostu. Gördük ki deminki ayet-i kerimede Allah'ın kulu olmak, tağutun kulu olmaktan kurtulmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyip küfürde kalanlar, tağutun dostları. Öyleyse bunlar müminler, Allah'ın dostları, müminler öyleyse küfürden kurtulmak, kafir olmaktan kurtulmak, mümin olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Böyle olmadığına bakıyoruz ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediklerine bakıyoruz. Şeytan kıyamet günü insanları olan o hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimlerdi şeytana kul olanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse iki ayet-i kerimeden de aynı şey çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları, Allah'ın kulları. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostları, tağutun kulları. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin, dilemeyenler kafir. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Hadi, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek, ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Geçenlerde bir konferansta birisi diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum diye Allah beni cehennemine atacakmış diyor. Bu haksızlık değil mi diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün, 80 yaşında ölen bir adamı veriyoruz misal olarak. 65 yıl 15 yaşında adam ibadetlerine başlamış. 65 yıl ibadet yapmış, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Bu insanın gideceği yer cennet değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem. Hem de bu adam küfürde, hem de bu adam dalalette, hem de bu adam hüsranda, hem de bu adam şirkte. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz sizlere. Hayatınızı kurtaracak olan, sizi mutluluğa ulaştıracak olan Kur'an'ın temel hakikatlerini söylüyoruz. Şimdi bu zata demez miyiz? Hey benim aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Diyelim ki 80 yılı yaşayacaksın. Hayatın 65 yılını İslam'ın 5 şartını yerine getirerek yaşa. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem. Yoksa Allah'ın söylediklerine karşı bir itirazın mı var? Sevgili kardeşlerim, şimdi bu zata bu ikisinin karşılaştırılmasını söylediğimiz zaman hala acaba Allah'ın adaletsiz olduğuna dair bir iddianın sahibi kalabilir mi bu kişi? Düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememişse, 80 yıl yaşasa, 65 yılını İslam'ın 5 şartını yaparak geçirse cennete girmesi mümkün olmadığı gibi hem küfürde, hem delalette, hem hüsranda, hem müşriklerden, şirkte, hem de tağutun kulu, tağutun dostu ve hem de mümin değil. Hidayette de değil, dalalette. Takva sahibi değil. Ey sevgili kardeşlerim,
O zaman bu kadar cahil insanlara nasıl dert anlatırsınız? İçinizden biriniz bana bir akıl verir misiniz bu konuda? Allah Teala diyor ki,

dilediğini ve dilediğin takdirde sana bu garantiyi veriyorum diyor. Yani bir tek dilek, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, hop üçüncü kat cennet. Bir tek dilek dünya saadetinin yarısı bu kişiye veriliyor Allah Teala tarafından. Ben diyor Allah'a ulaşmayı dilemiyorum ama Allah Teala beni Allah'a ulaşmayı dilemediğim için cehenneme atarsa bu haksızlık. Bey gafil, sen Allah'a ulaşmayı dilememekle şeytanın senin kalbine koyduğu o inat hastasının gereğini yerine getirmiş olmuyor musun? Bu kafa yapısıyla sen 80 sene yaşasan, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında her ibadeti yapsan, gideceğin yer Allah'ın kanunlarına göre cehennem olduğuna göre bu senin düşünce tarzın bir kafasızlık değil mi? Kendi kendini cehenneme mahkum eden sen değil misin? Neden Allah haksızlık etsin sana? Bu kadar kolay bir sebeple sadece Allah'a ulaşmayı dilediğin için seni Allah Teala üçüncü cennete kadar alacaksa, dünya saadetini garanti ediyorsa, nefsinin afet %50 nispetinde, nefsinin afetlerinin %50'sini temizlemeyi garanti ediyorsa, bütün bunları sadece o dileği yaptığın takdirde sana verecekse, sen isyan ederek Allah Teala, hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum, abi beni ille cennetine sok diyebilir misin? Allah'ın kanunları var. Orada bir uçak var diyelim. Üzerinde yazıyor, bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir sadece. Onun dışında hiç kimse binemez. Bu uçak insanları üçüncü kat cennete götürür. İkinci uçak, bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hangi durumda olursa olsun bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Ve de onların gideceği yer cehennemdir yazıyor. Bu iki uçaktan başka uçak da yok. Şimdi bey gafil, sen Allah'ın o uçağını seçmiyorsun. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. Bunların hepsini Allah cennetine götürür. Bu uçak cennete gider diyor. Sen o uçağa binmiyorsun. İlle öteki uçağa bineceksin. Buna karar vermişim. Ben diyorsun bu ikinci uçağa bineceğim. Ama bu uçak beni cennete götürsün. Allah'ın kanunlarını bu kadar keyfi mi zannediyorsun? İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah Teala'nın cehenneme atmasına fena halde içerlemiş bu kardeşimiz. Doğruyu idrak edip öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah'ın cennetine gideceğime göre hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyeyim, bu işi bitireyim demiyor. Allah diyor bunu yapmakla diyor büyük haksızlık etmiş durumda diyor. Sevgili kardeşlerim, siz olsanız ne yaparsınız? Güler misiniz? Ağlar mısınız? Bu kadar cahil insanlar kalkıp söz sahibiymiş gibi bir şeyler söylemek gereğini duyuyorlar. Özürleri kabahatlerinden büyük. İşte bunlarla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sizlerle uğraşmak istiyoruz. Sizleri Allah'ın cennetine taşımak istiyoruz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler varsınız. Etrafımızda bu kainattaki en sağlam insanları oluşturuyorsunuz. Hepiniz başkalarına hidayet verme konusunda imkanların sahibisiniz. Hepiniz başka insanlara hidayete ulaşmaları konusunda yardımcı olun. Onlar sizler sayesinde Allah'ın hakikatlerini öğrenecekler. Bu sözler bizim kardeşlerimize idi. Ama ben umuma hitap etmek istiyorum. Bizi izleyen, dinleyen, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler,

Allah hepinizden razı olsun. Sadece sizin mutluluğunuz için varız. Sizi mutlu kılmak Allah'ın temel hedefi. Biz de sadece bir vasıtayız. Onun emirlerini sizlere iletmekle vazifeliyiz. Hepinizin Allah yolunda, Allah'ın sizin için hedef gösterdiği bütün güzellikleri yaşamanızı sağlamak üzere vazifeliyiz. Öyleyse her şeyin en güzel olacağı bir ortamda birlikte olmalıyız. Henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bizi dinleyen sevgili izleyenler, dinleyenler, işte görüyorsunuz ki aynı odadayız, aynı salondayız. Sizlerle birlikteyiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şeyi o kadar güzel yapan şey, esas husus, konunun son derece kolay bir çözüme bağlanmış olması. Biz insanlar ya cennete gideceğiz ya da cehenneme. Ve insanların cehenneme gitmesini önleyecek olan şey sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlarla konuştuğunuz zaman anlatın bunu. Daha kolay ne var ki deyin. Bunu yapmanız size mutlaka Allah'ın cennetini sağlar deyin. Sevgili kardeşlerim, insanlar aslında Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bir bilseler, Allah'ın onların mutlaka cennete girmesini istediğini bir bilseler, onlar da Allah'ı severler diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz, sevmezler mi? Allah Teala'ya onun söylediklerini değerlendirerek bir değerlemeyle yaklaşın. Ne karşılığı ne veriyor? Terazinin bir tarafında ne var? Terazinin bir tarafında bir talep var. Bizler Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Terazinin bu tarafı, sol tarafı onunla alakalı. Sağ tarafa bakıyoruz şimdi. Sağ taraf aşağı doğru çöküyor. Çünkü bizim bir dileğimize karşılık Allah Teala diyor ki ben sizi cennete ulaştıracağım. Ben sizi mürşidinize ulaştıracağım. Ben sizi ruhunuzu kendime ulaştırarak üçüncü kademe mutluluğa sahip kılacağım. Ruhunuzu teslim alacağım. Ve bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz an cehenneme asla girmeyeceksiniz. Cennetten çıkıp cehenneme girmek diye bir şey söz konusu değil. Ebediyen cennette kalacaksınız. Bir tek dilekle. Şimdi insanları düşünün sevgili kardeşlerim. Diyorlar ki ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin nereye gidecekleri belli değil. Böyle söyleyenlerle karşılaştığınız zaman onlara deyin ki bu sadece bir kurt masalı. Bunlar yalan. Kur'an-ı Kerim'e hiç uygun olmayan şeyler. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennetlik olmuş. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim sahabe? Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar. Tabi olanların hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Yedinci kat cennetin sahibi olmuşlar.
Ortalığı hurafeler, insanların asırlar boyu uydurduğu yalanlar kaplamış ve herkes bir ümitsizlik çukuruna düşmüş ve Allah Teala hayatta beni cennete almaz diyor. Beni mutlaka cehenneme alacak. Ondan sonra yalanların sonuçları geliyor. Ama diyor ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inandığıma göre ben müminim. Müminleri de diyor Allah Teala cennetine alacak. Söz mü söz? Evet, Mümin suresi 40 numaralı sure. Onun 40 numaralı ayeti. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi muhteva çıkıyor karşımıza, mümin kimdir? Onlara sorarsanız eğer Allah'a inanan mümindir. Efendi diyor, mümin kelimesinin lügat manasına gel beraber bakalım. İman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten gelir. Gerçekten de öyle. Mümin inanan demek değil mi? Evet, inanan demek. Öyleyse tamam işte diyor, ben müminim, ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse benim gideceğim yer cennet diyor işte Mümin suresinin 40 numaralı ayet-i kerimesi. Şimdi bir, deminki insanlara bakacaksınız. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olacak. Ötekilerin ne olacağı belli değil diyen bu pesimist insanlar, yani ümitsiz insanlar, negatif gören her şeyi insanlar. Bir de ben Allah'a inandığıma göre müminim. Allah da müminleri cennetine alacak. Öyleyse ben ne gerek var benim namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme, cart curt. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, özellikle zikir yapmakta, hepsi doyulmaz zevklerdir. Allah Teala bunların hepsini o zevkleri yaşayalım diye vermiş. Ah sevgili kardeşlerim, bir zevkine varabilseniz namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, ne zaman zevkine varacaksınız? Bir gün kalp gözünüz açılacak. Bu gözleriniz kapalıyken de kalbiniz görmeye başlayacak. Bu gözleriniz açıkken de gene kalbiniz görecek. Cenneti gösterecek Allah Teala sizlere. Cehennemi gösterecek. Cennet katlarını, cehennem katlarını, gök katlarını gösterecek. O zaman namaz kıldığınız zaman karşınızdaki duvar yok olacak. Allah Teala'nın isterseniz gözlerinizi kapatıp kalın, aynı şey. Gözünüzün önünde hep Allah'ın gösterdikleri şeyler var. Gözünüzde görmüyorsunuz, kalbinizdeki gözde görüyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kalbindeki gözde, nefsinin kalp gözüyle yüzlerce defa Allah Teala'yı görmüş ve Miraç gecesi Allah'ın katına ulaşıyor. Allah Teala'dan emirleri alıyor, 5 vakit namaz emrini ve diğer emirleri alıyor ve aynı gece iniyor. Üstelik de ayrılığı birkaç dakika. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda Allah Teala'nın huzuruna çıkan ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Kalbiyle yüzlerce defa Allah'ı görmüş ve ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah aynı Allah. Kalbi gördüğünü tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. İşte namaz kılmak bu sebeple bir zevktir. Oruç tutmak, oruç boyunca açlık duymayacağınız bir noktaya Allah Teala sizi ulaştıracağı için o da zevk oluyor. Hem de iftar zamanında sizin iştahınızı acıracak bir açlık duyacaksınız. Yemekler önünüze geldiği zaman acıktığınızı, şiddetle acıktığınızı hissedeceksiniz. Ama ondan evvel hassi hissettirmiyor Allah Teala. Yemekte de iştahlı kılıyor sizi.
Ama siz olun, fazla yemek yemeyin sevgili kardeşlerim. Vücudunuzu yağlar kaplarsa ne demek istediğimi anlarsınız. Kendinize yazık edersiniz. Yağlanmak olayı bir zehir birikimidir vücudunuza, toksin birikimidir. Onun için şişmanlamayın sakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Çok mu zor istediği şey? Bana ulaşmayı dileyin diyor, gerisini bana bırakın diyor. Size diyor sözüm var. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben size mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım. Eğer diyor 5-6 ay içinde bana olan inancınızı yitirmezseniz, bana gerçekten ulaşmayı dilersiniz. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileyen insanların gelin vasıflarına beraberce bakalım. Siz de Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediyseniz onlardan biri olacaksınız. Öyleyse bu konunun muhtevası ne? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi inanç standartlarının içindedir? Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. Siz Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyorsanız bu vasfın sahibisiniz. İki, Allah'a dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşmasına inanıyor. Burada durun. Birçok Kur'an meali veren profesör, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye televizyonları parsellemişler, insanlara ahkam kesiyorlar. Yalan sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. Ama onlar bunu söyleyebiliyorlar. Bir ayet gösterin diyoruz, hiçbirisinin bir şey gösterebilmesi mümkün değil. Ama şeytan onları bir vasıta olarak kullanıyor. Ve de bu insanlar diyorlar ki, ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür. Sadece ölümle ruh vücuttan ayrılır. Yalan sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz olduğu gibi Allah Teala da bize garanti veriyor. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İşte Şura 13. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır, birinci özellik. Sadece onları ulaştırır, ikinci özellik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri ulaştırır, ama ulaştırırım demesi mutlaktır. Kim Allah'a yönelirse, yönelen mutlaka Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı gene dilemezler. Onun için Allah Teala çok geniş bir marj içerisinde düşünüyor olayı. Biliyor ki o seçtiklerin içinden küçük bir grup kendisine ulaşmayı dileyeceklerdir. Ama mutlaka seçilenlerden olacaklardır. İşte Allah-u Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah dilediğini delalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani Allah Teala o kişiyi dalalette bırakmak için dalalette bırakmak istiyor, öyle dilemiş. Onun için o kişi dalalette kalır diye düşünüyorsanız bu çok yanlış bir düşüncedir. Allah Teala kimsenin dalalette kalmasını istemez. Ama insanlar
doğuşlarından itibaren delalettedir. Şimdi Allah Teala'nın buradaki ifadesine bakalım. Allah dilediğini delalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse delalette bıraktıkları bu dileğin sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalanlardır. Onlar, bütün insanlar dalalettedirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala dalaletten kurtarır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır ifadesi. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kesin bir kanun bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ebediyen dalalette kalır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vasıflarına bakıyordu kişinin. Bir, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İki, bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konunun mevcut olduğunu kesinlikle biliyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması muhtevasına inanıyor. Bir. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, bunun, bu muhtevanın Allah'a ulaşmayı dilemek keyfiyetinin Allah-u Teala'nın verilmiş sözü sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka gerçekleşeceğine de inanıyor. Aslında burada dört faktör saymamız lazım. Allah'a da inanıyor bu kişi. Oradan başlar her şey. Bu kişi evvela, her şeyden evvel Allah'a inanmış olması lazım. Allah'a inanıyor. Bir. İkincisi, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Ulaşması muhtevasına inanıyor. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi gereğince eğer Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Bu inancın sahibi olan kişi kurtulmuştur. Böyle bir inanç kişiyi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye götürür. Ve dileyen kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu keyfiyetin farz olup olmadığı konusuna gelelim. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Farz mı? Açık bir şekilde farz, emir. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala buyuruyor: Lokman 15'te ve tevi sevila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile. Ve Zümer 2. suresinde Allah Teala buyuruyor ki: Ve enübü ila rabbikum
ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce kabir azabı deyin, cehennem azabı deyin, her ikisinden de evvelki yaşantınızda, yani bu dünya yaşantısında emrediyor. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da bir, beçinizi de yani fizik vücudunuzu da iki, nefsinizi de üç, iradenizi de dört, Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a yönelmek, görüyorsunuz ki üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Peki ruhumuzu Allah'laştırmak, o da farz. İşte bunun bir emir olduğu, emir olması dolayısıyla da farz olduğu Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Neyi ulaştırıyorlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyorlar diyor Allah Teala. Öyleyse bir farzdan bahsediyoruz. Allah emretmiş. Ruhun Allah'a ulaşması üzerimize bu emir sebebiyle farz. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Zariyat ilde fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah'a kaç ve sığın. Ve Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Açık ve kesin. Nefs tezkisiyle ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Allah'ın, Rabbinin adıyla, ismiyle Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde fefirru ilallahi, Allah'a, affedersiniz, irci'i ila rabbike. Fecr 28'de Allah Teala buyuruyor, irci'i ila rabbike, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Üç vücudumuza da Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde üç vücudumuza ayrı ayrı emirler çıkarmış Allah Teala. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü diyor. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Nefsimize sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuduna sesleniyor. Fethuli fi ibadi, o zaman kulların arasına gir ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala kendi zatına da çağrı yapmış, Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş emri var. Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde diyor ki Allah selam yurduna davet eder ve onlardan kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimse
Nisa 175'e göre Allah'a ulaştıran yol. Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Allah'a ulaştıran yolu da Allah'a ulaştırır. 26. ayet-i kerime daha garanti ediyor konuyu. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala onlara. Ahsenül hüsna var. Allah'ın zatı var. Güzellerin en güzeli olan Allah'ın zatına ulaşma var. Ve ziyadesi var. Daha ötede de iradeyi teslimde Allah'ın zatını görmek var diyor Allah Teala. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırmak bu üzerinize farz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu da Allah'a ulaşmak da Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir vetiredir, bir fenomendir. Hepinizin böyle bir müesseseyi yaşayabilmeniz mutlak bir dilekle başlar. O dilek dünyadaki mutluluğunda, adetteki mutluluğunda mutlak başlangıç noktasıdır. Ve en açık ifadesiyle, en sağlam ifadesiyle mutluluğun, dünya ve cennet mutluluğunun olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dinlemezseniz ondan sonraki merhalelerin hiçbirisine ulaşamazsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman bileceksiniz ki Allah sizi bütün ibadetleri yapmak konusunda mutlu kılacak. Yani size namazı Allah sevdirecek. Size orucu Allah sevdirecek. Size zekatı Allah sevdirecek. Bütün güzellikleri hacca gitmeyi Allah sevdirecek. Kelime-i şehadet getirmeyi Allah sevdirecek. Ve bütün bunların ötesinde zikri Allah sevdirecek. Ve sizleri kendisine Allah ulaştıracak. Öyleyse o benim can kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden kainatın en kolay şeyi size bu kadar düşman görünüyor? Hatta Allah-u Teala'yı haksızlıkla suçlayabiliyorsunuz. Siz kurtuluşa ulaşacaksınız. Allah-u Teala bizim vasıtamızla size bu mesajları gönderiyor. Gelin dünyanın en kolay şeyini gerçekleştirin. Bir tek dileğinizle ben sizi kendime ulaştırayım diyor Allah-u Teala. İşte diyor bunu da vekil tayin ettim bunları anlatsın diye size. Biz onun sadece kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Onun azatsız kölesi. Biz sadece bir köleyiz. Yetkilerin hepsi Allah'ındır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim aldı bizden. Kendi irademizle bir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. O bize ne yaptırırsa onu yaparız. Ne söyletirse onu söyleriz. Biz sadece ve sadece ve de sadece bir vasıtayız. Allah'la kul arasına kimse giremez diyenlere de siz deyin ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor deyin. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse insanları hidayete erdirsinler diye Allah vasıta kılıyor. İşte o kıldığı vasıta. Bugünkü bu devirde o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok ama çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Bu görevimizin ancak sizler tarafından benimsenmesi ile
siz mutluluğu yakalayabilirsiniz. Bir defa daha söylüyorum, mutluluğun başka bir yolu mevcut değil sevgili kardeşlerim. Bütün ömrünüzü verseniz aramaya ikinci bir yol bulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan bir mutluluklar dizisi sizi bekliyor. Buyurun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahu salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizlerle birlikteyiz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlere hitap ettikçe o iç huzurunu yaşıyoruz, mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte kalp kalbe, gönül gönüle bir zaman parçasını kat edeceğiz. Küçücük bir zaman parçası. Ama bizleri mutluluğa taşıyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğu arayanlar bilsinler ki mutluluk onların elindedir. Ne zaman kendinizi başkalarına adarsanız, başkaları için yaşamaya başlarsanız, onlara huzur vermek için her şeyinizde seferber olursanız, o zaman mutluluğu her açıdan yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin herkese ihtiyacı vardır. Hiç kimse her şeyi kendisi üretemez. Herkes birbirine muhtaçtır. Öyleyse birbirine muhtaç olan insanların asıl muhtaç oldukları Allah'tır. Allah'la iyi ilişkiler kurmaksa başka insanlara kendini adamakla en üst mertebeye ulaşır. İşte öyle bir gün gelir ki başkaları için yaşayan hayatını kendinin dışındaki bütün insanlara adamış olan bir insan olmak hüviyetine ulaşırsınız. İşte mutluluk oradadır. O ulaşılmaz gibi zannedilen, erişilmez zannedilen mutluluk oradadır. Karşılıksız vermek, karşılıksız sevmek. İnsanlar vardır, sizi severler. Siz de onları seversiniz. İnsanlar vardır, sizi sevmezler. Siz de onları sevmezseniz, o zaman Allah'ın size emrettiğini yerine getirmemiş olursunuz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi insanları sevdiler. Sahabeden sonra tabi'in, tabi'inden sonra tebe-i tabi'in insanları sevdiler. Birbirlerini sevdiler. Nefslerindeki bütün afetleri yok ettikleri zaman gördüler ki ufukları kapatan karanlıklar hep nefslerinin afetleriymiş. Ve dünyadaki en büyük sevgisiyle onlar tarafından vücuda getirildi. Birbirlerini en çok sevenler oldular.
Sevgi deyince hep Allah'ın bize yazdırdığı o cümleyi hatırlayın sevgili kardeşlerim. O cümleyi herhangi bir insanın kurması bize mümkün görünmüyor. Biz mi? Bizim de kurmamız mümkün değil. Şöyle diyor Allah Teala: En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Lütfen dikkat edin sözüme. En çok seni severiz, seni en çok severiz değil. En çok seni seveniz. N harfiyle, R harfiyle, Rıza'daki R harfiyle değil, Nusret'teki N harfiyle seveniz. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. İşte Risalet nurlarından Allah Teala bunu yazdırdı bize. Baştan manasına varamadık. Sorunuz üzerine hayır, re ile değil, ne ile doğrudur yazdığın dendi. Sonra manasını izah etti Allah Teala. Eğer Allah Teala bize en çok seni severiz, seni en çok severiz deseydi ne olurdu? İkisi de aynı şey olurdu. En çok seni severiz. Bizim sevdiklerimiz var ama onların arasında en çok seni severiz. Seni en çok severiz. Gene bizim sevdiklerimiz var ama onların arasında en çok seni severiz. Ama sevgili kardeşlerim, en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında büyük farklılık var. En çok seni seveniz. Biz pek çok insanı severiz. Ama onların arasında, o sevdiklerimizin arasında en çok seni severiz. Seni en çok seveniz dediği zamansa Allah Teala seni sevenler çoktur ama o sevenlerin arasında en çok seni biz severiz demek. Birinde Allah'ın sevdikleri, o sevdiklerin arasında en çok sevilmemiz, ikincisi de bizi sevenlerin çokluğu ama sevenler arasında en çok Allah Teala tarafından sevilmemiz söz konusu. Öyleyse bir tek R harfinin N harfine dönüşmesi, Ra'nın Nun'a dönüşmesi ve ne çıkıyor ortaya? Ayrı ayrı iki cepheden bir mana değişikliği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize sonsuz ve kesintisiz bir mutluluk nasip etti Yüce Rabbimiz. Katında kendimizi layık göremediğimiz bir makama oturttu bizi. Huzur namazının imamı kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala adım adım dünyamızı sevgiyle ördü. Ve bugün sevmediğimiz, nefret ettiğimiz insanlar mevcut değil. En çok sevdiğimizden en az sevdiğimize kadar bir sevdiklerimizin topluluğu oluştu. Hiç kimse bunun dışında değil. İnsanlar vardır, büyük suçlar işlemişlerdir. Ama bu onlarla Allah arasında bir ilişki. Allah Teala onları sever, sevmez. Allah Teala'nın bileceği şey. Ama biz o en çok suç işleyenleri de
Onları da sevmemiz sebebiyle çok acırız. Keşke olmasaydı deriz. Keşke bu büyük hataları işlemeselerdi. Allah inşallah onları af buyurur deriz. İçimizden bu geçer. Ama insanların, sevgili kardeşlerim, hayat filmi var. Her an hayatınızın her saniyesi filme çekiliyor. Üç boyutlu bir film, ne yaparsanız her saniye kazandığınız derece at ve kaybettiğiniz derece at amel defterinize kaydolunuyor. Amel defteri dediğiniz şey bir defter değil, bir kitap değil. O hayat filminiz üç boyutlu olarak çekiliyor. Üstelik hem düşünceleriniz var, neyi tasarlayıp ne yaptığınızın ispatı olarak. İki grup melek, Kirabiyen Katibin melekleri, birinci grup sizin aksiyonlarınızı, davranış biçimlerinizi, neler yaptıysanız, fiillerinizi, efalinizi filme alıyorlar üç boyutlu olarak. İkinci grupsa düşüncelerinizi filme alıyor. Ne tasarladınız? Onun filmi. Öyleyse tasarladıklarınızla yaptıklarınız arasında bir illiyet rabıtası var. İnsan neyi tasarlarsa onu yapmaya çalışır, yapabilir veya yapamaz. Ama tasarladığı şey önemlidir. Çünkü taammüt bununla ölçülür. Bir konuda birisine kötülük yapmak isteyen birinin hangi ölçüde bunu istediği, nasıl planladığı, onun düşünce sistemindeki üç boyutlu filmde belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutlu olmak isterseniz, o zaman başkalarına kalbinizden hep güzel bir bakış açısıyla bakmayı Allah Teala sizlere nasip etsin. İnsanların hatalarını, yaptıkları yanlışları görmezlikten gelseniz ne olur sevgili kardeşlerim? Ne kaybedersiniz ki? Eğer mutlu olmak istiyorsanız, o zaman insanların güzel taraflarını görerek bunu başarabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olun ki size sizinle kavga etmek için gelen kişi geriye dönerken arkasında çok güzel bir hatırayla dönsün. Sizi idrak etsin. Sizin Allah'ın dostu olduğunuzu ona ispat etmeniz, nefsinizin afetlerini yok etmenize bağlı. Nefsinizin afetleri yok olursa, öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, gayz, bu negatif faktörlerin hepsi nefsinizin daimi zikirle bütün afetler olarak yok olmasını sağlar. Daimi zikrin ötesi insanın huzurudur, mutluluğudur. Daimi zikir
bir gün tesbihe dönüşecektir. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. O zaman irşad makamına tayin olacaksınız. İrşada mezun ve memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah Teala sizi irşad makamına tayin edecek. O zaman o noktadayken insanları ne kadar çok sevdiğinizi hissedeceksiniz. İnsanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlara sadece acıyacaksınız. Neler kaybettiklerini fark edemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Hayatınızın her saniyesi filme alınır. Kaybettiğiniz ve kazandığınız dereceler her saniye kayda geçer. Öyleyse neden kaybedenlerden olacaksınız? Neden günahların sevaplarından fazla olup cehenneme gidecek olan insanlardan olacaksınız? Sevgili kardeşlerim, eğer sevmeyi öğrenirseniz, o zaman kıyamazsınız insanlara. Onlara kötülük yapamazsınız. Unutmayın ki bizler Osmanlıyız. Ceddiniz şu dünyada bütün dünyaya en üstün örnek olan bir 600 yıl yaşadılar. 600 yıl boyunca hep tasavvufu yaşadılar. Tasavvufu yaşamak, Kur'an'ı yaşamaktır. Kur'an, tasavvufu hayata geçiren muhtevayı taşır. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane de teslim görürüz. Bunların hepsinin farz olduğunu unutmayın. Eğer farzsa yaşamak mecburiyetinde değil misiniz sevgili kardeşlerim? Yaşadıkça daha üst boyutlarda, daha üst zikir seviyelerinde mutluluğunuzun adım adım yükseldiğini, yükseldiğini, yükseldiğini göreceksiniz. En sona daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Afet yoksa kin yok, düşmanlık yok. Herkes dostunuz olacak. Size ve çevrenizdekilere, zarar vermek isteyenlere sadece acıyacaksınız. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediğini söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar hem nefs sahibidir, hem de ruh sahibi. Allah-u Teala ruh adı verilen emanetini hasletlerle doldurup sadece hasletleri oluşturan bir dizaynda insana vermiştir. Dengeyi sağlasın diye. Neden? Çünkü aynı kişinin nefsi var. Nefsinde sadece afetler var. %100 afetle dolu bir nefs kalbi, %100 hasletlerle dolu bir ruh kalbi. Denge tamam. Hani ne diyor Allah Teala? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Sıfır noktası. Sıfır noktasından şu kadar aşağıda bir çizgi. Sıfır noktasından aynı miktarda yukarıda ikinci bir çizgi. Daima
karşıtlığıyla her şey dengede. Ne kadar elektron varsa o kadar karşıt elektron var. Ne kadar nötrino varsa o kadar antinötrino var. Her şey zıttıyla kayyum kılınarak çift yaratılmış. Böyle bir denge içerisinde insanları düşünün, neden mutsuz insanlar? Başka birisi ona bir kötülükte bulununca intikam almaya çalışıyor. İntikam alamadığı sürece huzursuz, intikamını alsa o kişiye bir kötülükte bulunduğu için kalbi yeniden sızlayacak, gene huzursuz. Sevgili kardeşlerim, biz böyle bir toplum değildik. Bu dünyadaki en yüce soy sizlerin soyunuz. Osmanlılar. Neden Osmanlı'ya hayranız? Çünkü Osmanlı'da yükselme devresi boyunca en üstteki sınıf tasavvuftandı. Orta sınıf tasavvuftandı. Esnaf ve zanaatkar tasavvuftandı. Asker tasavvuftandı. Herkes tasavvuftandı. Ve mahalledeki herkes birbirini çok yakından tanırdı. O mahallenin imamı aynı zamanda o mahallenin muhtarıydı. Herkesle ayrı ayrı yakınlığı söz konusuydu. Herkesi tanırdı. Herkesle en iyi ilişkiler içindeydi ve saygı görürdü. Herkesin birbirine sevgi duyduğu, hayranlık duyduğu, zayıfları koruduğu bir güzel statü hakimdi. Sevgili kardeşlerim, ceddiniz Osmanlılar 600 yıl şu dünyadaki örnek insanlar olmayı başardılar. Toplumun bütün kesimleri, belki ayrı ayrı tarikatların ama hepsi tarikatların o insanları sonsuz huzura ulaştıran mutluluğu içinde yaşadılar. Üst kademedekiler Mevlevi'ydi. Asker Bektaşi'ydi. Arada da diğer tarikatlar yer alırdı ve her birinin bol taraftarı vardı. Ve insanlar dostluğu öğrendiler tarikatlarda. Sevmeyi

Sevmek. Seveceksiniz. Onlar sizi sevmese de siz sizi sevmeyenleri de seveceksiniz. Ve sevmeyi öğrendiğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman bütün insanlar sizin dostunuz olacak. Herkes sizi sevecek. Herkes tarafından sevileceksiniz. Herkese yardım etmek için çırpınacaksınız. Çünkü siz o zaman başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. İşte Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği son hedef. Bu odur. Başkaları için yaşamak. İşte mutluluğun doruğuna orada çıkılır. O zaman Allah Teala sizi başkalarından daha çok sever. Çünkü siz Allah'ın size öğretisinin o üst noktasına ulaştınız. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiniz. O zaman siz de başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Nefsinizin sadece afetlerinin kalmamasından değil, daha ötelere geçtiğiniz için, yedi kat yerleri, yedi kat gökleri gördüğünüz için, yedi kat cehennemi, yedi kat cenneti gördüğünüz için, Allah'ın cemalini gördüğünüz için, Allah'ın zatıyla birlikte sırlar alemi sona erer. Sevgili kardeşlerim, daha büyük mutluluk olur mu? Allah Teala'nın cemalini, hayır bu gözlerde değil, şuradaki gözünüzde, kalp gözünüzde görürsünüz. Yunus dostu gördü diyor, gönül diyor. Gel dosta gidelim gönül diyor başlangıçta. Sonunda da dostu gördü diyor. Yani iradesini de Allah'a teslim ettiği kesinleşiyor Yunus'un. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel bir hayat vermiş ki Allah Teala nefsiyle ruhuyla dengede bir insan vücuda getirmiş. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse farklı bir dizaynı hemen Allah Teala vücuda getiriyor. O kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurunca o kişinin ruhunu alıyor Allah Teala kendisine. O kişinin ruhunu demekle herkes öyle söyler. Onun için biz de öyle söyledik. Aslında doğru değil. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ediyor. Ruh var bütün insanlarda. Nefs var, fizik vücut var. Bir üçlüyle yaratılmış insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ona, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala sevgili kardeşlerim. Allah ruhundan üfürüyor. Allah'ın ruhu işte o ruh hepinizde var ya da bir kısmınızda vardı. Çünkü siz o bir kısmı ruhunu Allah'a gönderdiği için ruhsuz. Sevgili kardeşlerim, o mutlu olmayanlara yaklaşmalısınız.

onların da mutlu olmasını sağlamalısınız. Onlar bilmiyorlar. Bu söylediklerimin hiçbirinden haberleri yok. İçinde yaşadıkları dünyada nefret var, kin var, düşmanlık var, haset var. İsyan var Allah'a. Neden öyle diyoruz? Allah ile bir sevgi bağı kurmak istikametinde gayreti olmayan toplumun büyük kısmı Osmanlı'dan bu tarafa neler kaybetmişiz görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun için sizlere gece gündüz onu söylüyoruz, seviniz diyoruz. Atalarınız gibi olun. Osmanlı gibi olun. Osmanlı ne yaptı? Onlara ne söylendi? Sahabe gibi olun dendi. Biz sizlere hem sahabe gibi olun diyoruz, hem Osmanlı gibi olun diyoruz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Çünkü sahabe de ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Osmanlı'da da toplumun büyük kısmı, hatta çok büyük bir kısmı ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş. Sevgili kardeşlerim, her teslim sizi mutluluğa biraz daha götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Mutluluğunuz %50'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. %80'i aştı mutluluğunuz. Nefsinizi teslim ettiniz. %100 oldu. Ondan sonra iradenizi teslim ettiniz. %100'ün üstüne çok daha güzel bir şeyler ilave ettiniz. Rakamsal değer değişmedi ama sizin mutluluğunuz arttı. İnsanları daha çok sevdiniz. Daha çok insanın mutluluğu için kendinizi seferber ettiniz. Başkaları için yaşamayı öğrendiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, siz de aynı soruyu soracaksınız kendinize. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden? Çünkü o zaman siz etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışan özel bir hüviyetin sahibi olacaksınız. Bunu yaptığınız zaman hayatınızın her saniyesi dolu geçecek. Her saniye siz insanları sevmek konusunda yarışta olacaksınız. Herkesin bir açıdan sevilmesi mutlaka imkan dahilindedir. İnsanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, bir taraflarında onları sevebileceğiniz bir zemin bulabilirsiniz. Peki bu Allah-u Teala tarafından zorlandığınız bir husus mu? Hayır. Allah-u Teala zorlamaz. Allah-u Teala emreder, kanunlarını koyar. İnsanlar ya akıllarını başlarına toplarlar, itaat ederler ve böylece Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah onları mürşidine ulaştırır. Ruhlarını Allah'a teslim ederler. Dünya mutluluğunun yarısına kavuşurlar. İsterlerse bir ömür boyu bunu devam ettirebilirler. İşte o zikir seviyesi 33 binse, 40 binse, her ne kadarsa o seviyeye ulaştılar mı, ruhlarını Allah'a teslim ettiler mi? O noktada, ruhun Allah'a teslim olduğu noktada o kişi dünya mutluluğunun yarısına ulaşmıştır. Öyleyse dünya saadetinin yarısı. Peki cennetler? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, 14. basamakta mürşidine ulaşıp
tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennet, 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği zaman emaneti o emanetin sahibine tevdi ettiği zaman, teslim ettiği zaman Allah Teala ne diyor? Allah emanetleri o emanetlerin sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, vermenizi, teslim etmenizi emreder diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki inne Allah'e, muhakkak ki Allah, şüphesiz ki Allah يَأْمُرُكُمْ sizlere emreder. اَنْ تُعَدُّ tevdi etmeyi, teslim etmeyi, el emanati, tuaddül emanati, emanetleri, ila, onlara, ehliha, onun ehline, ila, arkadaki sondaki E2, Ahmet'e, Mehmet'e derken, Allah Teala ila kelimesini kullanıyor. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, vermenizi, iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki buradan sizlere hitap ederken öylesine içimiz sevgiyle doluyor ki hiç karşınızdan ayrılmak istemiyoruz. Keşke günün 24 saatinde sizlerle beraber olabilsek. Ama o kadar çok işimiz var ki sevgili kardeşlerim. Sizler için yaşıyoruz. İnsanları cehennemden kurtarmak için Allah Teala bizim hayatımızı ona vakfettirdi. Biz onun dünya üzerindeki telefonuyuz. Onun sesiyiz. Onun için herkesi severiz. Ve bu sevgi bir hayat boyunca bize hep Allah Teala bizi bunu öğrettiğinden beri nasıl kapladıysa, nasıl tepeden tırnağa kuşatmışsa, her tarafımızı Allah Teala sevgiyle doldurmuşsa, bu sevgi bir ömür boyu devam edecek. Nereden biliyoruz? Çünkü ipin ucu bizde değil, onda, sahibimizde. Nefsimizdeki bütün afetleri aldı. Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in elini öpmeyi nasip kıldı bize. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki biz ona aşık değiliz. Ona hayranız. Aşkların çok daha ötesinde bir olay. Hayran olmak. Biz ona hayranız. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti daha burada sona eriyor. Hepinizi öylesine çok seviyoruz ki aslında huzurlarınızdan ayrılmak istemiyoruz.
Ama süremiz doldu. Ve sizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Anirrahim maliki yevmidin. İyyâke na'udu ve iyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta'l müstakîm. Aleyhim gâlil mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gönül gönüle, el ele bir aradayız. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Bütün insanların ulaşmak istediği dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu bu iki hedef Allah'a inanan bütün insanların idealidir. Bir defa birincisi için, cennet saadeti için artık bizi dinleyenlerin hiçbir endişesi kalmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü Allah'ın cennetine ulaşmak bir insan için, eğer o insan aklın başında bir insansa, düşünebiliyorsa, Allah'ı tanımışsa, inanıyorsa, onun cennete ulaşması hiçbir zaman bir problem değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, hadi canım sen de, olur mu öyle şey? Ben demek ki bir dilekte bulunacağım, Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da beni hop cennetine alacak. Böyle saçmalık olur mu? Böyle diyen milyonlarca insan yaşıyor. Sesleri kulağımıza geliyor. Sevgili kardeşlerim, onları duymamız bir şey ifade etmez. Onlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeyen insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerine yazık eden insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah-u Teala onları bir bilseler ne kadar çok seviyor. O zaman en güzele koşacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi sadece. Ve dilemeleri onları mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılacaktı. Hem de üçüncü kat cennete kadar. Hem de Allah'ın evliyası olana kadar Allah onları bırakmayacaktı. Mutlaka kendisine dost kılacaktı. O insanlar Allah'ın evliyası olmak şerefine ereceklerdi. Hani hadi canım sen de bu zamanda da evliya mı olurmuş diyenler var ya, bu sözlerimiz onlara elbette var. Ve hadi canım sen de bu devirde evliya mı olurmuş diyen sen var ya, sen de